was my father, my brother, and the man who wrecked my life.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Çakmağ'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Burçin Büken'in Bir O Yana Bir Bu Yana albümünden yine bir Günnihal dinleyerek başladık. Şimdi enteresan bir kayıt var. Kamil Erdem ve Rene Sopa kuartete kulak vereceğiz. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Sabahlıkta şimdi de Alper Berksu var ve Haycaz ekibiyle beraber kaydettiği İstanbul parçasını dinleyeceğiz. Bu parçada Ercüment Ateş, Şenol Filiz, Birol Yayla, Ercan Irmak ve Erkan Oğur eşlik ediyor. Dinleyelim.

Ve ilk bölümü kapatırken Jülide Özçelik'e kulak vereceğiz. Jülide Özçelik'e Cem Tuncer, Ercüment Orkut, Kaan Yıldız, Cengiz Baysal eşlik edecek. Şu yaltadan taş yükledim.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölümde Batuhan Aydın'a kaval'da, Jülide Özçelik vokalde, piyanoda Nikolaus Grill, gitarda Cenk Erdoğan ve kontrbasta Kaan Yıldız ve davulda Edis Hafızoğlu vardı ve Mendilimin Yeşili dinleyerek başladık Batuhan Aydın'ın bu albümünden. Şimdi Derya Türkan ve Sokratis Sinopoulos'a kulak vereceğiz. Bulut gelir.

Sırada Silence albümüne uzanıyoruz. Coşkun Karademir, Derya Türkan, Tord Gustavsen ve Ömer Arslan'ın, hemen düzeltiyorum, özür dilerim, Iğdır'ın Al Alması.

2026 tarihli bir albümü ile kapatıyoruz programı. Bu albümde bütün düzenlemeler Selen Gül'üne ait. Coşkun Karademir, Selen Gülür, Robert Murat, Mehmet İkiz beraber. Folk and Jazz kaydı bu. Bülbülüm Altın Kafes'te dinleyerek kapatıyoruz programı. Böyle, görüşmek üzere.

bir parçalık daha vaktimiz kaldığını fark ettim ve hemen bir parça daha seçtim. Burak Kaya Kuarteti kulak vereceğiz. Vokalde Pınar Ayhan eşlik edecek. Evlerinin Önü Mersin. Dinleyelim. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Çakmağ'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Yıl 2026, ay 8, gün 218, Hızır 93.
1: 1448 Hicri, Sefer 23, 1442 Rumi, Temmuz 24.
0: Anafartalar çıkarması 1915.
1: Arıların bal tutması.
0: Fırtına.
1: İlk atom bombasının Japonya'nın Hiroşima şehrine atılması 1945.
0: Günün şiiri. Bura Hiroşima'dır. Sarı bir ışıkla, yeşil bir ışıkla, kara bir ışıkla, sessiz, uçtu gövdeleri 245 bin kişinin, 90 bin yapıdan 62 bini artık masal. Ötesi bir baca, bir duvar, bir direk. Yalnız 5 yapı kaldı ayakta. Ta içi kavruldu 245 bin kişinin. Bura Hiroşima'dır. Bu ilk atom bombasıdır. Resmi çıktı. Kulelerin atlarını kamçılayan arabacının taşa toprağa. Çınladı canı 245 bin kişinin. Fazıl Hüsnü Dağlarca.
1: Günün malumatı. Atom bombaları nasıl atıldı? İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Almanya teslim olmuş, Japonya tamamen harap olmuş ve yenilmiş bir vaziyetteyken kayıtsız şartsız yenilgi şartlarını kabul etmediği gerekçesiyle bir Amerikan bombardıman uçağı İngiltere'nin de onayıyla Hiroşima şehri üzerine uranyum ihtiva eden bir atom bombası attı. Aradan 3 gün geçtikten sonra da 9 Ağustos 1945'te adeta bir deneme yapar gibi bu sefer de plütonyum içeren bir atom bombası da Nagasaki şehrine atıldı. Bombalar hedeflerini yerle bir ettiler ve 1-2 ay içerisinde bombaların tesiriyle Hiroşima'da 100-150 bin, Nagasaki'de ise 40 ila 80 bin kişi öldü. Bu rakamların yarısı kadar insan hemen bombalar atıldığı gün öldü. Yüzlerce daha insan da takip eden zaman içerisinde yıllarca radyasyon zehirlenmesi sonucu can vermeye devam etti. Bütün insanlığın umudu bir daha hiçbir sebeple, hiçbir yerde ve hiçbir zaman böyle korkunç bir barbarlığın tekrar edilmemesidir.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsünü yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Bugün açılışımızı Abby Lincoln'dan çok ünlü bir parçayla yaptık. Nature Boy. Anna Marie Woodridge asıl adı ama kesinlikle kendisi Abby Lincoln olarak profesyonel mi hayatında biliniyor. Amerikalı caz vokalisti, şarkı yazarı ve oyuncu ve kendisinin pek üzerinde durulmayan bir özelliği daha var. Ta 1960'ların başından başlayarak sivil haklar, medeni haklar konusunda aktivistliğini sürdürmüştü. Çok hem kendi şarkılarını da standart parçaları yazdığı gibi aynı zamanda kendi yazdığı parçaları da ön plana atan çok ünlü, önemli bir müzisyendi Abby Lincoln ve onun doğum günü dolayısıyla çalıyoruz. Ona bir günaydın dedik. 6 Ağustos 1930 doğumluydu. 86 yaşında olacaktı ama 2010'da hayata veda etti. Gene 1 Ağustos gününde. Evet, şarkının sözlerinde de çok duayı baş tacı eden bir çok ünlü bir şarkı bu. Sözlerine de şöyle bir bakalım. Bir çocuk vardı bir zamanlar, çok garip, büyülenmiş bir çocuk. Çok uzaklara gittiğini söylerler onun. Karaları, denizleri açtı, çok uzaklara. Biraz utangaç ve hüzünlü bakışlı biriydi ama çok bilgeydi. Ve sonra derken bir gün, sihirli bir gün onun, onun yoluna düştü yolum ve bin bir şeyden konuştuk. Soytarılardan bahsettik ve krallardan. Derken o bana şöyle dedi. Görüp göreceğin, öğreneceğin en büyük şey sadece sevmek ve karşılığında sevilmektir diye bir derste çıkartmış şarkıdan oluyoruz, ünlü şarkıdan. Evet, bugün atom bombasının atıldığı gün. Tekrar bir Galeano'ya da göz atalım. Ve günler yürümeye başladı kitabında çok şöyle özetliyor Eduardo Galeano. 1945'te bugün Hiroşima öldü. Atom bombasının dünya premierinde şehir ve insanları bir anda kömüre dönüştü. Hayatta kalan az sayıdaki insan hala dumanı tüten yıkıntıların arasında sakat ve uyur gezer bir halde dolaşıyordu. Çıplaktılar. Patlama sırasında üzerlerinde olan giysilerin desenleri yaraların üzerine çıkmıştı. Atom bombasının ateşi duvar kalıntılarının üzerinde daha önce orada bulunmayan gölgeler oluşturmuştu. Kollarını havaya kaldırmış bir kadın, bir adam, koşulu bir at. 3 gün sonra Başkan Harry Truman radyoda konuştu. Şöyle dedi. Bu bombayı düşmanlarımıza değil de bizim elimize verdiği için Tanrı'ya müteşekkiriz. Onun yoluna ve amacına uygun kullanımında da bize rehberlik yapması için ona dua ediyoruz. Tanrı'nın bombası yazısında her şeyin tarihçisi Eduardo Galeano işte böyle diyor. Tanrı'ya şükür diye. Tanrı'nın bombası. Evet, bugün gündemimizde neler var atom bombası dışında? Türkiye'den yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısının oluşturulması öngörülen çerçeve yasa. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığıyla meclis başkanlığına sunuldu. 360 milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif bugün Adalet Komisyonu'nda mecliste görüşülmesi ve en geç önümüzdeki salı gününe kadar da yasalaştırılması hedefleniyor. Biraz bunun üzerinde konuşma fırsatımız olacak. Bir yandan savaşlar bütün vahşetiyle çeşitli yerlerde devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil tesisleri, depoları, lojistik merkezleri ve bir tren istasyonunu da vurdu ve en az 17 kişinin öldüğü belirtiliyor. Korkunç manzaralar da var. Ukrayna lideri Zelenski de hava savunma sistemlerinin teslimatında yaşanan gecikmeler sebebiyle müttefiklerine sitemde bulundu diye Posta Gündem'de haber var. Öte yandan da yangınlar ve sıcak dalgaları bütün gücüyle, bütün bağıracak şekilde devam ediyor. İtalya'da belli başlı büyük şehirlerin 27'sinin ülkenin en yüksek alarm, sıcaklık alarmı altına, tehlike alarmı verilmiş olduğu belirtiliyor. Ayrıca da Puerto Rico'da artık protestocular sokağa çıkmış vaziyette. Büyük bir su krizi var. Susuzluğun tam bir insan hakları, insan hakkı ve canlılar hakkı olduğunu söylüyorlar. Ama yok, altyapı yok diye büyük bir sıcak dalgasında tedbir alınmamasından şikayetler de devam ediyor. George Monbiot'da Britanya'daki durumu yazmış. Korkunç cinayet şeklindeki sıcaklık, tehlikeye düşmüş bir su ve gıda tüketimidir ve net sıfır hedefine hiçbir ilişkin bir şey yok. Radikal sağın böyle düşünmenizi istiyor, buna sahip olmanızı istiyor diye. Yani iklim faciası yüzümüze bakarken radikal sağ diyorlar ki Akdeniz usulü beslenmeyi ve yaşamayı öğrenin, kucaklaşın diyorlar diyor. Ve bunun gidişatın fevkalade vahim olduğu ortada. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii. Şimdi bir şeye bakalım. Tarihte bugüne.
1: 1945 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Enola Gay adlı savaş uçağı tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılıyor. Birçok askeri ve hükümet yetkilisinin bunun gereksiz olduğuna inanmasına rağmen on binlerce sivil katlediliyor. Örneğin Amerikan Genelkurmay eski başkanı Amiral William D. Leahy, Hiroşima ve Nagasaki'de bu barbarca silahın kullanılmasının Japonya'ya karşı savaşımızda hiçbir maddi yardımı olmadı. Japonlar zaten yenilmiş ve teslim olmaya hazırdı demişti. Amerika'nın amacı hem yeni bir silah olan atom bombasını gerçek bir savaşla denemek, hem de savaş sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde kendisinin tartışmasız lider olduğunu kanıtlamaktı. Hiroşima'ya gerçekleştirilen bu ilk saldırıda hemen o günlerde 70 bin kişi hayatını kaybediyor. 3 gün sonra ikinci atom bombası ise Nagasaki kentine atılıyor. 2 atom bombası sonucu ilerleyen yıllarda hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin kişiyi aşıyor.
0: Muazzam bir faciadan bahsediyoruz. Hala günümüze kadar da bütün ayrıntılarıyla sahiplenilmesi mümkün olmadı. Suçluların ve sebeplerinin bile ortaya çıkarılmadığı bir faciadan bahsediyoruz yani.
1: Tabii suçlu olarak geçmiyorlar biliyorsunuz.
0: Evet, geçmiyorlar yani. Taşa duvara çıkmış resimleri var. Ama böyle bir şey işte Eduardo Galeano'nun da söylediği gibi Truman Tanrı bize bunu nasip etti diye şükrediyor yani. Evet, devam edelim. Tarihte bugün de 2006'da bugünse Bursa'da 4 LGBT derneğinin yapmak istediği yürüyüş ve basın açıklaması Bursa spor taraftarlarının saldırısına uğruyor. Türkiye'de 2005 ve 2006 yıllarında 4 LGBT derneği kurulmuştu. Ancak İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri bu derneklerin kapatılması talebiyle savcılığa başvuruyor. Derneklerden tüzüklerindeki gay, lezbiyen, transseksüel gibi kelimeleri çıkarmaları isteniyor. Dernekler de 6 Ağustos'ta bunu protesto etmek için Bursa'da buluşuyor. Ancak sadece birkaç gün önce Bursa Spor'un Facebook.com sitesinde etkinliği haber alan taraftarlar etkinliğe karşı örgütlenmeye başlamış ve basın açıklaması yapmak isteyen dernek üyeleri ve destekçileri ertesi gün taraftarların taşlı saldırıları nedeniyle yürüyüşü gerçekleştiremiyorlar ve bu nefret saldırısını bir basın açıklamasıyla protesto ediyorlar. Bu saldırı hakkında LGBT aktivisti Beysan Yakar'ın Boysan Yakar'ın yapımcılığına teşekkür ederim düzeltme için ve Aykut Atasay'ın da yönetmenliğini üstlendiği Yürüyoruz adında da bir belgesel yapılmıştı. Evet, şimdi bir haber değerlendirmesine daha geniş çaplı olarak başlayabiliriz. Özellikle gene tekrar küresel iklim değişikliği, ısıtma diyelim ve yaşadığı facialar, bir de El Niño olayımız da var. Öncelikle Guardian'da Fiona Harvey'in, çevre editörü Fiona Harvey'in dünkü tarihli yazısında ayrıntılı olarak belirtiliyor. El Niño'nun 50 milyon kişiyi akut açlığa, gelecek yılın sonuna kadar, yani 1,5 yıl bile yok, ona kadar şeye bırakacağı, açlığa mahkum edeceği, 50 milyon insanın aç kalacağından bahsediliyor değil mi? Dehşet verici aslında.
1: Evet, zaten açlıkla mücadele eden 250 milyon kadar insan var dünyada. Ancak El Niño'nun etkisiyle Ağustos ayından itibaren akut bir açlığa, 50 milyonu bunun bir kısmının daha ağır bir açlığa sürükleneceğinden bahsedilmiş bu yazıda. Bu durum Afrika'nın bazı bölgelerinde yıllardır süren kuraklık ve İran'daki savaşın gıda fiyatları üzerindeki baskısı nedeniyle hali hazırda tehlikeli düzeyde açlıkla karşı karşıya olan yüz milyonlarca insana ek olarak ortaya çıkacağını vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı açıklama yapmış. Dün tahmin edilen El Niño'nun bazı modellerinin öngördüğü kadar şiddetli olmasa bile birçok ülkeyi uçurumun eşiğine getireceğini ve şu anda 45 ülkede akut gıda güvensizliği yaşayan 225 milyon insana beşte birinden fazlasını daha da olumsuz etkileyeceğini belirtmişler.
0: Evet, yani durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren başka küçük mü diyeyim bilemedim ama örnekler var. İşte biraz önce Democracy Now'dan da azıcık bahsetme fırsatı bulduğumuz bir haber vardı. İtalya'da, yani Avrupa kasıp kavruluyor, zaten devam ediyor. Fransa'da başlayan yangınlar, sonra İspanya'da ve İtalya'da çeşitli yerlerde, Yunanistan'da da vardı. İtalya şimdi 20 en büyük şehirlerinden 27'sini en yüksek alarm seviyesine, sıcaklık alarmı seviyesine yükseltmiş. Yani ülke İtalya bu yıl 4. büyük sıcak dalgasını yaşıyor. Fransa'da da zaten bütün Temmuz rekorlarının kırıldığını 1900 senesinden beri yani düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: 1900 yılından beri en sıcak bütün Temmuz rekorlarının kırıldığını 1900 senesinden beri yani düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: 1900 yılından beri en sıcak

0: 40 derece 40 santigrada çıktığını güney bölgelerinde
1: Polonya'da bir de kuzeyinde yani Avrupa'nın İtalya'da 27 şehirde kırmızı alarm verilmesinin sebebi 40 derece zaten. Yani Polonya ile aynı derece sıcaklar
0: aynı derece, evet,
1: İtalya'da.
0: inanılması güç yani. Ve Polonya'nın meteoroloji ve su düzeni, su yönetimi enstitüsü varmış. Oradan bir hidrolog diyor ki ülke bütün uzun yıllardan beri en büyük kuraklığın içinde yaşıyor diyor. Pavel Stanislavski adında bir uzman ve çok büyük bir sorun olacak bu demiş. Çünkü nehirlerin seviyesinin bu kadar düşmesi hem tarımda hem fabrika üretiminde hem altyapıda önümüzdeki pek çok probleme yol açacak. Hazır değiliz. İklim hızla değişiyor, kötüleşiyor ve Polonya'da şu anda iklim 30 yıl önce Budapeşte'de de Macaristan'da olduğu gibi bir görünüyor ve biz hemen kendimizi geleceğe hazırlamalıyız diyorlar böyle. Tabii Washington bölgesinde de, Washington eyaletinde de çok ciddi şeyler var. 65 bin kişi Spokane ilçesinden tahliye edildi. 700'den fazla evin ve yapının yıkıldığı, yanıp tutuştuğu belirtiliyor. 65 bin kişi işte şey yapıldı, tahliye edildi ve 8 bin, yani 3 bin, 8 bin acre diyor, yani yaklaşık 3.500 hektara yakın bir bölgenin de yanmış olduğunu ve durdurmanın da %0, yani önleme şey seviyesinde %0 olduğunu söylüyorlar. Yani total olarak CNN raporlarına bakıldığı zaman, CNN haberlerine, Washington, Oregon bölgesinde Pasifik ve Pasifik Kuzeybatı denen bölgede 30 yıldan beri iklim değişikliğine bağlı olarak en korkunç yangın şeyini yaşadıkları belirtiliyor yani.
1: Da hiç dert etmesinler. İklim değişir, Akdeniz olur. Gülümsesinler, değil mi? Monbiot'un yazısında vurguladığı gibi.
0: Evet, aynen öyle. Yani
1: Bütün
0: bu hakikaten
1: dünya Akdeniz olacak yani. Arktik bölge dahil.
0: bunu da yani
1: Tadını
0: resmen
1: çıkarın.
0: psikopat diyor aslında. Bunu Daily Telegraph'ın
1: Evet.
0: muhafazakar, hatta artık sağ, aşırı sağ diyebileceğimiz gazetenin yazarı Alistair Heath, adı da ilginç, son
1: Evet.
0: Alistair Heath, yani sondaki H harfini aşağı çıkarırsak Alistair sıcak oluyor ve George Monbiot yazısında onun seri kundakçı olduğunu söylüyor. Yani unutun, Britanya durduramaz. Artık yeni aşamaya geçmişler onun söylediklerine göre, Alistair Heath'in. Evet, Britanya artık durduramaz iklim değişikliğini. Onu net sıfırdan vazgeçin ve Akdeniz
1: Evet.
0: hayatını benimseyin diyor.
1: Evet.
0: Benim.
1: Akdeniz yaşam tarzını benimseyin. Evet.
0: Yani tam
1: Gerçi
0: bir
1: Akdeniz de
0: psikopat.
1: yanıyor ama
0: Evet, ondan bahsetmiyorlar
1: Evet.
0: ama. Yani bütün Akdeniz bölgesi alevler içinde kalkıp yok olurken, mükemmel bir zamanlamayla Akdeniz usulü medeniyeti benimseyin diyorlar böyle. Hakikaten
1: Evet.
0: aklın hayalin durmayacağı, daha doğrusu tamamen duracağı tuhaf bir noktaya doğru ulaşılıyor yani. Öte yandan da yeni bir rapora göre COP31 müzakerelerine başkanlık edecek olan, bu Kasım'da yapılacak olan COP31 uluslararası toplantısında Avustralya başkanlık, Türkiye'nin yanı sıra başkanlık edecek ülkelerden biri, fosil yakıtlara yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla 4 kat daha fazla destek sağlıyormuş. Bu nasıl?
1: Çok yakışmış gerçekten. Türkiye'nin de dört bir yanda fosil yakıt arama çalışmaları tabii bir yandan devam ediyor. Bunu da hemen yanında

0: Beklemek lazım.
1: Evet,
0: Yani
1: ayrıca da
0: müjdeler verip duruyordu yani geçen hafta özellikle sık sık bahsetmiştik.
1: evet, yani çok iklim masasından gelen bir haberi kısaca özetlemeye çalışacak olursak, yani Avustralya'da fosil yakıtların toplumsal maliyeti net mali katkısından neredeyse 5 kat yüksekmiş. Yani tam bir faciadan bahsediliyor. Yani teşvikler hesaba katıldığında fosil yakıt sistemlerinin devlet bütçesine net katkısı 23 milyar Avustralya doları. Fosil yakıtların tahmin edilen toplumsal maliyetinin yalnızca %20'sine, yani 1/5'ine denk geliyormuş. Buna karşın fosil yakıtlar yenilenebilir enerjiye kıyasla 4 kat daha fazla devlet desteği alıyor. Yılda 20 milyar Avustralya dolarından fazla, 20,1, yılda 4,6 milyar Avustralya doları destek veriliyormuş. Bu deliliğin had safhası gibi bakılabilir ama aslında başka çıkarlar tabii. Şüphesiz yani. Ve Avustralya'nın 2035'e kadar, yani önümüzdeki 19 yıl içinde, 9 yıl içinde, hatta 10 da değil, fosil yakıt ihracatında 70 milyar Avustralya dolarına varan bir kayıp yaşanabilir diyor. Çok ilginç. Tabii fosil yakıtların enerji arz güvenliğini sağlamaktan uzak, ekonomik ve jeopolitik bir risk kaynağı olduğunu da gösterdi bütün bunlar diyor raporda. Aynı şekilde COP31 ev sahibi Türkiye'nin karnesini de akıllara şey yapıyor diye Selin Uğurtaş yollamış iklim masasından bu haberi bize. Ve yani şu da söyleniyor, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği SEFİA kısaltılması, kurucu derneği Bengisu Özenç, bu durum bir yandan acil olarak ihtiyaç duyulan enerji dönüşümünün hızını yavaşlatıyor. Öte yandan da diğer taraftan da kamu maliyesi üzerinde önemli bir yükle neden oluyor. Bu da Türkiye'ye yani. Türkiye üzerinde baktığımızda 2025'te fosil yakıtları teşvik etmek üzere vazgeçilen vergi gelirlerinin 66 milyar, yaklaşık 1,5 milyar avro seviyesinde olduğunu görüyoruz. Üstelik sanılanın aksine bu teşvikler yoksul hane halklarını değil, daha yüksek enerji tüketen zengin hane halklarını daha fazla destekliyor diyor ve IMF'nin, Uluslararası Para Fonu'nun çalışmasına göre fosil yakıt teşviklerinden nüfusun en yoksul %60'lık kesimi en zengin %5'lik kesim kadar bile fayda sağlamıyor. Muazzam bir eşitsizlik ve artan bir eşitsizlikten bahsediliyor. Yani Sefia'nın çalışmasına göre Türkiye'nin fosil yakıt teşviklerinin aslan payı petrol ve doğalgaza yönelik. Ancak 2025'te yerli kömür santrallerinde üretilen elektriğin 2030'a kadar 7,5 dolar sentten alınacağı duyurulmuştu. Bu fiyatın son bir yıllık ortalama satış fiyatlarından %12 daha yüksek olduğunu da Ember Türkiye kuruluşu açıklamıştı. Yani son alım garantisinin belli olmasıyla tutarların 12 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz diye de açıklamalar var yani. Ember Türkiye'nin raporunda kömür santrallerine harcanacak santrallerin son 4 yıldaki kapasite kullanım oranlarının devam ettiğini ve üretimlerinin %60'ına alım garantisinin uygulanacağını öngören bir varsayımla hesaplamıştık. Alım garantisinin belli olmasıyla bu tutar 12 milyar doların üzerinde olacak. Bunu öngörüyoruz açıklamasını yapmış. İlginç değil mi? İklim masasında.
0: Evet, ilginçmiş. Ama beklenmedik de değil tabii.
1: Evet. Beklenmedik değil. Hiç şaşırmadım diyor. Mehmet Y. Yılmaz da biraz sonra ondan da bahsederiz. T24 yazarı. Yani Özgür Özel'in ve Yeni Parti'nin Veli Ağbaba'nın milletvekillerinin rüşvet suçundan yargılanmaya sevk edilmesi, fezleke verilmesine hiç şaşırmadım diyor. Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu'na göre ancak bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Bir siyasi parti genel başkanı hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir fezleke yazıldığını okuyunca şaşırdığımı ifade etmeliyim. Ama fezlekenin Özgür Özel aleyhine yazılmış olmasını hiç yadırgamadım, şaşırmadım. Çünkü Özgür Özel'in asıl suçu muhalefette başarılı olması ve bu nedenle Erdoğan'ın yüreğine seçilememe korkusunu salması diyor. Bundan da bu konuları da ele almaya birazdan devam edeceğiz ama şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçar.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 geçerken tekrar beraberiz. Deminki yarım saatlik blokun sonunda söylediğimiz bir şeyin bir ufak tamamlamasını yapmak üzere 20 yıllık bir Akdeniz analizinin de çıktığını belirtelim. Evrensel Gazetesi'nde Özer Akdemir'in haberinde 20 yıllık Akdeniz analizi sonucu orman yangınları tablosunun giderek kötüleşen tek ülkenin Türkiye olduğu sonucu çıkmış. Çarpıcı bir bulgu. Doçent Doktor Cihan Erdönmez'in Akdeniz ülkelerinde meydana gelen orman yangınları değerlendirmesi Türkiye'nin durumunu ortaya koydu deniyor. Türkiye 6 ülke arasında durumu kötüleşen tek ülke olmuş. Bunun ayrıntılarını daha sonra ileriki günlerde de konuşma fırsatı bulacağımızı söyleyerek şimdi Türkiye'de çerçeve yasaya geçelim. Nasıl gelişmeler oldu?
5: Evet, çerçeve yasa ya da şimdi yeni bir adı daha var. Bu yasanın milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi sonunda kamuoyuna açıklandı. 12 maddeden oluştuğu görülebiliyor. Çok sayıda milletvekilinin ortak imzasıyla şu anda
4: yaklaşık 360 milletvekili, evet.
5: Evet, siyasi liderler vesaire falan da var. Hatta ilk olarak Devlet Bahçeli zaten imzalamıştı. Meclise sunuluyor. Bugün itibariyle komisyon, yarın itibariyle komisyonda, alt komisyonda görüşülecekmiş. Pazar günü de mecliste görüşülüp kabul edileceği bekleniyor. Ayrıntılı yazılar var. Neyi içeriyor, neyi içermiyor, kimler nasıl başvuracak gibi. Gökçer Tahincioğlu'nun bu konuda bir özeti var T24'te. 20 soruda çerçeve yasa teklifi diyor Gökçer Tahincioğlu. 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis gerektiren bir suç işleyenler de kapsam dışında olacak diyor. Kasten öldürme suçu işleyen hiçbir biçimde kanundan faydalanamayacak. Ancak bu tarihten sonra söz konusu cezaları gerektiren suçları işleyen örgüt yöneticileri ve üyeleri kasten öldürme suçu işlememişlerse kanundan faydalanabilecekler. Teklife göre cezaları ya da dava ve soruşturmaları ertelenenler siyasete de oluşturulacak kurul kararıyla dönebilecek denmiş. Ceza ve davaları 5 yıl ertelenenler 2, 10 yıl ertelenenler 3 yıl geçtikten sonra kurul kararıyla siyasi partilere üye olabilecek ve aday gösterilebilecek deniyor. İlginç bir şey var maddeler içerisinde. Bu karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlülük süresi başlayacak ve 6 ayla sınırlı olacakmış. Yani 6 ay içerisinde başvuru yapmayanlar kanundan yararlanamayacaklar diye bir maddesi var. Maddeleri de saymış, yani teker teker açıklamış Gökçer Tahincioğlu. 12 maddeden oluşan kanun teklifi doğrudan PKK-KCK için hazırlandı diyor. Diğer örgütleri, başka hiçbir diğer örgütü kapsamıyor diye belirtmiş. Çünkü bu aslında tartışılıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir yazı vardı. Hüdapar bu metnin içerisine bir tür Türkiye Hizbullah'ının da girmesi için bazı girişimlerde bulunmuş. Sadece PKK'yı kapsamamasın diye. Ama günün sonunda sadece tek bir örgütü kapsıyormuş. O yüzden herhalde buna vurgu yapmış Gökçer Tahincioğlu da. Bunun dışında tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığına sona erdirdiği ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespit edileceği belirtiliyor örgütün. Bu tespitten sonra teyit görevi Milli Güvenlik Kurulu'na verilecek ve onun ardından da işte bu maddeler yürürlüğe girecekmiş.
4: Peki bu deminki şeye bir kısacık dönme şansını elde edebilirsek, neden bu tarih esas alınıyor? Yani bu suçların kapsam dışında tutulması ne anlama geliyor diye bir şey var. Yani 1 Haziran 2005'te yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe giriyor. Kanunda bu tarihi işaret edilerek eski Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönem açısından müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren davaların ve soruşturmaların tamamı kapsam dışında. Suçun işlenmesi vurgusu yapılıyor. Yeniden yargılama konusu yapılıyor. Devam eden davalarda kapsam dışı. Böylece örneğin Öcalan dahil örgüt yöneticilerinin yeniden yargılanmaları halinde yasadan yararlanmaları söz konusu olmayacak. Bununla birlikte kasten öldürme suçu bütünüyle kapsam dışında tutuluyor ve öldürme şartı getirilmiş. Yani bu kayıtlar nasıl tutulacak filan ayrıntılı incelemesi var.
5: Evet,
4: Ve
5: bunun zaten yani birçok yorumcu, daha doğrusu DEM Parti çevresi bir başlangıç olduğunu
4: evet.
5: söylüyorlar. Yani Öcalan ve en üst düzey kurucular vesaire, onları kapsayan bir düzenleme değil. Hatta gerillanın ne ölçüde gerillayı ne kadar içerdiği de tam olarak belli değil. Ama örgüt üyesi suçlamaları var. Bunların yani örgüt üyeliğinden dolayı şu hali hazırda yargılanmış olanlar ya da işte eğer işte ülkeye dönecek olurlarsa yargılanabilecek olanları kapsadığı görülebiliyor. Böyle çok sayıda buna dair yorum da yapılıyor şu anda. Tartışmalar, daha doğrusu, bu madde kimleri kapsıyor falan filan var. İşin bütün bu yönlerine, karmaşıklığına rağmen DEM Parti grubu çerçeve yasa teklifine ilişkin toplanmıştı ve bunun bir ilk adım olacağı olacağı yönünde bir açıklama yapıldı.
4: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Ve daha önceden de tahmin edilebileceği gibi Bahçeli ilk imzayı atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu imzayla 1.000 yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söylüyor ve Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması yönündeki çağrısını da yinelemiş. Yani Millet Haber Ajansı'na demeç veren Bahçeli, ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır ifadelerini kullanmış.
5: Evet, bir kez daha tekrar etmiş Devlet Bahçeli daha önce söylediği sözleri. Dempar dün bu imzaları atarken, yani bu kanun maddelerine imzaları atarken, Dempar Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'da konuşmalar yaptılar. Tuncer Bakırhan diyor ki, yasaya dönük eleştirilerimiz vardı, yasanın eksikleri vardı. Tüm bunlara rağmen bu ilk adımı büyüteceğiz, toplumsallaştıracağız, 86 milyona götürmeye çalışacağız. Bugün bir imza attık. Bu imza sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil, barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Şimdiden yasa 86 milyona hayırlı olsun, yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun demiş. Tülay Hatimoğulları ise bugün gerçekten önemli bir gün diye başlıyor sözlerini. 2 yıla yakındır devam eden müzakere sürecinde belli başlı adımlar atılması konusunda bugün parlamentoya sunulması beklenen yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bu yasa elbette tek başına 100 yıllık bir sorunu çözebilecek bir yasa değil. Ama bir adım atmak ve bir kapıyı aralamak konusunda son derece tarihi bir yasadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak anlamı taşımaktadır. Negatif barıştan pozitif barışa geçiş konusunda da son derece önemli bir evredir bu yasa diye açıklamış.
4: Evet, Tayıncıoğlu'nun da deminki analizine bir an için geri dönecek olursak, bu durumda yani Demirtaş hangi suçlardan ceza almıştı, neden cezaevinde, nasıl serbest kalacak sorularına da net bir açıklık yok galiba, değil mi? Kanun Selahattin Demirtaş gibi siyasetçileri Avrupa'da bulunan isimleri de kapsıyor mu sorusuna. Yani Demirtaş ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen yargılandı ve 42 yıl hapse mahkum edildi. Olaylar sırasında öldürülen Yasin Börü dahil ölümlerden sorumlu tutuluyor Demirtaş. Bu suçlamalardan beraat ediyor. Demirtaş hakkında kasten öldürme ya da benzeri bir suçlama da hüküm de bulunmuyor. Buna karşılık devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay, silahlı terör örgütü propagandası suçundan 10 yıl, halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay, böyle gidiyor yani. Yasa dışı gösteriye kışkırtmak suçundan 3, toplantı gösteri yürüyüşlerine muhalefetten 1 yıl 6 ay, suçu ve suçluyu övmedense 1 yıl 6 ay hapis cezalarını alıyor. 10 ayrı suçtan 42 yıl hapse mahkum ediliyor. Şimdi teklife göre bu suçların tamamı kanunun kapsamı içinde kalıyor. Kasten öldürme
5: Evet.
4: suçu işlemediği ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezası almadığı için de Demirtaş kanundan yararlanabilecek. Diğer örgüt üyelerine uygulanan denetim süreci mi uygulanacak sorusu da açıkta kalıyor herhalde.
5: Evet aldı yani çünkü bazı cezalar erteleniyor. Ceza almış olanların bile cezaları erteleniyor ama 2 yıl, kimisinde 3 yıl siyaset yasağı geliyor. Sonrasında siyaset dönebiliyorlarmış. Eğer yasa kapsamında şu anki tabii ahim kararı da uygulanmadan bu yasa kapsamında Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa siyasi yasaklı olarak bir süre en azından 2 yıl bu şekilde devam edebilir anlamına geliyor bu.
4: Evet, bir de şeye de bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün meclise sunulan çerçeve kanun teklifine dair genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok dediği haberi var. T24'te dün 18-24 saatlerinde işte şey yapılan güncellenen haberde Özel'den çerçeve yasa değerlendirmesi şöyle olmuş. Yani genel yaklaşımımızda değişiklik yok ama teklif metnini sır gibi sakladılar. Usul ve üslup tamamen yanlış diyorlar. Yani gazeteci Murat Yetkin Report adlı mecrada konuşmuş Özgür Özel. Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreç kapsamında çıkarılacak yasa teklifini değerlendiriyor ve teklifin meclisin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sonuç raporunda yer alan PKK'nın silah bırakması ve fesine dair 6. maddesi gereği olduğunu ama demokratikleşmeyle ilgili 7. maddesiyle ilgisi olmadığını söylüyor. Ve yani bu kanun teklifi hazırlanırken bir ortak çalışma yürütülmedi. AK Parti kendi grubundan boş kağıda imzaları topladı. Parti gruplarına bugün diyor öğle saatlerinde kapalı zarf içinde yolladılar. Biz bunu çalışacağımız ilgili meclis komisyonlarımızın başkanları ve mecliste oluşturulan Terörsüz Türkiye Komisyonu'na görevli olarak gönderdiğimiz arkadaşlardan oluşan heyet metni çoğaltıp önüne alıp toplantıya başlarken onlar yarım saat içinde metni meclis başkanlığına teslim ettiler. Yani teklif metnini sır gibi saklamak meselenin ruhuna aykırı diyor. Ve komisyon raporunun 6. 7. kısımları vardı süreçle ilgili. Bu teklif 6. kısımla ilgili. O zaman da söylemiştik. Bu işlerin 6 ve 7'nin peş peşe değil iç içe yürümesi lazım. Yani mutlaka demokratikleşme adımları için çalışılması gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetimiz, şerhimiz devam ediyor. Kanunun yasalaşmasından sonra silahların bırakıldığının teyit ve tespitiyle ilgili geçecek sürede mutlaka 7. kısmın hızla hazırlanması için çalışılması gerekiyor diyor. Bir de yani teknik eleştiriler var ceza hukukçusu arkadaşlarımızın ve hukukçu milletvekillerimizin bu teklifle ilgili. Bunları ayrıca dile getireceğiz demiş Özgür Özel. Yeni Parti Genel Başkanı. Ama esas dikkat çekmek istediğimiz mesele bugün çözmeye çalıştığımız sorunun kök sebeplerini komisyon raporunun 7. kısmına yönelik cesur, kararlı, hızlı adımlar atarak çözebiliriz. Yoksa infaz düzenlemesi bazı sonuçları ortadan kaldırır ama sebebi ortadan kaldırmaz diyor.
5: Evet, itirazlar da var. Bu sürece dair parlamentoda bulunan siyasi partiler içerisinde bir tek kendisine İyi Parti adını veren seküler ülkücü grup olan MHP'den ayrılan grup itiraz ediyor bu sürece. Bir de milliyetçi aydınlardan bir tırnak içerisinde çözüm sürecine itiraz bildirisi gelmiş. Biz Türk milletiyiz, hayır diyoruz şeklinde bir 241 kişiden oluşan çoğu, yani en azından bir kısmı, benim gördüğüm bir kısmı aşırı sağ yazarlar, çizerlerden
4: Bir
5: oluşan.
4: kısmı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış olan isimler de var.
5: Eski isimler, evet.
4: Eski isimler
5: Orada
4: de var.
5: oradaki koyu ulusalcı kesimden yani. Onların ortak bir bildirisi var. Bildirinin ilginç, benim ilgimi çeken kısmı, yani bu sürece tamamen itiraz ediyorlar. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyerek bu
4: Evet.
5: metinde geçen işte Kürt, Arap gibi kelimelere ayrımcılık demişler. Bu tarz ayrımlara itiraz ediyorlarmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak kimliği Türk milletidir demişler.
4: Bu
5: Dolayısıyla
4: hakikaten tarihi bir açıklama oluyor. Daha bütün sosyoloji ve tarih kitaplarının yeniden değerlendirilmesi gerekecek herhalde bu
5: Bir
4: durumda
5: de
4: ya.
5: biz hayır diyoruz demiyor 241 kişi. Biz Türk milletiyiz, hayır diyoruz diye hep 86 milyon adına konuşmuşlar.
4: Konuşmuşlar evet. Yurt dışında yaşayanlar adına filan da. Evet. Peki bu konuda sana iki sorum var.
5: Tabii.
4: Ama ondan önce şeyi de belirteyim haberlerde. Bir Gün Gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki rozet takma törenine 950 lira karşılığında figüranların götürüldüğüne dair haberine karşı iftira ve hakaret içerikli açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı hakkında 950 liralık manevi tazminat davası açmışlar. Yani figüranlara 950 lira ödenmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Bir Gün muhabiri Ebru Çelik'in 25 Temmuz'daki Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde skandal başlıklı yüzlerce figüran parayla törene taşındı başlıklı haberinde. Kişi başı 950 lira karşılığında etkinliğe götürüldüğü otobüslerle filan organizasyon şirketleri aracılığıyla Gürsel Tekin de haberin ardından Bir Gün'ü kirli medya olarak nitelendirip kendilerine FETÖ-vari bir tuzak kurulduğunu öne sürmüştü. Müslüm Sarı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminde mutlak butlancı yönetiminde sözcü olan Müslüm Sarı da tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz deyip Bir Gün gazetesini tetikçilik yapmakla suçlamıştı. İşte bugün şimdi manevi tazminat istiyor Bir Gün Tekin ve Sarı'dan 950'şer lira sembolik olarak. Peki bu soru Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamaları neler?
5: Bu konularda sessizlik. Ben hatta şundan da emin değilim, tam takip edemedim. Gürsel Tekin şimdi hala görevine devam ediyor mu, etmiyor mu? Bir ara çünkü Kemal Kılıçdaroğlu görevinden aldı dendi. İstanbul İl Başkanı kayyum kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak tekrar getirilmişti göreve Gürsel Tekin ve bu kriz çıkan organizasyonu da yapan kişi olduğu için gözler onun üzerindeydi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i görevden aldığına dair bir takım böyle şeyler, iddialar gündeme geldi ama Gürsel Tekin çıkıp ben mahkeme kararıyla geldim.
4: Ve
5: Dolayısıyla
4: gitmeyeceğim diyerek
5: Ekim,
4: demiş.
5: evet Ekim ayının işte 16 Ekim mi dedi, 16 Ekim'e kadar buradayım diye bir açıklama yapmıştı. Şu anda ne görevi bilmiyorum kendi adıma yani.
4: Peki
5: Ama
4: ikinci
5: galiba duruyor.
4: evet ikinci sorum da niye gülüyorsun oldu sana.
5: Peki.
4: Peki bir de üçüncü soru sorayım. Şimdi yeni partiye ilk operasyonda gerçekleşmiş durumda de. Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper gözaltına alınmış. Akşam T24'ten gene bu haber 20.07 itibariyle güncellenmiş bir haberde. Bu gözaltı yeni partili bir siyasetçiye yönelik ilk operasyon oluyor. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sosyal medya hesabından söz konusu olaya tepki gösteriyor. Kirli oyunun farkındayız demiş. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Manisa'dan başlaması da manidar mı sence? Özgür Özel Manisa Milletvekili ya.
5: Ha, bu ilişkiyi kurmam düşünmemiştim açıkçası.
4: Ben semboller arayışımız epey zamandan beri devam ediyor Açık Gazete programcılığında. Yani Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Behbi Bakırlıoğlu da sosyal medya hesabından şöyle yazmış. Yeni Parti İl Başkanımız İhsan Özalper gözaltına alındı. Önce Demirhan, sonra Cem ve Anıl. Şimdi de İksen Özalper. Amacın ne olduğunu biliyoruz. Kirli oyunun farkındayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İksen Başkan yalnız değildir demiş. Peki bu konuda şeyin bir açıklaması ne şekilde olmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
5: Sessizliğe devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dün belediyeler konusunda çeşitli gelişmeler oldu. Bana en ilginç gelen Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçimdi. Çünkü Sinem Dedetaş belediye başkanı tutuklandı biliyorsunuz. Onun hatta bir de görevden alınmıştı. Onun yerine başkan vekili seçildi. Ama ben şimdi durumu tam anlayamadım. CHP'nin adayı kazandı deniyor. Hangi CHP'nin şu anda? Ondan emin olamadım. Çünkü bayağı bir kavga gürültü de çıkmış. Üçüncü oylamada 6 CHP'li belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı adına oy vermiş ama seçimi gene de CHP adayı kazanmış. Yani benim kafam karışmış durumda. Şu anda Üsküdar Belediyesi hangi CHP'nin elinde ve bilemedim yani kendi
4: kafa adamı. Karışıklığından evet. Mustarip olan tek kişi sen değilsin. Rahat edebilirsin.
5: Sibel Tan Çetinkaya CHP'nin adayı olarak işte başkan vekili adayı olarak seçilmiş durumda şu anda. Ben şey yapamadım, toparlayamadım durumu. Ayrıca dün Bavcılar Belediyesi'ne de operasyon vardı. Bu operasyonda da yine tabii ki yolsuzluk. 12 gözaltı olduğu da dünkü haberlerde yer alıyordu.
4: Evet, hakkında fezleke hazırlanmış olan Veli Ağbaba'dan da Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte hakkında fezleke hazırlanan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Karar Gazetesi'nden görebiliyoruz. Kirli bir kumpasla karşı karşıya olduğunu belirtip suçlamaları reddetmiş. HTS kaydım varsa idama razıyım ifadelerini kullanmış. HTS kaydı yani kayıtlı zabıtlar değil mi? Dijital kayıtlardan mı bahsediyor?
5: Evet, dijital kayıtlar.
4: Yani hakkındaki suçlamaların dayanağı olarak gösterilen kişinin 2004'te Ankara'ya hiç gelmediğini ileri sürmüş Ağbaba. Aralarında herhangi bir HTS ya da baz istasyonu kaydı bulunmadığını söylemiş. Eğer Gökhan Böcek'le benim HTS kaydım varsa, baz kaydım varsa, danışmanımın bir baz kaydı, HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım demiş. Yeğenim 150 bin lira yardım parası nedeniyle tutuklandı demiş. Yeğeninin banka hesabına yatırılan 150 bin liralık yardım parası gerekçe gösterilerek tutuklandığını belirtmiş. Veli Ağbaba hangi ahlakta, dinde, imanla aileye saldırmak var diye de ayrı bir açıklama yapmış. Çünkü gazete Oksijen'in haberi bu da. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında abi gözaltına alınan Veli Ağbaba 2026 Mayıs'ından bu yana bir itirafçının iddiaları üzerinden ailesi zaten hedef alınıyor. Ailem hedef alınıyor. Hangi ahlakta, hangi dinde, hangi imanda aileye saldırmak var demiş. Depremden sonra yapılan yardımlar da suç olarak gösteriliyor demişler. İşte daha önce programın hemen başında değinmeye çalıştığım gibi Mehmet Y. Yılmaz'ın T24 yazarı Bu fezlekeye de hiç şaşırmadım diyor. Çünkü rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu'na göre ancak bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Bir siyasi parti genel başkanı hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir fezleke yazıldığını okuyunca şaşırdığımı ifade etmeliyim ancak fezlekenin Özgür Özel aleyhine yazılmış olmasını hiç yadırgamadım, şaşırmadım. Çünkü Özgür Özel'in asıl suçu muhalefette başarılı olması ve bu nedenle Erdoğan'ın yüreğine seçilememe korkusunu salmasıdır diye bir yorum makalesi var T24'te bugün. Evet, galiba burada çok acil önemli bir şey yoksa burada bu bloku tamamlayabiliriz.
5: Tabii. İsterseniz geçelim diğer bölüme.
4: Evet. Peki ara.
3: Açık gazete. These men have learned well.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Yeni Şeyler Rejimi.
3: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nerede kalmıştık?
1: Ben unutuyorum abi. Çünkü böyle bir
0: Biraz kaotik.
1: evet, yani olağanüstü hızlanmış bir hayat var. O yüzden de böyle nasıl söyleyeyim, çok kısa hafızalarla yürüyoruz gibi geliyor. Zaman zaman
0: Birazcık mikrofona yaklaşır mısın lütfen?
1: tamam. Zaman zaman, şimdi iyidir umarım, zaman zaman şey yapıyoruz, durup böyle uzaktan bakmaya çalıştığımızda aslında ne kadar vahim hallerde olduğumuzu görüyoruz ama yine de bu...
2: Tabii ben yıl sonu özetini hazırlıyorum bir yandan. Birkaç hafta böyle, hatta bazen aylar geri gelip baktığınızda tabloya inanılmaz gerçekten
1: Evet.
2: yani yaşananlar.
0: Sürrealist manifesto gibi değil mi?
1: Evet. Şimdi aslında bugün biraz bu işte Amerika'da Federal Reserve'ın faiz kararı, o faiz kararından yola çıkarak Amerika'daki yeni büyüme paradigması, yeni bir, o da tartışmalı ama onun etrafında dönen şeyler, tartışmalar. Biraz bu Japonya'da işte Japon Merkez Bankası'yla Federal Reserve'ın ve daha doğrusu Amerikan yönetiminin de ve aynı zamanda Japon ekonomi yönetiminde birlikte hareket ederek müdahale etmek zorunda kalmaları, ki o çok kritik bir mesele, onun kaynakları Çin'de olan bitenler falan, böyle geniş bir konu muhtemelen yetiştiremeyiz ama kuş bakışı şöyle, çünkü hepsi birbirine bağlı ve eninde sonunda gelip tabii bir katalizör olarak da görev gören ya da işlev gören bu Hürmüz Boğazı meselelerine falan dayanıyor. Ama onun öncesinde bütün böyle Salı günü galiba konuştuğunuz bir haber vardı. Mikroplastiklerle ilgili.
0: Evet.
1: Her sabah mikroplastik yapıyorsunuz. Bu mikroplastik Independent Türkçe'de Özdeş sonradan gönderdi haberi bana. Okyanusun hidrotermal bacalarında, yani en derinlerde mikroplastiğe rastlandığını söylemiştiniz. Onu dinlerken, duyunca birden irkildim. Aslında bu sembolik olarak belki önemli bir mesele benim açımdan. Çünkü burası, bu hep zaman zaman atıfta bulunduğum bir kitap vardı, bu Kaufman'ın Fiziğin Ötesinde Bir Dünya, yani tamamen cansız bir ortamda hayatın nasıl başlamış olabileceğine dair bir güçlü bir teorik açıklama getiriyordu o kitabında. Ve sonra bir makale de var aslında bu kitabın izinden giden, yine Kaufman'ın da yazarlar arasında bulunduğu. Orada o hayatın oluşumunda önemli unsurlardan bir tanesi protosel diye, ön hücreler aslında, ve onu gözlenebileceği yer o bacalar. Oradaki bir gözlemden yola çıkarak o makaleyi yazmışlardı. Yani aslında mikroplastiğin hayatın kaynağına sızdığını düşündüm bir an için. Ve kapitalizmin ya da işte bu sermaye düzeninin, bırakın yaşama, hayata saldırmayı, ekosisteme saldırmayı, hayatın kaynağına saldırmakta olduğunu ortaya koyması bakımından bir sembolik önem atfettiğim için böyle bir giriş yapıp ondan sonra konuya geçeyim dedim. O yüzden bir an önce bu gidişattan kurtulmazsak gerçekten köklü bir yok oluşla karşı karşıya kalacağız. Yani bir daha öyle, hani geçen hafta Özdeş'le konuştuk, çeşitli bilim kurgu filmlerinde önce büyük bir yıkım, ondan sonra güçlü bir işte bolluk toplumu, refah vadeden bir toplumsal düzene doğru gidiş öngörülüyor ya da ne, tahayyül ediliyordu. Bu hayatın kaynağına yönelik bir saldırı olduğu için böyle bir ihtimalimiz de olmayabilir diye korktuğum için bir yandan her ne yapacaksak büyük bir aciliyet taşıdığını altını çizerek başlayalım.
2: Böyle plastik insanlara dair de Bilim kurgu filmleri var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Hatta benim seyrettiklerimden bir tanesi artık genetik mevzusunu bilemiyorum ama plastikle bütünleşen insan bedeninin böyle bir sanat objesi olarak kendi bedenini kullanabildiği falan filmler seyretmiştim. Yani şekil verebiliyor kendi bedenine.
1: Ha, o
2: Plastik var yani.
1: shape shifter diyorlar ona.
2: Evet.
1: Yani her türlü şekle girebilen şey bilim kurgu karakterleri diyeyim.
0: Evet, bütün bu kaos ve kötüye gidiş çizgileri arasında iki yeni haber de var. Pozitif olarak onları da izninizle hemen birer cümleyle söylemeye çalışayım. Bir tanesi Demokrat Parti içinde ön seçimlerde ilerici bir aday Abdul El-Sayed'in Michigan'da Senato ön seçimini kazandı. Çok küçük bir farkla ama kazandığı haberi vardı. Bu epey sarsıntı yaratmış olacak Cumhuriyetçi Parti sağ kanatta. Bir de daha da bundan da belki de daha önemli olan önemli bir çevre örgütçüsü William Lawrence'ın Michigan'daki Demokrat ön seçimini de kazanmış olması çok önemli. Michigan'ın 7. bölgesinde progresist yani ilericiler için büyük bir zafer kazandı. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada da önem taşıyan Sunrise Hareketi'nin gençlik hareketinin iklim adaleti için kurucularından biri. O açıdan önemli yani. 36 yaşında birisi kazandı.
1: Evet, bu gerçekten çok önemli. Bunu Medyaskop'ta Gönül Tol'la Ömer
0: Ben de beni hatırlamadım.
1: onlar hep düzenli olarak her hafta program ya, onlar da üzerinde durdular. O zaman daha tam belli değildi sonuç. Kesinleşmemişti ama Michigan'da kazanılacağını görüyorduk diye yorum yaptılar. Bence bu tabii bir parça yani son derece önemli bir olay. Aynı zamanda bu yol ayrımının keskinleşmekte olduğunu da gösteriyor. Yani hani ara çözümlere yer yok aslında gibi duruyor. Dolayısıyla çok ciddi siyah ve beyaz bir kavga içerisindeyiz küresel düzeyde. Türkiye'de de benzer bir durum var. Dolayısıyla buna göre de belki düşünmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor.
0: Evet, onun için altını çizmek istedim azıcık da olsa.
1: Evet. Şimdi bu Körfez Savaşı'nın ya da Körfez Savaşı dedi adı. Yanlış dedim. İran'a olan saldırı ve Hürmüz'ün kapanmasının epeyce önemli etkileri oldu. Yani gerçekten gelen böyle çok açık olmayan bilgiler de var. Önümüzdeki aylarda belki ne olup bittiğini daha iyi görebilecek duruma geleceğiz. Petrol stoklarındaki erime, bu düzensizliğin petrol fiyatları üzerinde yarattığı büyük dalgalanma ve bu dalgalanmanın sonucunda çeşitli ülkelerde ortaya çıkan maliyet artışları ve işte enflasyonist baskılar hep gündemdeydi. Hep bunları konuştuk. Fakat bir Asya'ya pek bu program çerçevesinde bakma imkanımız çok olmamıştı. Yani ben göz ucuyla takip etmeye çalışıyordum ama çok da okuma yapmadığım için hakim olduğum bir yerde değil orası. Ne olup bittiğini anlamak açısından ben de zorlanıyordum. Biraz bakmaya çalıştım. Ne oluyor diye. Çünkü Japonya başlı başına çok ilginç bir örnek aslında. Aşağı yukarı 80'lerin sonundan bu yana Japonya'nın içinden çıkamadığı bir büyük kriz var. Yani stagflasyon dediğimiz bu stagflasyon kelimesini de belki de ilk önemli ülke herhalde Japonya, belki de literatüre bunu kazandıran şeylerden bir tanesi. Japonya'nın 70'li ve 80'li yılların başlangıç dönemi çok parlak olduğu dönemler. Yani o kadar yüksek bir büyüme gerçekleştiriyor ki, çünkü zaten bir işte ordusu yok uzun yıllar boyunca, yani
0: Evet.
1: Kürasadan sonra. Dolayısıyla askeri harcamalar yok. Dolayısıyla kamu kaynaklarının hep verimli alanlara yönelmesi ve burada da doğru bir politikayla teknolojiyi temel sürükleyici unsur olarak ele almaları da 60'larda 70'lerde falan böyle bir kapasite yaratması sonucunda çok yüksek ihracat kapasitesine ulaşan bir Japonya görüyoruz. Yani o kadardı ki ben hatırlıyorum bir ara baktığımda çok şaşırmıştım. Bizim bir yıllık ihracat rakamımız Japonya'nın aylık ihracat fazlasına denk düşüyordu. Yani sürekli bir kaynak girişi var ülkeye.
2: Ama çok refah devleti diye yani Kuzey Avrupa'da bilindiği şekliyle bilinmiyordu, değil mi?
1: Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu Güney Kore'de hep örnek olarak gösterilir ama devlet şirket bütünleşmesi çok yukarıda da Japonya'da o kadar olmasa da devletin yani kamu kaynaklarının şirketleri çok desteklemek için kullanıldığı bir şey. Fakat şöyle de bir durum var. Yani refah devleti sayılama, daha doğrusu muhtemelen onlarda da bir refah devletinde bir çözülme yaşandı son yıllarda. Çünkü eğitimde, sağlıkta falan epeyce yüksek bir erişim gerçekleştirilmişti. Aksi halde zaten o teknolojik gelişme içsel kaynaklarla desteklenmediği sürece gerçekleşmesi mümkün olmayan bir mesele. Yani bütün patentlerde, şunda bunda falan dünyanın önüne gelen ülkesi olmaya başladı. Şimdi bunu, şunun altını çizmek gerekiyor burada yalnız. Bu yüksek dış ticaret fazlası ekonomiyi yavaş yavaş kemirmeye başladı. Yani iyilikten maraz doğdu diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü bu yüksek bir dış ticaret fazlası içeri girince ülkede bu sefer bir likidite artışı giderek işte hayatın yani fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi. Gelirlerle beraber yükseldiği için alım gücü açısından büyük bir problem yaratmıyordu ama bu yükselme yani yenin göreli olarak çok değer kazanması falan yavaş yavaş bu ihracat performansını şey yapmaya başladı. Etkilemeye, olumsuz yönde etkilemeye başladı. Ve sonuçta da bir durgunluğa girdiler. Hep burada zaman yeri geldiğinde söylüyorum. Enflasyonist bir ortamda ne yapılacağı aşağı yukarı bellidir. İşte bu enflasyonu talebi kısmak ve dolayısıyla işte geniş halk kitlelerinin satın alma gücünü eriterek enflasyonla mücadele etmenin yolları falan bilinir, kitabi bir yol olarak bu uygulanır zaten. Ama deflasyon için hatta işte bu enflasyonla birleştiğinde ortaya çıkan stagflasyon için bilinen bir yöntem yok. Yani böyle genel geçer uygulanabilecek bir yaklaşım söz konusu değil. Onu böyle biraz ülkenin özelliklerine bağlı olarak ve ekonomi yönetiminin de yaratıcı kapasitesine bağlı olarak mücadele etmek gerekiyordu. Ancak Japonya'da bu tür bir olumlu mücadele politikası oluşturulamadı. Belki de hakikaten bu kapitalizm açısından çözülmesi mümkün olmayan çok büyük bir yapısal problem olduğu için yapısal bir kriz olarak ortaya çıkıyor ve içinden çıkmak da mümkün olmuyor. Yani Japonya'da uzun zamandır bu tabii ihracat performansı bu defa olumsuz etkilenince teknolojide bir de Çin faktörü ortaya çıkıp bütün ortalığı ekonomik anlamda duman edince Japonya'da bu sorun daha da ağırlaştı. Ve bu sefer yüksek borçlanma sürecine girilmiş oldu. Dolayısıyla Japonya'da böyle bir büyük kırılgan ve eğer bir sorun yaşayacak olursa bu sorunun dünya ekonomisine doğru da yayılma ihtimali görülebilecek bir ortama girdik. Dolayısıyla aslında Japonya'nın sorunu dünya ekonomisinde bir sıkıntı yaratabilecek seviyeye kadar ulaşmış oldu. Halen bu problem devam ediyor. Bu yani işte çok sayıda açıklamaya çalışan iktisadi çalışmalar da gördük aslında. Working paper'lar, makaleler, kitaplar falan. Bir iki tanesi çok ilginç bir noktaya değinir. İşte bu yüksek tasarruf eğilimi var haliyle Japon halkında. Çünkü bu büyük sermaye birikiminin üzerine oturduğu temellerden bir tanesi bu. Bu yüksek tasarruf tüketim eğilimini haliyle oransal olarak azaltıyordu. Bu tüketim eğilimini canlandırmak üzere, bu durgunluktan çıkmak için tüketim eğilimini canlandırmak amacıyla bir ara maaşların bir bölümünü harcama kuponu olarak verdiler. Yani 2-3 yıl boyunca böyle bir politika da izlediler. Fakat o bile bu tasarruf eğilimini ortadan kaldıramadı. Yani bizim burada problem olarak gördüğümüz ne varsa onun tam tersi Japonya'da bir problem olarak yaşanıyordu. Biz burada tasarruf eksikliği hissediyoruz yoğun miktarda. O yüzden dış borçta falan filan onu kapatmaya çalışıyoruz. Japonya'da tasarruf fazlası var. Dolayısıyla o da bir problem oluşturuyor. Bu da böylece bu kapitalizmin işleyişinde aslında çok dar bir aralıkta dengede kalmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu dengede kalmanın da aslında ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Bu da herhalde en önemli yapısal kırılganlıklardan bir tanesini oluşturuyordu. Her şey normal olarak giderken, yani bu teknolojik gelişme, işte teknolojinin emeği ikame eden bir patika üzerinde hızlı bir şekilde gelişmesi falan ortaya çıkmadan. Şimdi bu hali, Japonya bu hale gelince anladığım kadarıyla ciddi bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Çünkü bir anda yende geçtiğimiz 2 hafta içerisinde çok hızlı değer kayıpları yaşanmaya başlandı. Ve bu öyle yüksek bir aşamaya geldi ki, bu değer kayıpları rahatsız edici boyutlara ulaştı ki Amerika, Japonya merkez bankaları, yani Federal Reserve Bank of Japan ortak bir müdahaleyle yeni değer kaybını engellemeye çalıştılar. Bu 2011'den bu yana ilk defa gördüğümüz bir şey. İşte ondan önce de 2007'de bütün 4-5 büyük merkez bankasının koordineli bir işlemini görmüştük. Dolayısıyla böyle bir problemle de karşı karşıyayız. Bu yapısal problemi çözen bir müdahale değil. Zaten bunun o şeyi altı çok çiziliyor çalışmalarda da. Bu yapısal problemi çözme imkanı da pek gözükmüyor. Çünkü 20-30 yıllık bir problemden bahsediyoruz. 20-30 yıllık çözülmeye çalışılan bir problemden bahsediyoruz. Ama bir türlü bu yapısal problemi aşmak mümkün olmadığı için Japonya küresel ekonomi içinde büyük bir kırılganlık kaynağı olarak duruyor. Şimdi öbür tarafta da işte bu Amerika'da da aslında ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz Amerikan ekonomisinin. Orada da bir enflasyonist baskı olur mu acaba diye bir tartışma var. Yani daha doğrusu öyle bir tehdit var ve bu tehdide hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüldüğü için işte Merkez Bankası'nın, Federal Rezerv'ün faiz artırıp artırmayacağı çok tartışılıyordu. Bu faiz artırmadı da ama düşürmedi de, çünkü biliyorsunuz işte şeyde de Trump'ın ekonomi politikası da aslında iktidara gelir gelmez faizlerde düşüş göreceksiniz. Faizlerdeki düşüş işte bizim Amerika'da yatırımların tekrar artmasını sağlayacak. Çünkü bizim tekrardan endüstrileşmeye ihtiyacımız var diye bir iktisadi politika hattı çizmişti, en azından propaganda düzeyinde. Buna doğru bir gidiş bekleniyordu ama bugüne kadar iktisadi ortamın elverişli olmamasından dolayı bu faiz düşüşleri yaşanmadı. Merkez Bankası Başkanı'nın değişmiş olmasına rağmen. Tabii bu değişiklik gerçekleşti ama bir önceki Merkez Bankası halen bir oy sahibi olarak boardta varlığını sürdürüyor. Tabii bunun da bir etkisi olabileceği konuşuluyor. Şimdi bu korumacı politikalar falan çok uzak, Amerika'nın uzak olduğu bir politika değil aslında. Hamilton yaklaşımı diye bilinen bir yaklaşım var. O da çok tartışılmaya başlandı Amerika'da. Hatta Amerika'nın uzak olduğu bir politika değil aslında. Hamilton yaklaşımı diye bilinen bir yaklaşım var. O da çok tartışılmaya başlandı Amerika'da. Hatta bugünkü Trump yönetiminin bu

0: Çin'in politikasıyla da uyumlu olduğu için, yani bir çakışma gerçekleştiği için Amerikan sanayisinin önemli bir kısmı ucuz iş gücü ve daha elverişli koşullar nedeniyle Çin'de ve Asya'nın birkaç başka yeri ama ağırlıklı olarak Çin'de üretim yapar duruma gelmişti. Bunu daha önce bir programda ele almıştık. Çin'in üretim kapasitesi Amerika'nın birkaç katına ulaşmıştı. Yani hizmet sektörünü dışarıda bırakacak olursak maddi malların üretimi söz konusu olduğunda, hatta daha da acayip rakamlar vardı. Kendisinden sonra gelen 5, 4-5 ülkenin toplamı kadar bir üretim kapasitesine ulaşmasına neden olmuştu Çin'in. Dolayısıyla bu da bir stratejik zayıflık olarak görüldüğü için Amerika'nın tekrardan sanayisizleşmiş olan Amerika'nın tekrardan bir sanayi ülkesi haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünerek geldi. Belki de bu cumhuriyetçi tepkinin, yani cumhuriyetçileri iktidara getiren tepkinin altta yatan unsurlarından, iktisadi açıdan tabii konuşuyorum, unsurlarından bir tanesi de bu olabilir. Endüstriyel korumacılık bu Hamilton yaklaşımında yeni gelişen yerli üretimi yerleşik deniz aşırı rakipler tarafından fiyat rekabeti aracılığıyla zayıflatılmasını engellemek için ithalata yüksek gümrük vergileri uygulamak. Yani bu gümrük tarifeleri gerçi çeşitli eyaletler ayaklanıp bir dava da açtılar bu konuda. Bu tarifeleri bize zorunlu olarak uygulatmaya çalışarak aslında görev aşımını, yetki aşımı yapıyor merkezi hükümet diye. Ama böyle bir Trump'ın bu tür bir korumacı şeyi var. Hattı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da tabii küreselleşmenin en temel mottosuna çok aykırı bir şey. Çünkü orada bu tür korumaların piyasaları bozduğu zaman da refah kaynak tahsisatında çok bozulmalara yol açtığını ve bunun da refahı olumsuz etkilediğini, dolayısıyla aslında bu tür engelleri kaldırırsak bir küresel düzeyde çok ciddi bir refah artışı ile taşlandırabileceğimizi iddia ediyorlardı. Bir de
1: Hani
0: herhalde
1: tam
0: burada
1: bir de pardon bir girerken bir son dakikalara girmişken bir şey ekleyeceğim. Başta söylemeye çalıştığım bu William Lawrence'ın iklim organizatörü William Lawrence'ın kazanmasının önemini en temel noktalardan bir tanesi de bizim bu programlarda Haluk Levent'le Sermaye Ötesi'nde programlarında çok konuştuğumuz bu veri merkezlerinin
0: evet.
1: iklimi mahvettiğine dair en büyük propagandayı engellemeye çalışması, onun üzerine yoğunlaştığını da ilk söyleyen kişilerden biri olması ve devam ettirmesi olduğunu da eklemek istedim. Bu önemli bir başarı sayılabilir yani onun kazanması, veri merkezlerinin mahvettiğini, bütün iklimi filan. Onu ileride konuşma fırsatımız olabilir
0: Bu
1: belki
0: veri
1: William
0: merkezi
1: Lawrence'ın.
0: bir dosya açmamız çok uygun olacak. Aslında bu yapay zeka meselelerini falan tartışmaya başlamışken hemen bir teaser da vereyim. Bu cuma İnsan Tunalı'yı konuk aldık bizim kavanozdaki yıldıza.
1: Evet.
0: Bu hafta ve önümüzdeki hafta onunla da konuşuyoruz. Bu yapay zeka meselelerinin arkasında yatan istatistiksel yaklaşım aslında son derece sakat. Veri merkezlerinin bu kadar yaygınlaşması acaba bununla da ilgili mi? Onu da bir şey yapmamız lazım.
1: Evet, konuşuyoruz herhalde.
0: Sürenin doldurması
1: Özdeş,
0: lazım.
1: sen de bir şey diyordun, ben sözünü kestim senin.
2: Bu şeyle hani Trump'ın güvenlikçi politikalarıyla ilgili bir sorundan sadece söz edecektim. O da yani Amerika önemli bir pazar tabii ama mesela Çin'de üretim yapan bir telefon şirketi sadece Amerika'ya satmadığı için yani hani sen gümrük vergileri koysan bile yüksek Avrupa'ya ve Japonya'ya birçok yere başka satıyorlar. Tek başına yeterli olması da zor diyecektim böyle bir.
0: Çin'i düşmanlaştırarak şey yapıyor, onları da hizaya sokmaya çalışıyor. Bence zaten bu Japonya meselesi artık yüzünü Çin'e dönmek istediğine dair de bir şey olarak

0: sergi olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü orada işte bu lojistik gemi yapımı şu bu falan filan gibi konular da tartışılıyor. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz bunu herhalde süremiz dolduğu için.
1: Edeceğiz herhalde, süreyi doldurur. Çok teşekkürler Haluk.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere. Güzel.
2: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
0: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
5: Günaydın Tuğba, merhabalar.
6: Günaydın Ömer Bey.
7: Günaydın.
6: Merhaba Özdeş.
5: Evet, bugün konuğumuz yok herhalde. Sen neyi işleyeceğimiz hakkında bizi bilgilendirir misin lütfen dinleyicilerimizi de?
6: Tabii ki. Bugün konuğumuz yok. Ben anlatacağım. Biraz Avrupa'dan ve Amerika'dan haberler vereceğim. Amerika'dan haberler derken mesela Trump kolonyalarından da bahsedeceğim. Onu şimdiden söylemiş olayım. Biliyor muydunuz Trump kolonyalarını?
7: Hayır.
5: Hayır, biz bilmiyorduk doğrusu.
7: Tamam. Covid öldüren.
6: Yok değil.
7: Değil mi? Öldürmüyor. Zaten Covid de yok.
6: Onu sona saklıyorum. Önce Avrupa'dan başlayayım. Küresel iklim değişikliğinin nasıl bir şey olacağını aslında pek çok insan bilmiyor. Ya ne olacak işte, birkaç derece yükselecek diye bakıyor. Ama artık içinde yaşayınca somut olarak görüyoruz ve aa buymuş diyoruz. Bu sene Avrupalıların pek çoğu için böyle bir sene oldu. Bir yandan işte sıcak hava dalgaları, o çok net ölçülebiliyor, rekor seviyeler. Bir yandan yangınlar, bir yandan da kuraklık. Hem yağışın azalması hem de sıcaklık nedeniyle buharlaşmanın fazla olması nedeniyle nehirlerdeki su seviyelerinin rekor düzeyde düşmesi. Dediğim gibi yani sıcak hava dalgası daha ölçülebilir bir şey ama bu kuraklık meselesini Avrupalılar bu sene çok yoğun şekilde yaşadılar ve iklim değişikliği neymiş bunu somut olarak gördüler. Neyi kastediyorum? Avrupa'nın can damarı olan nehirler, Tuna ve Ren nehirleri rekor seviyede geriledi. Örneğin Tuna nehri bu sene 10 santimetreye kadar düştü bazı yerlerdeki yüksekliği. Bundan önce ölçülmüş en düşük seviye 33 santimetre. Bu ciddi bir düşüş demek. Ve bunun da getirdiği yani nükleer santrallerdeki ihtiyacı olan soğutma suyunun sağlanamaması ve bu nedenle santrallerin devre dışı kalmasından işte suların çekilip bir takım antik eserlerin ortaya çıkmasına kadar pek çok durum yaşandı. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Tuna Nehri Almanya'dan çıkıp 10 ülkeden geçiyor ve Karadeniz'e dökülüyor. Macaristan'da özellikle bu su seviyesinin düşmesi enerji krizine yol açtı. Çünkü Pax nükleer santrali için soğutma suyu olarak kullanılıyordu bu Tuna Nehri'nin suyu. Ve Pax da ülke elektriğinin yaklaşık yarısını sağlıyordu. Dolayısıyla elektrikte ciddi bir kriz yaşandı Macaristan'da. İşte Macaristan Başbakanı Peter Macar'ı işte politik açıklamalarıyla biliyoruz ama işte halkı, haneleri ve sanayiyi işte elektriği az kullanmaya teşvik ediyor gönüllü olarak. Hani bu konuda da Macaristan'da ciddi bir seferberlik oldu. Hani enerjiyi az kullanalım, elektriği az kullanalım şeklinde. Ve hani medyada da konuşulan şeylerden bir tanesi artık bu anlaşılıyor. Bu bir seferlik bir şey değil, geçici bir şey değil. Önümüzdeki senelerde de benzer durumlar yaşanabilir. Hani dolayısıyla galiba yaşam biçimimizi buna göre ayarlamamız gerek. Yani bu Pax nükleer santralinin toptan kullanılamaz olmasından bahsediliyor. Örneğin. Bunu söylemiş olayım. Romanya'da da aynı şekilde bir nükleer santral soğutma suyu olmaması nedeniyle zaman zaman devre dışı kaldı. Çernova'da Voda nükleer santrali. Burada da mesela şöyle bir şey yapıldı. Nehirden gelen suyu bu nükleer santrale yönlendirmek için bir kaya patlatıldı. Ve ayrıca bundan sonra da hani kayaların nehre konularak, belli yerlere konularak suyun buraya yönlendirmesinin mümkün olabileceği, yani bu böyle bir şey planlıyor ülkenin Devlet Su İşleri Kurumu. Enerji için böyle çözümler geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle Romanya ve Macaristan'da ciddi şekilde etkileri görüldü bu açıdan. Turizme
5: Yani pardon sözünü
6: tabii buyurun.
5: kesmek pahasına yüz binlerce yıldır belki milyonlarca yıldır orada duran kayaları havaya uçurarak tedbir almak da biraz aklın zorlandığı noktaya dile getirmek oluyor, değil mi?
6: Evet, doğayı değiştirerek bu noktaya geldik. Çözümlerimizi de yine doğayı değiştirerek
5: Değiştirerek.
6: bulmaya çalışıyoruz.
5: Bakalım.
6: Bunun dışında Bulgaristan'da bir yolcu gemisi karaya oturmuş. Sonra yine Bulgaristan'da işte bir tarih öncesine ait bir mamutun kalıntıları bulunmuş. Sırbistan'da batmış bir Nazi savaş gemisi ortaya çıkmış nehirlerin suları azalınca.
5: Hatta Doçevel'in haberine göre, yeni haberine göre bir sürü Hitler'in kendi gemilerini 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru zordayken batırdığı bir sürü gemi, tekne ortaya çıkmış.
6: Evet.
5: Naziler çekilirken çok acayip.
6: Ren Nehri de işte Avrupa'nın can damarı bir başka nehir. Burası da özellikle taşımacılık açısından kullanılıyor. Yük taşıyor yani kömürden her türlü gıdaya kadar ürünleri taşıyor bu gemiler. Sular azalınca yüklerinin %80'ini boşaltmak durumunda kalmışlar. Bazı noktalara yanaşamıyorlar, yükleyemiyorlar, boşaltamıyorlar. Bu da ciddi sorunlara yol açmış durumda Avrupa'da. Bunun dışında işte yeraltı suları da çekiliyor. Tüm bunlarla birlikte Avrupa'da işte şimdi çiftçilerin de bir hasat endişesi var. Hani hasat nasıl olacak, ürünler nasıl olacak diye bir endişe var. Dediğim gibi iklim değişikliğinin, sıcaklık artışının en somut şekilde hissedildiği yıl oldu, yaz oldu deniyor bu yaz için. Ve bunun da buzdağının görünen kısmı olduğu belirtiliyor. Şunu da ekleyelim, Avrupa küresel ortalamanın 2 katı kadar ısınıyor. Yani ısınmanın en yoğun, en hızlı olduğu kıtalardan bir tanesi. İşte bakalım bunları gördükten sonra daha ciddi, daha radikal politika değişiklikleri olacak mı? Onu izleyeceğiz. Diyeyim bir ufak nokta daha ekleyeyim bu konuda. Yani su kıtlığı nehirlerden bahsettim ama yani her yerde işte bu azalan su meselesini nasıl halledeceğiz diye pek çok ülkede tartışılıyor. Mesela Britanya'da da belediyelere ve konutlara çimlerini sulamaları yasaklanmış. Ama golf sahası ve büyük spor tesisleri olan okulların çim alanlarını sulamalarına izin verilmiş. Bu da ülkede bir infiale yol açmış. Yani golf sahasının çimlerinin sulanmasına nasıl izin verirsiniz diye. Bu da işte adil su paylaşımı nasıl olacak? Yani bundan sonra hani su çok kritik bir mesele olacak. Su paylaşımı nasıl olacak? İşte bu su konusunda çatışmalar çıkacak şeklindeki öngörülerin gerçekleşmiş haline bir örnek olarak bunu da söylemek istedim.
5: Evet, ama golf sahalarının çok önemi var çünkü zenginler yönetiyor, sahibi onların, şirketlerin, ve onlar da başka türlüsünü kabul edemezler. Mesela Donald Trump başta geliyor, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, İskoçya taraflarında da, Kuzey Denizi'ne doğru çok önemli bir golf sahası işletmecisi kendisi ve orada bir rüzgar türbini konmasına falan da şiddetle muhalefet etti, haklı adam.
6: Evet, işte Guardian'ın bu konuda tam bir yani başyazısı var tam da bu konuda. İşte bu su nasıl kullanılacak bundan sonra su azaldığında ve çok hani yaşamsal olarak insanlar için önemli bir noktaya geldiğinde zenginler bunu kullanmaya devam edecekler. Golf sahalarını da istedikleri gibi sulayacaklar ve işte burada bir örgütlenmeler oluşacak. Siyasetin konularından bir tanesi de ya bir dakika siz zenginler golf sahasınızı kullanıyorsunuz ama biz işte nehirlerde sular çekiliyor, ürünlerimizi alamıyoruz dedikleri noktaya gelecek. Evet.
5: Geldi bile.
6: Evet.
7: Olsun ama Akdeniz olacakmış İngiltere.
5: Evet,
7: Tadını
5: Akdeniz.
7: çıkarın diyorlar.
6: Evet. Trump dediniz, Trump'a geçelim. Bu kadar mühim bir insanın, bu kadar dünyadaki gidişatı belirleyen bir insanın sosyal medya paylaşımlarını ilk öğrenenlerden birisi olmak ister misiniz Ömer Bey ve Özdeş?
5: İsteriz tabii,
7: Çok
5: istemez
7: isteriz.
5: miyiz?
6: Eğer ki isterseniz 100 bin dolarcık gibi bir parayı vermeniz
7: Hayda, ben buradan bunun çıkacağını düşünmemiştim.
6: gerekecek. Evet ve yani para da inanılmaz. Yani bu çok ciddi bir mesele. Trump'ın sahibi olduğu işte Trump Social Media, Trump Media and Technology Group açıklama yaptı. Truth Social sosyal medya platformunda Trump dahil işte geniş erişimi çok takipçisi olan ve finans alanında haber veren hesapları belli high profile, yüksek profilli hesapları takip etmek için yani onların paylaşımlarını gerçek zamanlı olarak öğrenmek için diğerleri sonradan öğrenecek bir abonelik sistemi oluşturuyorlar ve bu abone olmak için de 100 bin dolar vermeniz gerekiyor. Yani
7: Peki önce öğrenip ne yapacakmışız? Hani gazetecilikte atlatma haber falan filan deniyor da, yani bundan öteye nasıl bir anlamı varmış?
6: hiç öyle deme Özdeş. Mesela Trump İran'la ilgili işte İran'a saldıracak
7: Ha, bahis
6: diye.
7: oynayabilirsiniz.
6: Efendim?
5: Bahis
7: Elbette.
6: oynayabilirsiniz. Elbette yani işte zaten öyle duyuruyorlar. Piyasayı en çok hareket ettiren, piyasayı yönlendiren gerçeklere doğrudan gerçek zamanlı erişim. Yani piyasayı hareket ettiren gerçekler bunlar. Öyle basit gerçekler değil. İşte sular çekiliyormuş falan gibi. Bu gerçeklere gerçek zamanlı erişim için 100 bin dolar vermen gerekiyor. İşte bu yani bir yandan demokrasi açısından, işte bilgiye erişim açısından, gücün suistimali açısından bir yandan tartışılıyor. Ama bir yandan da çok enteresan bu. Gerçekten çok enteresan. Piyasalar açısından tartışılıyor. Piyasaların hani sağlıklı işleyişi açısından tartışılıyor. Amerika'da senatörler bunun küçük yatırımcıyı olumsuz etkileyeceğini ve piyasaların güvenilirliğini bozacağı açısından bunu eleştiriyor. Ama gerçekten hani Amerika'da buna çok yoğun bir tepki yok. Çok tartışılan bir mesele değil. Avrupa'da buna daha çok tepki var gibi görünüyor. Mesela hani nelere erişeceğiz dediğin zaman işte Amerika'da resesyonla ilgili bir takım tartışmalar olduğu zaman hani Trump resesyon konusundaki fikirleri, yorumları, planları bir günde örneğin 100'den fazla mesaj atmış. Bu tip şeyler ve gene işte bu piyasayı takip edenler, finansçılar falan filan bunun gerçekten de Trump açısından gelir getirebilecek bir model olduğu söyleniyor ve bu devreye giriyor. Böyle.
7: Allah Allah.
6: Evet. Geçen yıl 1 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre Trump yani 1 Temmuz 2025 itibariyle bir önceki sene 2,2 milyar dolar kazanmış tüm yatırımlarından. Bunun 1 milyar dolardan fazlası kripto alanındaki yatırımlarından geliyor. İşte burada hani spekülasyonlar, şunlar bunlar. Ve hani 1 milyar doları kriptodan geliyor. Diğer 1,2 milyar dolar işte burada çok enteresan şeyler var. Örneğin açılan davalarda uzlaşmaya gidiyor işte karşı tarafla birlikte uzlaşmaya gidiliyor. Oradan kazandığı paralar var. Ya da işte ürün satışlarından elde ettiği gelirler var. Mesela Tanrı ABD'yi korusun diye bir İncil'in Trump İncili deniyor buna. İşte satışlarını destekliyor örneğin. Ya yani bundan da para kazandığı söyleniyor. Trump markalı saatler var. Ve işte demin programın başında bahsettiğim Trump markalı kolonyalar ve parfümler var. Şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Amerika'ya gittiğinde Beyaz Saray'da Trump'la görüştüğünde Trump ona böyle bir kolonya parfüm sıkmıştı ve hatta ikinci bir parfüm de verip bunu da eşin için kaç tane eşin vardı ha ha ha diye gülmüştü hatırlarsanız. Yani ben de onu görmüştüm
7: Evet, doğru.
6: o zaman bu o
5: Ben de
6: zaman
5: seyretmiştim evet onu. Yani Irak Şam İslam Devleti değil mi? Neydi?
7: Hayır.
5: IŞİD. IŞİD dönemi şey
7: Şu
5: değil
7: an
5: mi?
7: Suriye'nin devlet başkanı,
5: Evet ama
7: öncesinde de El
5: önce
7: Nusra,
5: El-Nusra'ydı.
7: IŞİD'de.
5: Ha. IŞİD,
6: Evet.
5: IŞİD benzeri evet.
6: Evet. İşte şey yani o zaman hani bu video dolaşıma girmişti. Ama hani çok da fazla bunun Trump kolonyası falan filan Trump parfümü olduğunu hani ben duymamıştım. Medyada çok gündem
7: Evet.
6: olmamıştı. Trump bunun yeterince bir tanıtım olmadığını düşünmüş olacak ki Ahmet Şara'ya yani bu Beyaz Saray'daki buluşma Kasım 2025'te gerçekleşmişti. 2026'da Mayıs 2026'da Ahmet Şara'ya bu Trump kolonyasından gönderiyor.
7: Çok
6: Paketliyor
7: ısrarcı yani özel olarak Suriyelilere diye. Irkçı
6: ve
7: olmakla suçlanmıştı zaten yani. Böyle bir şey yapmış olması.
6: evet, notuna da şöyle yazmış. Ahmet, herkes sana bu harika kolonyayı sıkarken çektirdiğimiz fotoğrafı konuşuyor. Seninkinin bitme ihtimaline karşı, hani bitme ihtimali yani işte biterse de yeni kolonya gönderiyorum diyor notunda. Ahmet Şara da sosyal medyasından paylaşıyor bu notu. İşte Trump üzerinde Trump yazan parfümleri çünkü markası o. Ha, Trump Victory yazıyor. Trump Zafer. Serinin adı da Zafer serisi.
7: Ne şey diye alt seriler İran, Küba, bilmem ne, Grönland
5: Grönland.
7: kokusu.
6: Bir alt yani o kadar politikaya girmiyoruz Özdeş. Alt seriler şöyle bir alt seri daha gördüm. İmparatorluk, Trump, Empire, Trump.
5: Güzelmiş.
7: Cumhuriyet yok tabii.
6: Evet. Şeylerinde de tanıtımlarında da bu parfümlerin, kolonyaların hatırladığım kadarıyla işte gücü, karizmayı vücuda getiren ürünler olarak tanıtılıyor bunlar. İşte temalar karizma, erkeklik, güç gibi temalar kullanılıyor.
7: Ama
6: İşte
7: şimdi kolonya mı, parfüm mü diye benim kafam biraz karıştı. Burada kolonya bizde bambaşka bir şey çünkü. Bu sanki daha bir parfüm zaten öyle fıs fıs falan şeklinde.
6: ya şeyin ismi Trump Fragrances. Yani işte hani o fragrance hem kolonya hem parfüm anlamına geliyor. Her ikisi de geçiyor. Ama onlar kolonyayı da fıs fıs şeklinde sıkıyorlar. Yani bu
5: Evet.
6: Ahmet Şara'ya sıktığı da kolonya olarak geçiyor.
7: İlginçmiş. Bu arada sana soru var.
6: Evet.
7: 100 bin dolar abonelik aylık bedel mi diye herhalde. Şimdi Haluk Levent'ten gelmiş soru. Bilmiyorum belki bilgi almak istiyordur önden. O yüzden aylık mı yıllık mı diye soruyor yani.
6: Yani şöyle ben bu ücreti görünce gerçekten kafam uçtu ya ve kontrol ettim birkaç kere. Hani yani ben bunu anlatacağım insanlara yanlış bilgi vermeyeyim falan diye. Hani rakam zaten çok yüksek bir rakam. Ve sonra hani bir de aklıma geldi aylık mı yıllık mı diye. Sonra yıllıktır diye düşündüm. Hani bu tip şeyleri yıllık olarak belirtiyorlar. Genel olarak ve hani bunun da aylık olması düşünülemez herhalde diye
7: Ben bence
6: düşünüyorum.
7: tek seferlik bile olabilir. Yani bu
5: Evet, bir de onu
7: premium
5: da
7: diye bir kere
5: söylemek
7: de alırız,
5: lazım.
7: almış olabilirsin. Yani yıllık da çok yani 100 bin dolar ne?
6: Yani işte bu sosyal medya hesabımdan işte sahiden duyurularını yapıyorum. Programdan sonra bakacağım ve hani aylık mı yıllık mı tek seferlik mi olarak diye ilgilenen izleyicilerimiz için hani yatırım kararlarında etkili olacak galiba.
5: Evet,
6: Veya
5: bütün
6: işte
5: seçenekleri sergilersen çok iyi olur tabii.
6: böylece beni Trump Social'ın tanıtımını yaptırtacaksın.
7: Bayisi olur. Türkiye bayisi.
6: Evet. Ama yani Ahmet Şer'e tanıtımını yapıyor işte. Ben de burada Türkiye'de bu şekilde yapmış olacağım. Bunlar böyle hani bu konuda sanıyorum Trump konusunda söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Şey söylemek istiyorum. Geçen 2 hafta mecliste yani hızlı bir geçiş olacak ama Amerika'nın bu Trump kolonyası gündeminden Türkiye'nin meclis gündemine. İki takip haberi söylemek istiyorum. Takip bilgisi vermek istiyorum. Önceki haftalarda birincisi akademisyenlere güvenlik soruşturması diye çok kritik bir yasa teklifindeki maddeden bahsetmiştik. Buna komisyon görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri ciddi şekilde itiraz ettiler, tartışma konusu oldu. Ve şeyden de bir takım sivil toplum örgütlerinden işte Eğitim Sen'den, ÜNİVDER'den tepkiler geldi. Ve aslında süreci çok fazla uzatmamak için çünkü işte çerçeve yasa geliyor, meclis tatile girecek, bu çerçeve yasanın bir an evvel görüşülmesi gerekiyor diye bunu yasa tekliflikten çıkarttılar o ilgili maddeyi. Ama söylenen şey hani AKP'li vekiller bunu böyle söylüyormuş. Hani şimdilik çıkartıldı. Bunun önümüzdeki dönemde tekrar gündeme gelmesi gayet mümkün. Pek çok da başka düzenlemede olduğu gibi. O yüzden bu konuda tetikte olmak lazım. Ama en azından akademisyenlere güvenlik soruşturması konusunda rahat bir nefes alabiliriz. İşte araştırma görevlisinden profesöre akademisyenler atanırken bir takım istihbarat raporları değerlendirmeye alınmayacak en azından şimdilik. Bunu söyleyeyim. Son 2 dakikam. Orada da şeyden bahsedeyim. Konuştuğumuz bir başka konuda çocuklarla ilgili suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa teklifiydi. Onun geneli üzerindeki görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda dün tamamlandı. Bugün madde madde görüşmelere geçilecek ve konuştuğumuz gibi bu şeyde yasa teklifinde suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi 15-18 yaş arasında bir çocuk işte kasten öldürmeden yargılanıyorsa eğer işte belli kriterlerde karşılanıyorsa ona çocuk yaş indirimi uygulanmaması mümkün olacak. Dolayısıyla bir yetişkin gibi cezalandırılabilecek ve müebbet hapis cezası alabilecek. İşte çocuklar en başta çocuk eğitim evinde değil de doğrudan kapalı ceza infaz kurumlarında cezalarını çekmeye başlayacak. Bu da çok eleştirilen kritik bir düzenleme. Ve çocukların aileleri ceza alabilecek, suç işleyen çocukların aileleri. Bu ceza 4 yıla kadar hapis cezası olabilecek. Hani devlet kendisi bu çocukları suça sürüklenmekten kurtaramıyor ve burada aileler sorumlu tutulacak. Dediğim gibi bugün başlayacak yasa maddeleri üzerindeki görüşmeler çok kritik. Bu konuda da gündem başka yerlere kayıyor genellikle ama yine de bir takım itirazlar var, tartışmalar var. Bugün yarın da bu tartışmaları herhalde izleyeceğiz Meclis Genel Kurulu'nda. Bunu da belirtmek istedim.
7: Aile tipi yeni cezaevleri yolda o zaman, böyle anlıyorum. Mahalle hepsini.
6: Mahalle ama ana baba başka cezaevinde, çocuk başka cezaevinde olacak. O bile
7: O
6: olmayacak.
7: şimdilik işte, bakalım görürüz onları da.
6: Evet.
5: Peki.
6: Şey söyleyeyim bu arada hani bu vesileyle Açık Radyo'nun tüm programlarının podcastlerini çeşitli şeylerde, mecralarda, platformlarda dinleyebilirsiniz. Benim bu bahsettiğim hem akademisyenlere güvenlik soruşturması hem de çocukların cezalandırılması, yargılanması ile ilgili podcastlerimizi Spotify'dan ve diğer platformlardan dinleyebilirsiniz. Sahiden diye yazarak. Böyle. Bu haftalık bu kadar diyeyim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Hoşça kal. Çok teşekkürler Tuba.
7: Görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere.
0: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
5: Evet, Tuğba Tekerek'in ardından da Açık Gazete'ye de bir son dakika haberi ekleyelim mi diye baktık ama gözükmüyor bir
7: Yok, evet.
5: tutuklama, baskın operasyon.
7: Operasyon, evet.
5: Sınırsız sayıda olduğu için her gün takip etmekte yarar oluyor. Ve o zaman da bitirebiliriz bugünkü programımızı da. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
7: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
2: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyerek yine her zaman olduğu gibi başlayalım ve evet. Ne dinleyeceğiz?
3: Unknown Mortal Orchestra dinleyeceğiz ve onlardan So Good at Being in Trouble.
2: Biraz imalı oldu.
3: Hadi dinleyelim.

0: Unknown Mortal Orchestra'dan So Good at Being in Trouble dinledik. Didem çok imalı buldu. Ve 6 Ağustos Perşembe günü.
1: Bu arada şöyle bir not var Ayşe Sazak'tan, bunu da belirtelim de bu sabah gazeteyi dinleyenler fark etmiştir. Özdeş Özbay bizi kıskanıyor galiba, bizden daha çok kahkaha atıyormuş programda.
0: Öyle mi?
1: Bir de bir küçücük talebi de var. Ömer Bey'e de bulaşsam acaba bu kahkahalar demiş.
0: Ömer Bey şu an bizi dinliyor, duymuştur bunu.
1: Evet, evet. Hatta Ömer Bey de sordu Özdeş'e. Niye gülüyorsun?
0: Allah Allah, dün akşam da çok beraber oturmadık ama.
1: Hadi başlayalım.
0: Hadi başlayalım. 6 Ağustos Perşembe günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya ben başlıyorum. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var. Turgay Tuna bu hafta uzun yıllardan beri yurdumuzu demir ağlarla ören, ilk uzak özel uçak fabrikamızı ve pilot okulumuzu açan Nuri Demirağ üzerine araştırmalarıyla ünlü araştırmacı yazar Yalçın Özalp ile beraberiz demiş. Yayını hazırlamakta olduğu kitabı da konuşacaklarmış.
1: Evet, saat 11'de Açık Mimarlık programı var. Yağmur Yıldırım'ın hazırladığı programda Haziran 2025'te Adıyaman'da düzenlenen Perre Çocuk ve Kent Bienali, Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından 2026 Dünya Mimarlar Kongresi'nde ilk kez verilen Altın Küp Jüri özel ödülüne layık görülmüş. Tebrik edelim. Şehir dedektifinin Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği Bienal, kriz bölgelerinde Adalet ve Müşterekler Odağı'nda geliştirilen örnek bir çalışma olarak ödüllendirilmiş. Programda deprem sonrası Adıyaman'da çocuklarla birlikte kenti yeniden düşünme sürecini ve Bienal'in hikayesini şehir dedektifi ekibinden Gizem Kıygı, sevgili dostumuz programcımız İpek Kay ve İsmet Elif Kılıç'la beraber konuşacaklar. Bugün saat 11'de Açık Mimarlık programında dinleyebilirsiniz.
0: Evet, ve saat 12'de Funkmatik var. Kemik gibi davullar ve akıllara zarar bas yürüyüşleri demişler. Haftanın konusu günümüzde funk olacakmış.
1: Evet, 70'lerin funk ateşi modern zamanlarda nasıl harlanmaya devam ediyor sorusunu da bırakmışlar. Daha güncel işte Anderson Paak gibi, Wolfpack gibi farklı isimleri de bugün duyacağız Funkmatik'te. Hemen onun ardından da Seoul Express bizi bekliyor ve Seoul'a doğru bir yola çıkıyoruz Melek Uzunoğlu ile beraber. Güney Kore alternatif sahnesinde bir yolculuk bu ve Dreamcatcher, Stray Kids, Han, Day 6, Tomorrow X, Together gibi enerjisi yüksek ve rock etkili, biraz cayır cayır. Ben programdan önce birkaç parçaya kulak attım. Bayağı gitarlar mitarlar duyacağız bugün Seoul Express'te.
0: Evet, ve saat 14'te günün güncelin edebiyatı var. Seval Şahin geçen haftadan devam ediyor. Yani geçen haftanın devamı bu bölüm. Çünkü Ceyhun Arslan ile Osmanlı kanonunu konuşmaya devam ediyorlar.
1: Evet, 14.30'da Notalarla Sohbet programı bizi bekliyor. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda insan sesine yazılmış eserler var. Bunun arasına insan sesine en yakın enstrüman olan trompeti koyduk demiş Serhan Gökpınar. Cantaloupe'un Auvergne şarkısını soprano Victoria Delos Angeles'ten dinleyeceğiz. Manuel de Falla'nın popüler İspanyol şarkılarını trompetist Alison Balsam seslendirecek ve soprano Anna Netrebko ise Tchaikovsky ve Prokofiev operalarından bazı seçmeler dinletecekmiş bize ve Rusya'ya doğru yola çıkartacakmış.
0: Evet, saat 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisiyle devam edeceğiz. Ayşe Berna Uçarol bu hafta konuğu sosyal antropolog Profesör Doktor Sertaç Sehlikoğlu ile arzu, mahremiyet ve tahayyül üzerine konuşuyor. Bu söyleşide arzunun yalnızca bireysel bir duygu değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir mesele olduğunu ele alıyorlarmış. İstanbul'da kadınları özel spor salonlarında yürüttüğü saha araştırmasından hareketle beden, mahremiyet ve kadınlık deneyimlerini tartışıyorlar. Tahayyül kavramı üzerinden de insanların neyi arzuladığı, neyi hayal edebildiği ve bunun toplumsal hayatı nasıl şekillendirdiği üzerinde duruyorlarmış.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in arşiv kayıtlarını dinlemeye devam ediyoruz. Her perşembe olduğu gibi ikisinin de davudi seslerine kulak vereceğiz. Ve Latif seçkilerini dinleyeceğiz. Saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi bize gezegenden iklim ve çevre haberleri verecek. Ve saat 18.10'da Açık Dergi var. İhsan Mavi Tuna yaz yayınına geçmişti. Bize çeşitli müzikler hazırladı. Onlara kulak vereceğiz. Hadi bir ara verelim. Ne dinleyeceğiz?
0: Roger Fakr dinleyeceğiz bu seferde. Dancer on the Ceiling.

0: Roger Farker dinledik. Dance Around
1: Hadi devam edelim.
0: Hadi devam edelim. Açık Dergi'yi konuşmuştuk en son ve Açık Dergi'de bugün sinemalardan var. Melis Behlil'den Vizyon'da neler var? Bunu duyacağız. Saat 19'da da Eko Kozmopolitan var.
1: Bu programda antroposen zamanlarda mekanı, zamanı, insanı, insandan ibaret olmayanları tırnak içinde tuhaf yabancılar dediğimiz queer ekolojilerle nasıl yeniden başka türlü anlamının ve yorumlamanın yollarını arayacakmışız. Ayrıca Dipesh Chakrabarty'nin antroposen söyleminin evrenselleştirici eğilimlerini sorgulamasından yola çıkarak doğayı queerleştirmeyi, doğa, kültür, insan, insan olmayan, dişi, erkek gibi ikiliklerin yıkımından bahsedeceğiz. İlk durağımızda Timothy Morton'un queer ekolojiler kavramı ve doğal olan efsanesinin sorgulanması olacakmış. Ardından da Homo Ludens var. Can Kantarcı'nın hazırladığı programda bugün Homeros'un Odiseyası bir video oyunu olsaydı oyuncu yalnızca Odiseyos'u mu yönetirdi yoksa hikayeyi her oynayışında bambaşka bir yerinden yeniden anlatan bir ozana mı dönüşürdü sorusunu masaya yatıracak Can Kantarcı. Homo Ludens'in bu bölümünde sözlü destan geleneğinden Assassin's Creed Odise'ye, Hades ve Hades 2'den Christopher Nolan'ın The Odyssey yine uzanacağız ve oyunların eski hikayeleri yalnızca uyarlamakla kalmayıp nasıl oyunları nasıl yeniden oynanabilir hale getirdiğine bakacağız. Çünkü yan görev çok seven oyuncular olarak Odysseus yapanın yalnızca İthaka'ya dönmesi değil oraya düz yoldan dönmemesi olduğunu düşünüyoruz demiş Can Kantarcı.
0: Evet ve saat 20'de de...
1: Odysseus'u pardon, Odysseus'u her yönüyle ele aldık galiba.
0: Evet, gerçekten her yönüyle. Doğru. Saat 20'de Audio Parazit'le devam ediyoruz. Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak bir süredir Siesta serisini sürdürüyor. Bir süredir, hatta 8 bölümdür. İnsan dışı dünyaya türler arası ve türler ötesi etkileşimleri açıyorlarmış bu sefer bu Siesta serisini. Bitkilerin, kuşların, deniz canlılarının, ekosistemlerin ve hatta gezegenler gibi gök cisimlerinin seslerinden ilham alan üretimlerden söylemsel içeriklere, insan merkezciliği reddeden yaklaşımlardan tırnak içinde ötekinin sesini yalnızca duymakla yetinmeyip dünyaya onun perspektifinden bakmayı deneyen işlere uzanan geniş bir seçki hazırlamış. Bize poptan avantgarde uzanacakmış bu yolculuk, insan olmayanla kurulabilecek olası ilişkilerin izini sürüyormuşuz programda.
1: Evet, saat 21'de ise sosyal müzik programı var. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman'da bir buçuk ay önce YouTube'a yüklenen Ölü Deniz'den ilhamla deniz için bazı şarkılar seçmişler. Onu düşünerek seçtikleri parçaları dinleteceklermiş.
0: Evet, saat 23'te de Los Cosmonauts var. Los Cosmonauts bu akşam 1980'ler Fransız Wave sahnesinden sanatçılarla Paris metrosunda gece yarısı seferine çıkıyormuşuz. Orada buluşacağız.
1: Evet. Gece yarısı tam 12'de ise Metal Yer bizi bekliyor. Erdem Dilbaz'ın hazırladığı programda bu gece yarısı Doom, Grunge, Brown metallerden pek kulağımıza çalınmayan 2000 ve sonrası gruplardan günümüze bir seçkiyle yaz akşamı keyfi yapacağız demiş. Zifir de böyle bir 2000'ler sonrasıyla başlamıştı. Gerçi onlar biraz konsepti de genişlettiler ama bakalım neler var bu gece yarısı Metal Yer'de.
0: Gece yarısından sonra saat 1'de de Emre Aksoy'un seçkisi Eclectic Dreams'le. Evet, çok erken bitiriyor gibiyiz. Eclectic Dreams'de de Emre Aksoy'un seçkisini dinliyoruz.
1: Evet, hadi evet. Bir müzik arası verelim hatırlatmalarımızı
0: şey
1: yapmadan
0: anlatacağım.
1: Önce. Sen anlat. Ben de ondan sonra sona bir parça ekleteceğim çünkü Andrea'ya.
0: Tamam, ben şimdi bir şey anlatacağım. Dün Büyük Ev Abluka'da videosunu paylaştık biliyorsun. Instagram'da görebilirsiniz. İşte Defne Kalbimi söylüyorlar. 2014'te YouTube'da yayınlanan destek günlerinde burada Gülin'in de olduğu bir kayıt vardı.
1: Gülin'in halası aradı.
0: Gülin'in halası aramıştı o zaman. Evet. Volkan Ağar yazmış ki videonun altına. Galveniz'in yani Gülinler'in halasından istek parça var mı yazmış. Gülin'in halası Zerrin Kılıçer de yazmış ki beni hala hatırlıyor olmanız çok ilginç. Volkan Ağar da demiş ki telefonu ben açmış ve halasının istek parçasını belletmiştim. Teknik masadan Volkan Ağar.
1: Volkan'a da bir günaydın diyelim. Şimdi o da yurt dışında bir yerlerde. Ona da bu vesileyle bir günaydın diyelim.
0: Evet,
1: yani çok sıkı bir Apaçık Radyo dinleyicisi Gülin'in halası, ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Son bir parça dinleyelim. Pardon, son değil aslında, vaktimiz var, o yüzden hatırlatmalarımızı parça sonrasında bırakıp bir parça daha çalacağız.
0: Tamam, o zaman şimdi benim yol şarkılarımdan biri, o yüzden bu seçkiye koydum, Marco Cava Nice Guys'dan The Bus to Nowhere dinleyeceğiz.

0: Marco Oka ve Nice Guys'dan dinledik The Bus to Nowhere.
1: Son parça olarak ben de kendi yol müziklerimden bir... Daha doğrusu Jack Baba ile yol müziklerimizden birini seçtim.
0: Ne seçtin acaba?
1: Jack Bruce.
0: Süper, tamam. Hangi şarkı dinleyeceğimizi birazdan söyle. Tamam. Önce Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını takip etmeyi...
1: Şimdi... Bizim bir YouTube kanalımız var. Aralık ayından beri Gospodinov'la başladığımız, Bulgar yazar Gospodinov'la başladığımız söyleşiler var burada. Bazı canlı performanslar da bulunuyor bu YouTube kanalında. Bu canlı performanslardan bir tanesi de yarın Büyük Ev Ablu Kadın'ın bizim için bu stüdyolarda canlı canlı çaldığı parçaları dinleyebilirsiniz. Ama bunun için ne yapmanız gerekiyor? YouTube kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız ve mümkünse yorumlar yapın. Orada pek çok söyleşi var. Bunları dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve tabii hype diye bir şey var. Ona tıklarsanız çok iyi olur. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
0: Evet ve aynı zamanda açık bültenimizi de hatırlatalım. Apaçık Radyo'nun Substack'te bir de hesabı var. Açık bülteni var ve açık bültende cumartesi günleri posta kutunuzda hafta boyu radyomuzda ne var ne yok anlattığımız bir bülten geliyor. Özet bir bülten geliyor aslında. Ve salı günleri de hikayenin sonu COP31 başlıklı bülteni eğer posta kutunuzda görmek istiyorsanız açık bültene de abone olmayı unutmayın.
1: Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Volkan Ağır gibi sizler de yorum yazabilirsiniz. Yayına dair
0: sizin de duyduğunuz... halanızla bir anınız varsa anlatabilirsiniz.
1: Yani siz de yorumlar yazabilirsiniz. Bunları görüyoruz. Ayrıca apaçıkradyo@apaçikradyo.com.tr mail adresimiz. Buradan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Nazlı ile ben bakıyoruz o maili. Bu arada onu da söyleyelim.
0: Karşınızda biz karşınızda varız muhtemelen.
1: Biz varız muhtemelen. Herhangi bir yorum, eleştiri. Bunları görüyoruz. Ayrıca apaçikradyo@apaçikradyo.com.tr mail adresimiz. Buradan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Nazlı ile ben bakıyoruz o maili. Bu arada onu da söyleyelim.
0: Karşınızda biz varız muhtemelen.
1: Karşınızda biz varız muhtemelen. Herhangi bir yorum, eleştiri.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
3: Binks sunar.
4: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
5: Gidere gider iken aldıda bir yağmur. Gidere gider iken aldıda bir yağmur.
4: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
6: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Bu sabah sizlere Cumhuriyet tarihimizin en cesur girişimcilerinden, hayalleri yaşadığı dönemin çok ötesine uzanan bir değerli insandan söz edeceğiz. Demir yollarıyla Anadolu'nun dört bir köşesinde kentleri birbirine bağlayan, bu hizmetleri nedeniyle Atatürk tarafından Demir Ağa soyadı verilen, Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran, İlk yerli uçaklarımızı üreten ve Yeşilköy'de ülkemizin ilk özel pilot okulunu açan büyük bir vizyoneri Nuri Demir Ağa'yı konuşacağız. Hayatını, girişimciliğini ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanayi hamlelerine yaptığı büyük katkıları, uzun yıllardır Nuri Demir Ağa üzerine araştırmalar yapan konuğum Sayın Yalçın Özalp anlatacak bizlere. Sevgili Yalçın Özalp, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nasıl gidiyor Nuri Demir Ağa üzerine yaptığın araştırmalar ve tabii ki özellikle yayıma hazırlanmakta olan Nuri Demir Ağa kitap çalışman?
7: Nuri Demir Ağa üzerine kitap çalışmam uzun süredir devam eden, zaman içinde yeni belgelerle genişleyen bir çalışma. Yani son sürat devam ediyor diyebilirim bu noktada.
6: Çok güzel. Öncelikle seni biraz tanıyabilir miyiz Yalçın? Biraz bahsedersen bize kendinden...
7: Elbette, memnuniyetle. 1985 İstanbul doğumluyum. Eğitimimi Galatasaray Lisesi, akabinde Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde devam ettirdim. Nuri Demir Ağa ile tanışmam da zaten tam da bu noktada oldu. 4 yıllık lisans programının sonunda bitirme çalışmam Nuri Demir Ağa'nın siyasi partisi olan Milli Kalkınma Partisi üzerine oldu. Nuri Demir Ağa ile ilgili maceram da bu şekilde başlamış oldu. Devamında yüksek lisans çalışmalarımı sürdürdüm ve özel sektörde bu sefer tam zamanlı çalışma hayatım başladı 2012 yılından itibaren. Halen de devam etmekteyim özel sektörde çalışma hayatıma. Fakat bu arada Nuri Demir Ağa üzerine çalışmalarımı hiçbir şekilde aksatmadan devam ettirdim. Bugüne kadar getirdim. Bu şekilde özetleyebiliriz.
6: Çok güzel. Şu ki anlattığın gibi yani şunu anlıyoruz ki Nuri Demir Ağa üzerine araştırmalar yapıyorsun uzun yıllardan beri ve bu ilgi üniversite yıllarında başlıyor tabii ki. Peki dinleyicilerimiz için kısaca Nuri Demir Ağa'yı nasıl anlatırsın bizlere?
7: Nuri Demir Ağa 1886-1957 yılları arasında yaşamış bir insan olarak bakabiliriz ama bunun çok ötesinde bir insan olduğunu artık kaniyiz elimizdeki hayat hikayesiyle. Kendisinin bir tek bir meslek veya ünvanla anlatmak da mümkün değil. Memurluktan ticarete, ticaretten demiryolu müteahhitliğine, oradan havacılığa ve siyasete geçen çok yönlü bir cumhuriyet girişimcisidir Nuri Demir Ağa. Ve onu bana kalırsa en iyi tanımlayan kavram kalkınmadır. Yaptığı işlerin hemen hepsinde ülkenin ekonomik ve teknik bakımdan gelişmesi düşüncesi vardır. Nuri Demir Ağa demir yolları yapıyor, sanayi tesislerinin inşasına katılıyor, uçak fabrikası kuruyor, pilot ve teknisyen yetiştirmek için okul açıyor. Sonra da bu düşüncelerin siyasi bir programa dahi dönüştürüyor. Onun hayat çizgisini şöyle de özetlemek mümkün sanırım. Memuriyetten ticarete, ticaretten demir yollarına, demir yollarından gökyüzüne, gökyüzünden siyasete uzanan bir kalkınma hikayesi Nuri Demirağ.
6: Evet. Atatürk'ün kendisine Demirağ soyadı vermesinin hikayesi nedir Yalçın?
7: Demirağ soyadının hikayesinin arkasına yatan şey elbette Demiryolu müteahhitliği dönemindeki yoğun çabalarıdır. Kardeşi Abdurrahman Naci Bey ile beraber Demiryolu çalışmalarında yoğun bir başarı elde ediyor diyebilirim. O sürekli peş peşe elde ettikleri ihalelerle çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Kısa sürede çok daha düşük maliyetlerle sayısız projeyi hayata geçiriyorlar ve sorunsuz bir şekilde teslim ediyorlar. Hakikaten 1250 kilometreye varan bir başarı elde ediyorlar. Toplam 10 bin kilometreyi bulan demiryolu hamlesinde baktığınızda iki kardeş 1250 kilometreye ulaşıyor. Bu da onların isimli tarihe altın harflerle yazdırıyor. Soyadı Kanunu 1934'te çıktığında Nuri Demirağ Demirağ soyadının sonuna kadar hak etmiş bir isim oluyor. Tek elimizde üzücü olan şey Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Demirağ soyadını verdiği o anlar diyeyim size veya belgeler henüz elimizde değil. Buna hala ulaşmaya çalışıyorum.
6: Evet. Gerçi baktığımız zaman biz aslında Cumhuriyet tarihimizde böyle bazı şeylere ulaşmak zor oluyor. Çok az yani böyle, çok böyle küçük detaylar bunlar. Mesela çok basit bir şey örnek veriyorum. İşte efendim Yeşilköy'ün adını kim verdi? Veren kişi diyoruz ki Halit Ziya Uşaklı değil ama resmi bir belge ya hiçbir şey yok. Kulaktan kulağa gelen şeyler şu bu ama bu tabii ki Nuri Demirağ'ın soyadının verilmesi çok bilinen bir şey. Bütün arkadaşları olsun efendim bütün ailesi olsun şu bu o günümüze kadar gelmiş muazzam bir gerçek olay tabii ki Atatürk zaten yanında efendim yakınlarına arkadaşlarına çok başarılı insanlara her zaman bir soyadı vermek istemiş ve vermiş zaten. Bugün biz hala ne aileler görüyoruz ki Atatürk'ün vermiş oldukları işte annelerine pardon babalarına daha öncelikle vermiş oldukları soyadları var. Ve bunlar bugün bu ailelerle beraber devam ediyor. Demir Ağa soyadı da bunlardan bir tanesi. Bu arada tabii ki çok önemli bir rol üstleniyor. Yani Cumhuriyet tarihinde demir yolu çalışmalarında öyle bir atılım ve öyle bir açılış yapıyor ki ondan sonra gelen bütün o çalışmalar günümüze kadar devam eden hep Nuri Demir Ağa'nın gerçi Osmanlı döneminde başlayan bir demir yolu şeyimiz var bizim. Ama Cumhuriyet döneminde Nuri Demir Ağa'yla bu acayip bir şekilde bir ağ gibi efendim yurdun içinde kentlerden kentlere bağlanmaya gidiyor. Bu da tabii birçok nakliyede olsun ulaşımda yani ve birçok şeyde tabii büyük kolaylıklar kazandırıyor Türkiye. Peki çok kişi bilmiyor. Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran girişimci. Bu fikir nasıl doğuyor? Nasıl gelişiyor?
7: Nuri Demirağ'ın ilk özel uçak fabrikası açmaya götüren süreç 1930'lu yıllarda havacılık sektörünün, havacılığın dünyada ve Türkiye'de geleceğe dair en önemli alan olduğuna dair inancın artık pekişmesiyle ortaya çıkmakta. 1936 yılında büyük bir kampanya başlatılıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de öncülüğünde bağışlar toplanmaya başlıyor Türk Hava Kurumu'na ve yurt dışından uçak alımı için bu bağışlar toplanıyor. Nuri Demirağ, kardeşi Abdurrahman Naci Demirağ'ın bağışının akabinde kendisi bambaşka bir vizyonla ben bu noktada parasal bağışla yurt dışından uçak alımı yerine bizzat uçak üretimine üstleniyorum şeklinde bir irade ortaya koyuyor ve demiryolu tarafında elde ettiği büyük sermayesini adeta havacılığa vakfediyor.
6: Evet. Peki fabrika nerede kuruluyor?
7: Fabrika İstanbul'da Beşiktaş'ta bir etüt atölyesi olarak kuruluyor. Ancak bu sadece büyük planın bir küçük bir parçası. Nuri Demirağ asıl faaliyetini Yeşilköy tarafında, bugünkü eski diyelim artık Atatürk Havalimanı'nın geniş sahasının önemli bir kesiminde Elmas Çiftliği adıyla anılan geniş alanda, geniş alanı satın alarak orayı bir uçuş sahasına çevirerek başlatıyor. Yeşilköy tarafında hangarlar da ekliyor bu tesise. Bakım tesisleri de yer alıyor ve daha da önemlisi, benim en önemsediğim nokta olan gök okulunu burada inşa ediyor.
6: Bugünkü Yeşilköy tren istasyonunun kuzey tarafında kalıyor o gökokulu da bir zamanlar.
7: Kesinlikle.
6: Muhteşem bir atılım tabii. Yani uçak yapmakla kalmıyor. Üretim dışında bir de pilot yetiştirme çabası ki ilk özel pilot okulumuz aslında açmış oldu tabii ki. Sevgili Yalçın küçük bir ara veriyor ve sohbetimizin konusuna uygun bir marş dinliyoruz. Sözleri 1935 yılında yazılmış. 1936 yılında da bestelenip çalınmaya başlanmış bir marş bu. Havacı Marş. 1936 yılında eğitime başlayan Nuri Demirağ Gökokulu öğrencilerin de söylemiş oldukları bir marş. Evet, teknik masada Feryal Kabil kardeşimizden rica ediyor ve dinliyoruz.

0: Üretilen uçakların özellikleri nelerdir diye soracağım. Öncelikle bu güzel marşı dinledik, bu güzel havacı marşını. Ama sormak istediğim bir şey de unutmadan üretilen uçakların özellikleri nelerdi? Nu.D serisi uçaklardan biraz söz edebilir misin bu arada?
1: Tabii ki memnuniyetle. Nuri Demiral Yeşilköy'de uçurduğunu bildiğimiz iki tane uçağı vardır. Nu D-36, Nu D-38 uçaklarıdır bunlar. Her iki uçak da tamamıyla özgün Türk tasarımıdır. Sadece ve sadece motorları yurt dışından ithal edilmiştir. Geri kalan tüm aksam ve tasarım olduğu gibi Türk zekası Türk işçiliğine aittir. Nu D-36 uçağı ve Nu D-38 uçağının yanında son yıllarda ortaya çıkarılmış Almanya'daki arşivlerde ortaya çıkarılan bir üçüncü model daha vardır. Nu D-40 modeli. Nu D-40 modeli ne az sonra dönmek isterim ama ilk etapta Nu D-36, Nu D-38 hakkında çok kısa birkaç detay vermek isterim.
0: Evet, çok iyi olur.
1: Nu D-36 iki kişilik bir başlangıç ve eğitim uçağıydı. Çift kanatlı, sabit iniş takımlı, açık kokpitli, geleneksel bir eğitim uçağı düzenine sahipti. 150 beygir gücünde ve 3000 ila 4000 metre irtifaya kadar çıkabilen bir eğitim uçağıydı. Esas olarak Gökokulu'nun pilot eğitim ve deneme uçuşlarında kullanıldı. Türk Hava Kurumu da bu uçaklardan sipariş etti. Nu D-38 model ise çok daha iddialı bir projeydi. Çift motorlu, metal yapılı, hafif yolcu ve ulaşım uçağı olarak tasarlanmıştı. Hatta ve hatta kaynaklarda görüyoruz ki ufak bir modifikasyonla bu uçağa silah dahi yüklenebiliyordu. Daha da ötesi bombardıman uçağına çevrilebiliyordu. Yani döneminin aslında Türkiye'de havacılıkta en iddialı uçak projelerinden biri kesinlikle ve kesinlikle Nu D-38'dir. İki pilotla birlikte dört yolcu taşıyabiliyordu ve 6 kişi kapasite sunuyordu. Nu D-38 ile Türkiye ve yabancı ülkelere uçuşlar olduğunu kaynaklarda tespit etmiş durumdayız.
0: Evet. Peki Nu D40 demiştin.
1: Evet, Nu D-40 ise bir
0: Proje. Ne uçağı projesi pardon?
1: av uçağı projesiydi.
0: Avcı uçağı projesi.
1: Evet, avcı uçağı projesiydi. Almanya'da rüzgar tüneli ve aerodinamik model çalışmalarının yapıldığı arşiv belgeleriyle ortaya konmuştur. Ancak uçabilir tam boy bir prototipin tamamlandığı ve test uçuşu yaptığı kesin biçimde gösterilememektedir. Bu yüzden Nu D-40'ı Nu D-36 ve Nu D-38 gibi tamamlanmış bir uçak olarak değil, ileri düzeyde bir tasarım ve Ar-Ge çalışması olarak değerlendirmek daha doğru olur.
0: Tamam. Peki Nu D36 ile Nu D38 bunlar bizde kullanıldı mı? Yani üretilip de kullanıldı mı sonradan?
1: Kesinlikle kullanıldı. Nu D-36'dan yaklaşık 24 tane üretildiğine dair elimizde bilgi mevcuttur. Nu D-38'den ise tek bir tane uçabilir bir imalat yapılmıştır. Tek bir tane üretilmiştir.
0: Peki bu 36'lar nerede kullanılıyor? Mesela orduda mı kullanılıyor, sivil havacılıkta mı kullanılıyor?
1: Nu D-36 sivil havacılıkta eğitim uçağı olarak ve
0: Olarak kullanılıyor.
1: deneme uçuşları için kullanılmıştır.
0: Hı.
1: Nu D-38 ise taşımacılıkta dahi kullanılmıştır. Güzel küçük renkli bir örnek olarak paylaşmak isterim.
0: Hı.
1: 1944 İzmir Enternasyonel Fuarı'na Nuri Demirağ Nu D-38 uçağıyla katılmıştır ve yanında akşam gazeteleri, vatan gazeteleri, çeşitli gazeteler getirmiştir. Bu dönem 1940'lardan bahsediyoruz. Gazetelerin dahi dağıtımının sıkıntılı olduğu bir dönem. Burada insanlar okusun diye gazete taşımacılığında dahi bu uçakların kullanıldığını ispatlamış durumdayız.
0: Çok güzel, çok. O dönemde dünyadaki havacılık seviyesine göre bu girişim nasıl değerlendiriliyordu Yalçın?
1: Bu girişim aslına bakarsanız döneminde tüm ülkeleri göz önünde bulundurursanız sonunda hepsinin ötesinde bir girişim değildi. Ancak tasarım açısından tamamen Türk mühendisliği ile ön plana
0: Müthiş.
1: çıkmaktaydı, dikkat çekmekteydi. Yurt dışındaki uluslararası yayınlarda, dergilerde ve gazetelerde Nu D-36, Nu D-38 uçaklarına dair bu uçaklar hakkında kısa da olsa makalelere rastlamış durumdayız çalışmalarımızda.
0: Evet. Peki bugün İstanbul'da Nuri Demirağ'dan Örneğin Beşiktaş'taki uçak fabrikası,
1: Evet.
0: Yeşilköy'deki Nuri Demirağ Gökokulu. Geriye kalmış olan izler var mı bunlardan?
1: İzler vardı. Son derece azalmış durumda maalesef. Şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş'taki etüt atölyesi, tayyare atölyesi daha sonra da partinin de merkez binası olarak kullanılmıştır. Genel merkezi olarak kullanılmıştır Milli Kalkınma Partisi'nin. Uzun yıllar mevcuttu. Ancak bugünkü Deniz Müzesi ile yanındaki fabrika ki daha sonra özel bir işletme otele dönüşmüştür. O bölgede iki bina arasında yer almıştır. Ancak son tadilatlar ve genişletme çalışmaları kapsamında hangar ve oradaki etüt merkezin diğer binaları maalesef yıkılmıştır.
0: Bu
1: İz
0: otel
1: kalmamıştır.
0: yapılırken galiba yıkılan oldu mu?
1: Evet, oldu.
0: Oldu değil mi? O zaman varmış.
1: Evet.
0: Hatırlıyorum çünkü.
1: Hatta önünde bir de ufak da olsa bir iskelesi olduğunu yine eski kaynaklarda
0: Evet, hatırlıyorum.
1: bulabiliyoruz. O iskelede de uçakları zaman zaman çıkarıp motorlarını çalıştırıp sonra geriye hangara soktuklarını biyografilerde, çeşitli diğer kaynaklarda tespit etmiş durumdayım.
0: Görüyorsunuz. Genç girişimcilere Nuri Demirağ'ın hayatından çıkarılacak önemli ders nedir sence?
1: Nuri Demirağ ile ilgili bana kalırsa çıkarılacak en önemli ders vizyonculuğudur, vizyonerliğidir. Kazancı yalnızca korumak yerine yeni kabiliyetler oluşturacak alanlara yatırma cesaretidir ayrıca burada. Nuri Demirağ her iki açıdan da çok önemli mesaj veriyor. Gerçekten vizyon yeni bir yol açıyor. Fakat o yolu kalıcı hale getiren şey onu tamamlayacak olan kurumlar oluyor. Diğeri de kesinlikle ve kesinlikle kazancı korumak yerine yeni kabiliyetler oluşturacak alanlara yatırma cesareti de sahip olmak gerekiyor.
0: Evet. Bu arada okuldan tabii Gökokulu'ndan mezun olanlar ve pilot bürosu alanlar arasında sonradan yetişen çok ünlü pilotlar var. Pilotlarımız var. Bunların yanı sıra İsmet İnönü'nün çocukları var. Ömer İnönü falan hep okulda okuyorlar ve de oradan bürevi alıyorlar. O döneme de biraz girebilir miyiz?
1: Elbette bu noktada ilginç hikayeler olduğunu biliyoruz. Bizzat aileden tanıklıklarla sözlü tarih kapsamında bunları da not düşmek hoş olacak. İsmet İnönü dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğulları Ömer İnönü ile Erdal İnönü, gencecik iki öğrenci ve Nuri Demirağ'ın Yeşilköy'deki Gökokulu'nda pilotluk eğitimi almaya başlıyorlar. Son derece de başarılı geçen kurlar akabinde üzücü bir şekilde öğreniliyor ki bunu tamamlayamıyorlar. Daha sonra ben ailesinden damadı ve orada pilotluk eğitim vermiş olan çok önemli bir isim merhum Mehmet Kum'dan dinlediğim bir hikayede yeri gelmişken burada paylaşmak isterim. Nuri Demirağ'ın Gökokulu'nda ve Yeşilköy'deki pistte sayısız uçuş gerçekleştirilirken son derece de başarılı bir süreç yaşanırken maalesef bir taraftan da bir dava söz konusuydu. O davanın neticesinde Türk Hava Kurumu'nun sipariş etmiş olduğu uçaklar Türk Hava Kurumu tarafından alınmamıştır, eğitim uçakları. Ancak aynı dönemde orada eğitim gören Erdal İnönü ve Ömer İnönü'nün de o okuldan ayrılması kararı aile içinde alınmış. Ve bu yönde şöyle değişik bir hatıratı, anekdotu Mehmet Kum aktarmıştır bizzat bana. Bir gün yine eğitim sırasında üç tane siyah resmi aracın tesise giriş yaptığını, Gökokulu'na giriş yaptığını gördük. Geliş sebeplerinin de Erdal İnönü ve Ömer İnönü'yü oradan almak olduğunu öğrendik. Tabii ki sebebi noktasında hepimiz merak içindeydik der Mehmet Kum. Ve kısa süre içinde öğrendik ki o okulda eğitim görmelerinin sakıncalı olduğu, uçakların sakıncalı olduğu şeklinde bir gerekçeyle oradan alınmaları kararına varılmış. Bunu adeta protesto amaçlı şöyle bir eyleme girişiyorlar. Çok tüylerim hala diken diken eden bir kısımdır bu anekdotta.
0: Çok ilginç bilgiler bunlar. Çok güzel bilgiler. Evet.
1: Evet, üç resmi araç Erdal İnönü ve Ömer İnönü'yü aldıktan sonra ayrılmak üzere yola çıkmışlardır. Mehmet Kum ve arkadaşları eğitmenler derhal 3 Nude-36 uçağına binmiştir. Ve araçları uzunca bir süre Yeşilköy'den İstanbul istikametinde uçakların tekerleklerinin araçların tavanı değeceği mesafede takip etmişlerdir. Burada verilmek istenen mesaj çok nettir. Sizin iddia ettiğinizin aksine bunlar son derece güvenilir uçaklar olup eğitmenleri de son derece kabiliyetli insanlardır olarak okuyabiliriz
0: Valla kitabı heyecanla bekliyoruz çünkü
1: bunu.
0: gerçekten bu bilgiler, ben de hani havacılık tarihiyle uğraşan ve hatta içinde olan arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Yaptıkları kitaplar şunlar bunlar, ama bu senin anlattıklarında tabii bu detaylar, ayrıntılar daha doğrusu çok enteresan, çok ilginç ve muazzam güzel tabii ki. Bu arada en önemli şeylerden birisi sormak istiyordum. Sen kimden yardım alıyorsun? Aileyle, aileden yardım alıyorsun değil mi? Yani Demir ailesinden bütün bu bir takım efemera, fotoğraf, bilgilere uzanabilmek ya da ulaşabilmek için.
1: Kesinlikle. Ben hem Nuri Demirağ'ın bugün hayatta olan aile üyelerinde iletişim halindeyim. Hem de sahaflarla, arşivlerle, özel arşivlerle ve resmi kanallardan tüm kütüphanelerle
0: Havacılık Bülesi'nin
1: iletişim
0: kütüphanesindeki.
1: halindeyim. Evet. Çünkü bu çalışma benim kitaplaştırmak istediğim çalışma mevcut şu ana kadar yapılmış olan çalışmaların ötesinde çok daha geniş kapsamlı
0: Evet,
1: çalışma.
0: evet.
1: Sadece havacılık faaliyetleriyle sınırlı da olmayıp çok daha geniş
0: Tabii.
1: bir çerçevede ele alına aldığım bir çalışmadır. Dolayısıyla her türlü kaynağa ulaşmam elzem.
0: Çok güzel. Sevgili Yalçın Özal kardeşim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz aslında. Bitirmeden önce son bir soru daha sormak istiyorum sana. Sorum şöyle. Eğer bugün Nuri Demirağ aramızda olsaydı ve Yeşilköy semalarında yeniden bir Nude uçağının havalandığını görseydi, sence ilk söyleyeceği cümle ne olurdu?
1: Sanırım şöyle bir şey olurdu. Demek ki Türk insanının yapabileceğine dair inancımız boşa değilmiş şeklinde bir sözü olur diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sana programımıza katıldığın için. Bizlere
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: bilgiler verdiğin için. Sayende büyük vizyoner, Cumhuriyetimizin büyük girişimcilerinden Nuri Demirağ'ı daha iyi tanımış olduk. Nice başarılı çalışmalar diyor. Kitabının da bir an önce bitmesini ve yayınlanmasını diliyorum. Tekrar tekrar teşekkürler Yalçın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ ol, var ol, başarılar diliyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kıyı Köşe İstanbul programımızı daha sonlandırırken hepinize güzel günler diliyor, hoşça kalın diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Bir yağmur güdere giderken aldı bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.

0: haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Sarısakal, Murat Tamgüç ve Bertan Berk'e teşekkür ederiz.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.

0: Bunlar çok gülmüş.
1: Ya ne işi var senin çekirdeklerin bende?
0: Domates bunu duyunca çok üzülmüş ama yine de yoluna devam etmiş.

0: Çok gülmüş.
1: Ya ne işi var senin çekirdeklerinin bende?
2: Domates bunu duyunca çok üzülmüş, çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş.

0: buna çok gülmüş.
1: Ya ne işi var senin çekirdeklerinin bende?
2: Domates buna çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş.

0: Merhaba, Açık Mimar'la dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Şubat'ta çocuktan çekirdeksiz domates ile bir açılış yaptık. Çekirdeksiz domates düştü yollara, kendini bizim Tophane stüdyolarında buldu. Ağustos ayının ilk programına da bence çok da uygun oldu. Konumuz kent ve çocuk ve harika konuklarımızla harika bir haber vesilesiyle bir aradayız. O yüzden de Şubat'ta çocuktan böyle bir açılış yapmayı uygun gördük. Sevgili konuklarım, şehir dedektifi olarak da bence radyo programcıları, dinleyicilerin de çok yakından bildiği sevgili Gizem Kıygı, sevgili İpek Kay ve sevgili İsmet Elif Kılıç stüdyodalar. Neden böyle dedim? Çünkü sevgili Gizem Kıygı şehir dedektifi, şu anda bir dernekleşmiş ve farklı farklı işler yapan bir topluluk olsa da aynı isimle birkaç yayın dönemi radyomuzda, özellikle çocukların perspektifinden kent üzerine, kent hakkı üzerine benim de çok çok sevdiğim programlar yapıyordu. Özlemişim. Onun yanı sıra da sevgili İpek, sevgili Elif, hoş geldiniz. Çok harika bir haber vesilesiyle stüdyodayız demiştim. Daha önceki programlarda da küçücük ipucuyla duyurmuştuk bu güzel haberi. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin, UIA'nın Barcelona'da 2026 kongresi gerçekleşti. Biz de sevgili Cenk Dereli ile birlikte her ayın sonunda yaptığımız gündem programlarında iki önceki programda detaylı olarak neler yapıldı, neler konuşuldu, bunları aktardık, dinleyebilirsiniz. Burada Altın Küp Özel Ödülü şehir dedektifine verildi. Harika bir haber. Biz orada hızlıca duyurusunu vermiş ve kutlamış olduk radyo üzerinden. Sizlerle birlikte bu harika ödül haberini ve bu ödülü almanıza vesile olan işi konuşacağız. Konumuz Perre Çocuk ve Kent Bienali. Şehir dedektifi başka pek çok işler de yapıyor. Başka programlarda da konuştuk. Sevgili Gizem zaten programında yer veriyordu buradaki çalışmalarına. Perre Adıyaman'da yapıldı. Deprem bölgesinde, depremzede çocuklarla birlikte bir kent ve çocuk bienali gerçekleştirdiler. Ben de uzaktan takip ederken ara ara sevgili şehir dedektifine yazıyordum. Ya bu çok ilginç görünüyor, ne yapıyorsunuz? Hadi dönün de konuşalım diye. Bu harika ödül haberi vesilesiyle de bir araya gelmek, bu işin detaylarını konuşmak çok çok harika. Çok tebrikler. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Ben de merakla bekliyorum aktaracaklarınızı bununla ilgili.
1: Çok çok teşekkürler Yağmur. Çok mutluyuz bugün stüdyoda olduğumuz için. Davetin için de çok teşekkür ederiz.
2: Burada olmak çok güzel. Hoş bulduk.
0: Çok sağ olun. Perre Çocuk ve Kent Bienali Adıyaman'da gerçekleşti. İKSV'nin ortaklaşa programıyla da gerçekleşmişti. Pek çok işbirlikleri var. Farklı dernekler, farklı inisiyatiflerin, yerel yönetimlerin dahil olduğu bir işbirliği modeliyle ortaya çıktı. Ben de çok merak ediyorum. Böyle bir yapıyı nasıl kurdunuz, nasıl yürüttünüz? Şehir dedektif farklı ölçeklerde farklı çalışmalar yapıyor çocuklar özelinde. Fakat neden bir kent ve çocuk bienali? Bunları konuşacağız. Neler yaptınız, nasıl gerçekleşti? Bizim gibi uzaktan takip edenleri, gidemeyenleri, göremeyenleri bilgilendireceğinizi umuyorum. Tekrar ellerinize sağlık diyorum. Bir kısaca, eminim dinleyiciler sizleri yakından tanıyorlar ama şehir dedektifini bir hatırlayalım. Nasıl bir topluluk, nasıl bir dernek? Yakın zamanda da dernekleşmedi gerçi ama neler yaptı şimdiye kadar, bir hatırlayalım dinleyiciler için.
1: Çok teşekkürler Yağmur. Ben başlayayım. Böyle bir Açık Radyo dinleyicilerine tekrar ses veriyor olmak da ayrıca heyecan verici bugün. Bu arada açılış şarkımızı Şubadap Çocuk'tan Çekirdeksiz Domates'le yaptık. Bizim Perre Çocuk ve Kent Bienali kapsamında Şubadap Çocuk da bir performans sergilemişti Adıyaman'da çocuklara ve bu şarkı da bizim bienalimizin böyle bir marşı gibi olmuştu. Aynı zamanda iklim değişimine, iklim krizine de dikkat çeken bir parçaydı. Şehir dedektifi neler yapıyor? Aslında biz senin de bahsettiğin gibi Açık Radyo'da benim yaptığım programla kardeş iki girişim, 2019 yılından beri faaliyetlerine devam eden çocuk odaklı şehir üzerine düşünmeye, araştırmaya, tasarım uygulamaları geliştirmeye çalışan bir inisiyatif olarak çalışmalarımıza başlamıştık. Ama 2023 yılında 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden sonra İvedilik'le sahaya gittik biz. Yani orada bir ay sonra Mart'ta depremden etkilenen neredeyse tüm kentleri gezdiğimiz ve oradaki ihtiyaçları gözlemlediğimiz bir analiz sürecimiz oldu. Bununla birlikte ilk gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi aslında biz çocuk dostu kentin savunuculuğunu zaten çok uzun zamandan beri üstlenen uzmanlarız. Burada bugün yanımda bulunan arkadaşlarım da hem akademik olarak hem farklı pratiklerle bu işleri yürüten kişiler ama bu açığın yani çocuk dostu bir kent olmamasının bir kentte afet deneyimini çocuklar açısından ne kadar derinleştirdiğini, ne kadar büyük dezavantajlar yarattığını daha da gözlemlemiş olduk ve burada da mesleki bir sorumluluk duyduk açık söylemek gerekirse. Hem geçici barınma alanlarının kurulumunda hem kentin yeniden inşasında çok konuta yüklenen bir deprem müdahalemiz var bizim. Yani çocukların yani orada daha doğrusu bulunan kentlilerin o kentlerde nasıl bir yaşam kurabileceğine ilişkin bir taahhüdümüz yok. Hemen konutlar inşa olsun, hemen yapılsın, ondan sonra işte kentleri toparlanmış sayıyoruz ama kent dediğimiz şey aslında kamusal mekanlar buradaki programlamalarıyla bir bütün ve bundan etkilenen en çok etkilenen demografik grupta çocuklar. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı dernekleşerek yürütmeye karar verdik. Yani bir inisiyatif olarak altından kalkabileceğimiz bir süreç değildi. Sahamız Adıyaman oldu. Yani orada bir park yaptık. Bunun detaylarını arkadaşlarım da daha detaylı aktarırlar sonraki sorularda. Orada bir çocuklarla birlikte kalıcı bir alanda katılımcı bir süreçte bir park ürettik biz. Orada minik bir atölye alanımız var. Bu park sürecini kurgularken Adıyaman'da depremden sonra oraya giden pek çok çocuk ve eğitim odağında çalışan sivil toplum örgütü var. Yine yerel yönetimler var, kamu kurumları var. Dolayısıyla biz orada sık sık gidip gelerek aslında biraz böyle derdimizin yani Adıyaman küçük bir kent, daha bizim kendi ölçeğimizde de daha önerilerimizi iletebileceğimiz ve uygulanma alanı görebileceğimiz dolayısıyla başka kentlere örnek olabilecek uygulama modellerini de orada yaratabileceğimiz bir kent. Dolayısıyla uzmanlığımızı ilk olarak Adıyaman sahamıza götürdük. Orada çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. 2023'ten 3 yılımızı geçtik galiba. Diğer kentlerde de çalışmalarımız devam ediyor ama özellikle uygulama sahamız Adıyaman olarak şu anda devam ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep çocuklarla kent üzerine konuşuyoruz.
0: Evet, zaten yalnız Adıyaman'da ya da deprem bölgesinde değil başka ölçeklerde kimi zaman farklı üretimlere, farklı yerlere temas eden çalışmalarınız var ama genel olarak senin de aktardığın gibi şehir dedektifi çocuklar ve kent hakkı odağında çalışıyor. Zaten PR'de yaptığınız ve bugünkü programımızın konusu olan Kent ve Çocuk Bienali'de Kent ve Çocuk Şehir Dedektifi'nin iki yanı çalışma alanını bir araya getiriyor. Şimdi bu haberleri ben takip ederken geçen yıl ilk böyle ilgimi çekmesi çok ilginç. Hani neden bir Kent ve Çocuk Festivali değil, neden bir Kent ve Çocuk Bienali diye soru işaretleri uyanmıştı. Sizleri görmüşken, dinleyiciler de bizleri dinlerken ben sorayım. Zaten Adıyaman ve deprem bölgesi sizin aktif olarak çalıştığınız, senin de aktardığın gibi iyi bildiğiniz sahalar. Nasıl buradan bir bienal yapma fikri ortaya çıktı ya da neden bir Kent ve Çocuk Bienali?
2: Ben kısaca bir giriş yapayım. Belki hep beraber sonrasında cevaplarız. Şöyle PR Çocuk ve Kent Bienali aslında Gizem'in de bahsettiği Hayat Parkı süreciyle filizlendi. Biz 2023 Eylül ayında Adıyaman'a gidip çocuklarla beraber FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin psikososyal çalışmalar yürüttüğü konteyner kentte çocuklarla tasarım çalışmaları yaptık. Ve bir kamusal alan, bir park nasıl çocuklar için daha erişilebilir olur, nasıl onlar daha güvenle buralara gidebilirler, bunları konuştuğumuz bir süreç geçirdik ve sonrasında da belediye ve FİSA ile beraber aslında işbirliği yaparak bu parkı inşa ettik. Ve parkımız 23 Nisan 2024'te açıldı. Açılışa belediye de geldi, bakım verenler de geldi, mahalleliler, işte tüm çocuklar da katıldı. Ve aslında tüm bu süreç hem bize hem de belediyeye çocukları dinleyerek ancak onların ihtiyaçlarına yönelik güvenli kamusal alanlar oluşturabileceğimizi gösterdi. Ve çünkü öncesinde katılım süreci dediğimizde belediye tarafından biraz güvensizlik, gerçekten de çocukların görüşlerini uygulayabilecek misiniz, onlardan uygulanabilir hayaller çıkacak mı gibi bir takım soru işaretleri vardı. Aslında tüm bu süreç hani bunun gerçekten de güven verici bir adım oluşturduğunu göstermiş oldu. Ve sonrasında da o gün aslında yani burada oluşturduğumuz bu katılım sürecini tüm kente nasıl yayabiliriz? Ve bir yandan da kent değişmekteydi. Yani konteyner kentlerde o süreçte çocuklar yaşıyor. Ama biliyoruz ki kalıcı konutlara doğru bir geçiş var. Ve çocukların kentteki deneyimleri de sürekli değişiyor aslında. Burada sürdürülebilir bir katılım modeli de oluşturabilmeye yönelik bu biyeneli kurgulamanın önemli olduğunu düşündük. Çünkü bu sadece bir sanat üretimi etkinliği değil. Aksine çocukların katılımını doğrulayacak, katılımını sürdürülebilir kılabilecek bir model olarak gördük. Çünkü iki senede bir olacak. İşte ilkini 2025 yılında gerçekleştirdik. Şimdi 2027 yılında kent çok daha değişiyor. Çocuklar kalıcı konutlara geçtiler. Bu sefer yeni ihtiyaçları neler oldu? Birazcık daha onları anlamlandırmak için de bizim için iyi bir yol gösterici olacağını düşündük diye özetleyebilirim.
1: Neden Bienal kısmını biz bu projeyi İKSV'nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa Kültür Destek Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirdik. Tabii ki böyle bir Bienal deneyimi, bu kadar uzun yıldan beri Bienaller deneyimi olan bir kurumla böyle bir yola çıkmak bizim için çok faydalı oldu. Bienal ekibinden de destek aldık zaman zaman. Ama aynı soru bize geldi. Yani neden bir festival değil bir Bienal? Şunu göstermek istedik aslında. Bir kere çocuklarla mimarlık ya da kente dair yapılan atölye çalışmalarının sayısı arttı. Biz bunu çok önemli görüyoruz. Çocukların tasarım becerilerinin gelişmesi, mimarlığı ve kenti erken yaşlarda düşünmeye başlaması, kent kültürünün ve o çocukların kenti düşünme biçiminin gelişmesi için önemli bir süreç. Burasını bir ayrıca koyalım. Ama genel itibariyle bu üretilen şeyler kamuya ya da kamuoyuna aktarılamıyor. Yani o atölye sürecinin içinde çocuk üretiyor ve o üretim orada kalıyor. Bunun bir savunuculuk ayağıyla ve küratöryel bir çerçeveyle bir savunuculuk ayağı kurulacağı bir düzen oluşturulmasının daha çocukların fikirlerinin uygulanma potansiyelini güçlendirebileceğini düşündük. Türkiye çocuk bienalleri konusunda çok tecrübesiz bir ülke değil. Yurt dışında da çok fazla çocuk bienalleri var ama bizimkisi kent ve çocuk bienali. Yani buradaki çocukların belirli bir güzel sanat dalında fikir ya da proje üretmesini değil, kente dair ürettikleri fikirlerin tamamının görünmesini öngörüyoruz. Belirli temalarımız var, atölye temalarımız, işte kentsel ekoloji bunun bir parçası, işte ulaşım bunun bir parçası, kentsel mobilite bunun bir parçası, temel tasarım bunun bir parçası, hepsine dair farklı ortaya koydukları fikirler ve o çeşitliliğin mümkün olduğunca, yani ayrımcılık, şiddet içermeyen bütün işleri biz sergiledik. Yani Bienal'de 543 çocuğun işi sergilendi. Bu çok yüksek bir rakam. Genellikle işte bir seçme sürecine tabi tutulur. Bizde böyle bir şey yok. Ve buradan doğru bir savunuculuk alanları ve çocuklara da bir takip alanı çıkartabileceğimiz bir savunuculuk projesi gerçekleştirmek istedik. Bienal'de gerçekten, yani her yıl yapılan bir festival yerine bir küratöryel çerçeveyle ilki kara kuşun gözüydü. Yani çocukların gözünden kuş bakışı Adıyaman'ı tekrar görmek üzerineydi. İkincisini şu anda teması üzerine çalışıyoruz. Ve ikincisi daha farklı olacak. Bu şekilde iki yılda bir tekrarlanan bir kültür etkinliğiyle aslında çocukların kente katılımını mümkün kılabilecek bir model.
0: İlginç. Bienal'de işinizden şunu da anlıyorum. Hani bir kere yaptık, sonra değişen şartlara göre dönüştürerek yapabiliriz. Bir, bu format buna imkan da sağlıyor ama bir yandan da sizin için de bir motivasyon, bir itici güç ya da bir tür verilmiş bir söz de var. Hani artık iki senede bir bunun yapılması lazım. Ve bunun için zaten pek çok işbirlikleriniz var. Ona geleceğim ama hazır madem bu temalardan bahsetmişken, belki hani nasıl kurgulandı bunu ve neler vardı onu konuşmak iyi olur. Çünkü bir yandan da bizi dinleyen ve bienallere çok da aşina olmayan biri şöyle düşünüyor olabilir. İstanbul'da oluyor, iki senede bir yapılan işte bu etkinlikleri, sergileri Bienal deniyor. Farklı mekanlarda sergiler, sanat eserlerini görüyoruz. Bienal böyle bir şey değil mi? Çocuk Bienalinde nasıl oluyor? Çocuklar mı davet ediliyor? Uluslararası katılımcılar var. Sanat eseri mi üretiliyor? Atölye çalışmaları mı yapılıyor? Biraz böyle hani bu Bienal kurgusu, çok Bienallere aşina olmayan bir dinleyiciyi de bilgilendirme adına biraz daha açar mısınız ve bununla beraber de neler yaptınız? Onun detayına da gireriz. Temanız, kimler vardı, nasıl kurgulandı?
2: Belki dünyadaki diğer çocuk bienallerinden nasıl farklılaşıyor, ona dikkat çekerek başlamak iyi olabilir. Yani dünyada, Avrupa'da özellikle gördüğümüz birçok örnekte çocuk bienallerinde bazen yetişkin sanatçılar davet ediliyor ve çocuk odaklı işler üretmeleri bekleniyor. Birazcık daha etkileşime imkan verecek olan işler. Ama bunlar belli bir süreyle işte çocukların ve bakım verenlerin gelip sergilere dahil olabileceği işler oluyor. Bazılarında ise o senenin bir teması belirleniyor ve işte bir açık çağrı yapılıyor. Çocuklardan ona dair bir takım resimler, maketler gibi eserler alınıyor ve onlar gene belirli bir süreyle sergileniyor. Biz ise Bienal'de sadece belli bir süre sergilenecek işlerin olmasını değil de bir sene boyunca çocuklarla yürüttüğümüz atölyelerde onların üretimlerine yer verebileceğimiz ve onların üretimleri üzerinden de yerel yönetimle bir ilişki, bir iletişim kurabileceğimiz bir zemin oluşturmaya çalıştık. O yüzden aslında bizim Bienalimizin kurucuları çocuklar dememizin en önemli sebeplerinden birisi de bu. Bienalin programı 7 aylık atölyelere aslında oturuyor. 7 ay boyunca çocuklarla Adıyaman'ın farklı bölgelerinde, hem farklı konteyner kentlerde, hem park alanımızda, hem bazı okullarda atölyeler yürüttük. Mesela ilk yaptığımız atölyeler süper güçlü canavarlardı. Burada çocuklara kentte kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, daha güvende hissedebilecekleri bir süper güç olsa bu nasıl bir canavar olurdu gibi bir soruyla başladık. Diğer atölyelerde ise kentsel ekolojiye odaklandık. Parkın etrafındaki bitkilere odaklandık. Adıyaman'da hangi bitkiler yetişiyor, artık neler yetişemiyor, bunları konuştuğumuz atölyeler oldu. Kültürel Miras Atölyesi'nde Damla Sandal'la çalıştık. Bir yandan bu da bizim için önemliydi. Sadece bizim deneyimimiz değil aslında, farklı sanatçılarla çocukların karşılaşıp onların üretimlerinden de ilham alabilecekleri, yeni ifade alanları keşfedebilecekleri ortamlara da birazcık olanak sağlamaya çalıştık. Bununla beraber kentsel hareketlilikle ilgili poster çalışmaları oldu. Çocuklar özellikle erişemedikleri alanları, neden erişemediklerini ifade edebilecekleri posterler tasarladılar. İşte bekletme bizi otobüs gibi sloganlar buradan çıktı. Hatta bu daha sonrasında ulaşım müdürüne ilham da oldu. Yani hem durak tasarımlarıyla ilişkili olarak, hem otobüs servislerinin saatlerini planlamakla ilişkili olarak. Aslında 7 farklı temada tüm bu atölyeleri kurguladık. Daha sonrasında da 2 haftalık bir sergi olarak aslında tüm bu süreci kamuyla paylaştığımız bir süreç oldu. Buna eş zamanlı olarak da kamu programları yaptık. Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda Şubadap Çocuğu'nun da dahil olduğu, Adıyaman Belediye Çocuk Korosu'nun ve Kömür Çocuk Korosu'nun da dahil olduğu bir konser dizisi yaptık. Böylece de aslında hani sadece sergiye gelenler değil, sergiye gelmeyip kamusal alanda çocuklarıyla beraber vakit geçiren ebeveynleri de programdan en azından haberdar olabilecekleri bir süreç kurgulamaya çalıştık diyeyim. Belki burada Elif sergiyi anlatmak isterse ben şöyle.
3: Sağ ol İpek, teşekkürler. Bu İpek'in söylediği atölyelerin çıktılarını nasıl sergileyeceğimizi konuşurken önce bir mekan ihtiyacımız vardı tabii. Hayalimiz birden fazla mekana yerleşmekti ama oradaki imkanlar sebebiyle bir tane mekanda yer bulduk kendimize. Orada da bir takım kısıtlarımız vardı. Mekanın içinde hali hazırda bir sabit sergi vardı. Biz onun içine yerleşmek durumundaydık. Ve birincil prensibimiz ya da başlangıç noktamız, hem Gizem'in hem İpek'in bahsettiği gibi bu Bienal çocukların Bienali olduğu için birincil kullanıcısı da serginin, gezecek insanı çocuklardı. O yüzden bu sergi düzenini, sirkülasyonu ve modülleri tasarlarken farklı yaş gruplarında farklı ihtiyaçlara sahip tüm çocukları nasıl kapsayabiliriz, bunu birazcık araştırdık. Sadece işte görmeyle ya da birkaç duyuyla bağlantı kuran bir sergi değil, mümkün olan bütün duyularla bağlantı kurabilen bir takım modüller tasarlamaya çalıştık. Zaten atölyelerin kendi kurguları da buna müsaitti. İşte İpek'in bahsettiği şeylerin dışında mesela bir ses atölyesi yapılmıştı Neval Tarım tarafından. Onun dolayısıyla duymaya ihtiyaç duyan bir takım modülleri vardı. çevresinde dolaşılması gereken bu süper güçlü canavarların 360 derece çevresinde dönmemiz gerekiyordu, onu düşündük. Bazı sergilenecek elemanlara yakından bakmak gerekiyordu, bazısına dokunmak gerekiyordu vesaire. Bu yüzden böyle mümkün olan bütün duyuları kapsayabilecek bir sistem yaratmaya çalıştık. Onun dışında bir de bir modülerlik çalışması yapmaya çalıştık bütün bu sergi elemanlarını kurgularken. Çünkü o modülleri tekrar tekrar kullanmak hem ekonomi hem gerçekten sürdürülebilirlik adına önemliydi bizim için. Hem kolay depolanabilirlik hem kolay montaj vesaire gibi ihtiyaçları sağlayacak bir sistem oluşturduk. Hatta bu sene geçen ay Hayat Parkı'nda Parkta Hayat Var şenliğinde Bienal ürünlerimizi tekrar kullanma imkanı bulduk. Dolayısıyla o da bizim içimize sindi. Tekrar tekrar kullanma kısmını test etmiş olduk. Hala çalışıyorlar. Onun dışında da şeyi söyleyebilirim bu sergileme düzeninde. Bir de şey yapmaya çalıştık. Çok fazla çocuğun çok üretimi vardı. Biz bunların hiçbirini bir seçim eleme yapmadan hepsini orada sergiledik. Ama bunun dışında bu atölyelere katılmamış ama sergiyi gezen çocukların da gene fikirlerini, çünkü bir takım sorular da vardı o sergi salonunun içinde. Dolayısıyla gezen çocukların da kafasında o sorulara herhangi bir yanıt varsa o anda orada onları bizimle paylaşmaları için bir takım etkileşimli alanlar bıraktık. Bir takım postkartlar vardı, masalar vardı. Dolayısıyla sadece gezmeye gelen ve o şekilde Bienal'den haberdar olmuş çocuklar da orada kendi katkılarını sergi alanına bıraktılar. Böyle diyebilirim.
0: Evet, yani aslında Bienal dediğimiz daha sergiyi düşünüyor olabilir bu fikri ilk defa duyan birisi, ama 7 ayı yayılan yoğun atölyelerin olduğu ve bu üretimlerin sergilemesinin de dahil olduğu bir yapıdan bahsediyoruz bu durumda. Ama 7 ay boyunca sergiyi düşünüyor olabilir bu fikri ilk defa duyan birisi ama 7 ayı yayılan yoğun atölyelerin olduğu ve bu üretimlerin sergilemesinin de dahil olduğu bir yapıdan bahsediyoruz bu durumda ama 7 ay boyunca 534 çocuk demiştiniz.
1: 500,

0: yapma derdindeymişsiniz. Bu işin altından nasıl çıktınız acaba?
1: Ya umarım çıkmışızdır. Yani gezen çocukların çok mutlu olduklarını kendi gözlerinden ve heyecanlarından gördüğüm için ben de oradaydım. Oradan eminim. Elimizden geleni yaptık. Elbette hala içimizde kalan ah şurası şöyle olsaydı dediğimiz şeyler var ama o hiç bitmiyor. Ama gerçekten o mesafede ve o sürede iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ekipçe ben de.
0: Neleri gözettiniz örneğin? Benzer malzeme değişleri gruplamak gibi mi? Ya da kimi zaman da şu olabiliyor. Bütün yaptıklarını bilmeyen birine anlatmaya dair bir refleksle de uzlaşma gerekebiliyor böyle işler yaparken.
1: Ya şöyle bir şey oldu aslında. Atölyeleri hepsini birer istasyon gibi kurguladık. Orada herhangi bir üretimleri birbirine karıştırmadık. O atölyelerin hepsinin birer teması vardı zaten. O tema bağlamında kendi çıktıları bir arada duruyorlardı. Ama onların birbiriyle konuşmasını sağladık. Mesela şöyle şeyler oldu. Yaptığımız sergileme üniteleri basamaklıydılar. Dolayısıyla daha küçük yaştaki çocuklar yukarı doğru çıkarak gene aynı ilişkiyi kurabiliyorlardı. Daha büyük yaştaki çocuklar daha uzaktan seyredebiliyorlardı. Bir takım dokunmalı, üç boyutlu şeylerimiz vardı, çıktılarımız vardı. Dolayısıyla bazı yaş gruplarında mesela dokunmak çok çok önemli bir şey. Oradaki herhangi bir materyalle ilişki kurmak için onu sağladık. Şimdilik aklıma bunlar geldi.
0: Evet, bu soruyu biraz şu yüzden de sordum. Yani burada mimar bir araya geldik konuşuyoruz. Biz dinleyenlerden de epeyce mimar olduğunu biliyoruz. Burada hani bir tasarım problemi de var bir yandan ve hani hem bir etkinliği yürütmek, kurgulamak, bunun modellerini yapmak, birazdan daha detaylı konuşalım istiyorum zaten. Ve bu çıktıların da bir tür mekansal tasarımla deneyimlenebilir ve bazen bizim kendimizden farklılıklarını yatsıma ya da unutabilme refleksimizin çok olduğu farklı bireylerin deneyimleyebileceği formatları çevirmek de epey ilginç bir tasarım problemi ve şehir dedektifi bunun üzerinde farklı farklı işlerde de çalışıyor bir süreden beri.
2: Şöyle bir ekleme yapacağım Yağmur. Yani şöyle bir kere çalıştığımız mekan hakikaten zorlayıcıydı. Yani bizim çalıştığımız mekandan bize şöyle şeyler gelmedi. Mesela normalde bir sergi mekanına yerleşileceksek o mekanın planını alırız mesela. Bizim böyle bir planımız yoktu. Dolayısıyla kurulum sürecinde gerçekten İpek ve Elif'in koordinasyonunda çok yoğun, yani bizim kurulum ekibimiz de yoktu. Biz kendimiz kurulum sürecini tamamladık. Dolayısıyla gerçekten çok yoğun çalışıldı ve bazı kararlar mekana göre orada verildi. Elif'in de hatırlattığı gibi orada kalıcı bir sergi vardı ve mekanı bölen elemanlar da vardı. Dolayısıyla orada çocukların güvenli bir şekilde dolaşımını sağlayabileceğimiz ölçüleri tutturmak konusunda da çok gerçekten büyük çaba gösterildi. Şöyle... Yani bu örnekleri şu yüzden verdim. Bazı kültür kurumları ya da bazı işte şeyler, nasıl diyelim, bu tarz etkinliği yapan, organize eden kişiler bundan baştan vazgeçiyorlar ya aslında. Yani biz öyle bir mekana, yani hiç çocuk dostu çalışılmamış ve bir sergilemenin kurulumunun çok zor olduğu bir mekanda bu kadar kısıtlı bir iş gücüyle bunu başarabildiysek aslında birçok yerde bu sağlanabilir. Yeter ki ona niyetli bir şey, yönetim düşüncesi olsun. Bunu eklemek istedim genel itibariyle.
3: Ben de bir iki şey ekleyebilirim. Yani tasarımın ötesinde aslında Adıyaman'da güvenli bir kamusal alan bulmak da bizim için problemdi. Yani belediyenin gerçekten de sergi yapabileceğimiz bir alanı yoktu ve biz son bir ayda Komagene Kültür Merkezi'ni bulduk ve hani buranın gerçekten de erişilebilir, ulaşılabilir ve güvenli bir yer olduğunu anladık. O yüzden bir yandan da bu kadar kısa sürede hemen adapte edebileceğimiz bir sistem oluşturmak için de modüler sisteme yoğunlaşma gayretini gösterdik. Bir ek olarak da aslında sergileme metinlerimizden de ben bahsetmek istiyorum. Onlar üzerinde çünkü çok çalışma yaptık gerçekten de. Karakuşun gözü teması üzerinden bir hikaye anlatımı kurmaya çalıştık. Özellikle Gizem o metinleri hazırladı. Ve her atölyeyle ilişkili olarak da aslında hem atölyede neler yaptığımızı anlatan bir yandan da gelen izleyicilere de bir soru sorup onlar da buna dair bir düşünme filizleri oluşturmaya imkan sağlayacak metinlerdi. Bu metinlere ek olarak da bir de kolay anlaşılır metinler de oluşturduk. Bence bunlar özellikle küçük çocukların da

0: çocukların da anlamaları açısından da çok daha iyiydi. İşte bunların fontlarını daha büyük yaptık. Bunlar böyle çok küçük detaylar gibi ama aslında deneyimi çok daha zenginleştiren ve o etkileşimi arttıran detaylardı. Bunları ekleyebilirim.
1: Evet, çok güzel. Çoklu tasarım problemleri içeren de bir süreç. Hani bunun farklı farklı kısımlarını da sizden dinlemek de çok ilginç oldu. Bir yandan hani coğrafi, lojistik farklar da var. İstanbul'da bir yerde bir belediyenin kültür merkezinde sergi yapmakla deprem bölgesinde henüz hani inşaat halinde yarısı olan bir şehirde daha görece küçük imkanların lojistik olarak da daha zor olduğu bir şehirde hızlı kararlar alıp belli tasarım kararlarını değiştirmek de çok daha farklı oluyordur eminim ki. Evet, Gizem bununla ilgili aktaracakları varmış.
2: Ben ses vereceğim. Orada şöyle bir şey de var. Tam senin dediğin gibi bu lojistik problemini öngördüğümüz için biz mümkün olan her şeyi yanımızda götürmeye çalıştık ve onun içinde böyle A planı, B planı, C ve D, bu da olmazsa falan gibi böyle gerçekten bir sürü senaryoyu kafamızda kurup, hani bir problem çıkarsa bu böyle olmazsa falanlayıp bir bavul dolusu yedek müdahale şeyiyle yanımızda öyle gittik Adıyaman'a.
3: Bir de şeyi ekleyeceğim ben. Yani burada tasarımın gücünü tekrar hatırlamak da çok önemli. Yani yıkım görmüş bir kentte renkleriyle işte şekilleriyle oradaki çözümleriyle gerçekten oranın estetiğiyle konuşan bir kurgu, sergi kurgusu çıktı. Yani burada bizim çocuklarımızın yaptığı işler de çok muhteşem işler. Ama nedense kamu kurumlarındaki özellikle kişiler böyle aa işte çocuk sergisi mi hani falan gibi böyle biraz daha çocukların üretimlerini küçülten bir yerde de bakıyorlar. Bence burada çocuk odaklı bir mekan yapacaksak özellikle böyle bir kültürel etkinlikte çocukların o fikirlerini görünür kılacak bir estetik arka plan kurmak da yani tasarımcının sorumluluğu oluyor. Dolayısıyla o işleri görünür kıldık. Yani oraya gelen, sergiye gelen insanlar bir çocuk sergisi gezerlerken gözleri doldu. Ve bizim sergiyi kurduğumuz mekanın aslında üst katları kütüphanelerdi ve orada gençler çalışıyordu. Ve böyle işte arada kurulumu yaparken dışarı çıkıyoruz falan onlar camlardan görüyorlar tabii ki ne yaptığımızı. İşte ne kadar güzel bir şey oluyor burada bizim Adıyaman'ımıza da bu yakışır zaten gibi böyle tepkiler oldu ve sahiplenildi yani sergi o tasarım sayesinde. Biz hani hiçbir şey yapmadan öyle bir tasarım çatkısı altlığı oluşturmadan sadece çocukların işlerini oraya asılsaydık eğer böyle bir etkisi olacağını düşünmüyorum. O yüzden tasarımın toplumsal girdisini böyle bir yerden düşünmenin de ben çok önemli olduğunu belirtmek istedim.
1: Aa, çok güzel bir insan tam da umut veren, heyecan veren ve devam etme gücü enerjisi veren bir iş olmuş. Bir parça arası verelim. Sonrasında daha detaylı sorularımla karşınızda olacağım. Şubat'ta çocuktan dinlemeye devam edelim. Uçurtma.

0: Uçurtmayı dinledik. Şubadap Çocuk'tan Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Sevgili Gizem Kıygı, İpek Kay ve İsmet Elif Kılıç'la beraber stüdyoda Perre Çocuk ve Kent Bienali işlerini konuşuyoruz. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin birkaç hafta önceki kongresinde duyurulan Altın Küp ödülünü almaları gibi harika sevindirici bir haber vesilesiyle. Adıyaman'da Ortaklaşa programına da seçilen bu projeyle neden bir çocuk ve kent bienali yapmayı önemsediler? 7 aya yayılan atölye süreçlerinde neler gerçekleşti? Bir yandan bu katılımcı modelin sürdürülebilirliğini sağlamak için neleri gözettiler? Neler yapıldı bu atölyelerde ve bu atölye çıktıları nasıl sergilendi? Nasıl tasarım kararları alındı ve ne gibi hani bu anlamda sınırlar vardı ve bu sınırlar dahilinde nasıl yaratıcı çözümler bulundu gibi bence çok ilginç konuları konuşuyoruz. Şimdi bu biraz işbirlikleri ve programı yapılandırma meselesini de daha detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü çok aktörlü bir yapıdan da bahsediyoruz ki Ortaklaşa radyomuzun başka pek çok programında da pek çok kere konuşuldu. Burada zaten programa başvurabilmek için bu fona sizin belli bir işbirliği modeliyle gitmeniz gerekiyor. Benim bir fikrim var diye gidemiyorsunuz. Yerel yönetimlerle ortak bir projeyle başvurmanız gerekiyor. Siz zaten yerel yönetimle bir işbirliği oluşturdunuz ama bunun yanı sıra da katılımcı bir çatı modeliniz de var benim uzaktan takip ettiğim kadarıyla. Sizden bir dinleyelim, nasıl bir yapılandırma yaptınız?
1: Adıyaman Belediyesi ile zaten bizim park sürecinden devam eden bir işbirliğimiz vardı. Biz aslında projeyi birlikte geliştirdik de yani şöyle bir süreç olmadı. İşte biz böyle bir bienal yapacağız. Hadi Adıyaman Belediyesi siz de gelin bizim ortağımız olun gibi bir süreçten ziyade aslında o parkın açılışında orada kültür müdürüyle olan bunun daha fazla Adıyaman'a yaygınlaştırabileceğimiz bir model olmaz mı? Bunu daha fazla nasıl çeşitlendirebiliriz diye onların sorusuyla aklımıza gelen ve birlikte geliştirdiğimiz bir süreçti. Tabii ki ortaklaşanın bize finansal desteğinin yanında kapasite desteği de çok oldu. Yani az önce İpek ve Elif'in bahsettiği bütün bu duyusal kurguların oluşturulmasında erişilebilir her şeyden destek aldık bu program kapsamında ve onlar Biennale'in gerçekten daha kapsayıcı ve farklı ihtiyaçları olan çocukların da gelip orada keyifli vakit geçirebileceği bir düzenek kurmamızda bize çok destek oldular. Bunun dışında Mekanda Adalet Derneği ve Anamed'in desteklerini aldık. Dediğimiz gibi yani Perre Çocuk ve Kent Bienali çocuklara da yönelik bir proje ama çocukların fikirlerinin uygulamaya geçmesini önceleyen de bir proje. Dolayısıyla bunun yerel yönetim ayağı bizim için çok önemliydi. Hem kapasite geliştirme oturumlarımız oldu belediyeye yönelik. Burada Eşitlik İçin Dayanışma Derneği'nden iki tane çocuk hakları uzmanımız Zeynep Kılıç ve Gözde Durmuş Adıyaman'a geldiler ve orada çocuklarla çalışabilecek bütün belediye personeline çocuk hakları, çocuklarla çalışmanın incelikleri nedir, çocukların ihtiyaçlarını nasıl duyarız buna yönelik bir eğitim yaptılar, bir program gerçekleştirdiler. Mekanda Adalet Derneği kentte iyilik hali üzerine belki dinleyiciler çok biliyorlardır. Çok uzun zamandan beri çalışıyorlar ve kentte iyilik haliyle çocuklar nasıl ilişkilenir üzerine onlarla bir atölye gerçekleştirdik. Tabii ki Adıyaman şimdi biz depremle anıyoruz ama bir yandan kültürel miras alanları olan ve bu anlamda da dünyada çok aslında ünlü olan bir kent. Yani çocukların deyimiyle Nemrut'u Japonlar bizden daha iyi biliyor diyorlar. Evet, böyle bir geri dönüşleri oldu. Yani inanılmaz bir miras alanının üzerinde oturan ama asla hani ona erişemeyen bir nüfus var orada. Bu nüfus da çocuklar. Yani duyuyorlar, bir şeyler var ama hiç gidemiyorlar. Gurur da duyuyorlar bu hani kültürel miras alanlarıyla ama hiç şey yok. Buradaki üretilen bilgi, yani bu arkeoloji ve öğren yerlerine dair üretilen bilgi daha kamusal nasıl kılınabilir? Anamet bize bu anlamda biraz yardımcı oldu. Adıyaman'da bir onlarla birlikte de sevgili Emir Alışık geldi Adıyaman'a ve sergileme yöntemleri, bu bilgiyi kamusallaştırma yöntemleri üzerine belediyenin kültür birimleriyle bir çalıştay gerçekleştirdi. O da çok faydalı oldu bizim için. Dolayısıyla ortaklıklar böyle. Ben biraz sivil toplumda çocuklarla birlikte çalışma ortaklıklarını İpek'e bırakayım. Biraz o kısmını o daha net anlatır.
2: Bu çalıştaylar kapsamında kapsamında sadece yerel yönetimi davet ettiğimiz buluşmalar yapmadık aslında. Eş zamanlı olarak da Adıyaman'da çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerini de yerel yönetimle buluşturmaya yönelik bir aslında ortam oluşturmaya çalıştık. Bu bizim için şu anlamda da önemliydi. Belediyenin yaptıkları etkinliklere baktığımızda çocuklarla yürüttükleri etkinliklere çoğu tek seferlik etkinlikler oluyor. Ya da spor gibi daha faaliyetlere yönelik devamlılığı olan etkinlikler oluyor. Oysa ki aslında hani çocuklarla devamlılığı olan kültürel etkinlikler yapmanın hem onların iyilik haline hem de bu farklı ifade araçlarını kullanarak kente dair de geri dönüşlerini verebilecekleri ve kentin onlar için düşünülebilir ve tasarlanabilir bir alan olduğuna yeniden inanmaları için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda aslında yerel yönetimle sivil toplumu buluşturmak da önemli oldu. Yani buradan farklı ortaklıklar henüz çıktığını görmedik ama belki ilerisi için de o anlamda besleyici olacağını düşünüyoruz. Bir de belki ek olarak bizim Biennial'imizin adı neden Perra Çocuk ve Kent Biennial'iydi? Aslında Gizem'in söyledikleriyle de çok ilişkili. İşte parkı yaptığımız süreçte çocuklarla Perra'yı konuşuyoruz, Nemrut'u konuşuyoruz. Aslında tüm çocuklar biliyorlar ama hiçbirisi gitmemiş. Nemrut biraz uzak Adıyaman'a, evet. Ama Perra sadece merkeze 15 dakikalık mesafede bir antik alan. Aslında birazcık da buradan da yola çıkarak hem deprem sonrasında kente aidiyet duygularının gelişmesi, kentle yeniden bağ kurmaları, kültürel mirasla ilişki kurarak bu bağı güçlendirmeye yönelik bir kurgu yapmak bizim için önemliydi. Biraz evet buradan ilerledik diyebilirim.
0: Harika. Buradan belki biraz deneyimlerinizi ve ziyaretçilerin, katılımcıların deneyimlerini de sorabilirim. Sizin için bütün bu süreç, yaptığınız bu iş nasıl geçti? Çocuklar ya da bakım verenler, deneyimleyenler, belki işbirlik ve paydaşlarınız tarafından nasıl deneyimlendi? Size neler geldi geri dönüşler? Belki şununla da birleştirebilirsiniz. Hani ne gibi ihtiyaçlar, aciliyetler ya da zorlandığınız konular oldu bu deneyimin içinde? Hı-hı. Çünkü gelecek yıl içinde çalışıyorsunuz bir yandan.
1: Hı-hı. Ben şöyle başlayayım. Bence burada hepimiz duyduğumuz deneyimleri aktarabiliriz. Ya dinleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Komagene Kültür Merkezi cam olan bir sergi alanı, yani dışarısıyla komple ilişkili bir sergi alanı mekansal olarak. Biz oraya çocukların işlerini yerleştirdik ve bizim sergimiz sırasında dışarıda yıkım ve yapım aynı anda devam ediyordu. Dolayısıyla o camlarda ve düzeneklerde aslında o kentin yıkımı ve yeniden yapımı serginin bir parçasıydı. Hmm. Biz de yerleştirmeleri yaparken buna çok dikkat ettik. Özellikle bütün bu temel tasarım kurgusunu yaptığımız atölye çalışmalarında. Çünkü orada temelde vermek istediğimiz şey çocuklara bir nasıl bir şey ayakta durur eğitimi. Onunla birlikte ilişkilendirerek bir şey kurmaya çalıştık ve tabii ki çok duygusal bir atmosfer oluyor. Yani onlar için her gün gördükleri, içinde yaşadıkları çerçeve ama bir de çocuklarla birlikte düşünebilecekleri bir sergi alanı olması bu anlamda pek çok kişi, yetişkin için çok duygusal bir tecrübeydi. Ben şunu ekleyip hemen arkadaşlarıma vereceğim. Daha önceki, biraz önce de bahsettiğimiz konular üzerinden biz sergileme deneyiminin insanlarda ne yarattığının, onu nasıl bulduklarına dair bir geri bildirim mekanizması işlettik. Genellikle tasarım süreçlerinde bu çok böyle şey kalır, eksik kalır. Bütün paydaşı olduğumuz kurumlardaki kişilere, sivil toplum örgütlerindeki kişilere biz anketler gönderdik. Hem oradaki programlar, hem oradaki mekanın düzeni, tasarımı nasıl bulundu, oradaki işte metinler nasıl bulundu, çocuk dostu muydu sizce diye. Çocuklar için ayrıca zaten katılımcı alanlar vardı ama hepsinin geri dönüşünü almaya çalıştık ve gerçekten çok verimli geri dönüşler aldık. Bu kalitede bir işi üretebilmek de belediye ile bizim aramızdaki bağları da sıkılaştırdı. İşte onlar böyle, ya evet bu ekiple yola devam edilebilir, bu ekiple çocuklara dair bu kentte çok güzel şeyler yapılabiliri o Biennial'de tekrar böyle görmüş ve o güveni sağlamış oldular.
2: Ben de atölye sürecindeki deneyimimize dair birkaç şey ekleyebilirim. Yani atölyelere başladığımızda Kasım 2024'tü. Son atölyeyi yaptığımızda Mayıs 2025'ti. Ve her gittiğimizde de hep aynı çocuklarla aslında çalışma imkanı bulduk her atölye kapsamında. İlk gittiğimiz dönemde çocuklarda yani bir kısmında en azından biraz daha umutsuzluk. Ya zaten kentimiz ayağa kalkmaz, işte yollar artık hep böyle olacak gibi. Birazcık daha umutsuz söylemler hakimken Mayıs ayına doğru geldiğimizde işte o bir tek bizim atölyelerimizin etkisiyle olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki de kent de toparlanmaya başladı ama oradaki ifade etme güçlerini destekleyerek onların da hem kendilerine hem de kentlerine güvenlerinin de arttığını gördük. Bu değişimi görmek bizim için çok heyecan vericiydi. Artı bir de sergi açılışına geldiklerinde ve kendi işlerini sergilenebilir gördüklerinde işte atölyelere katılmayan arkadaşlarını davet edip işte kendi işlerini anlattıklarında o güvenin çok daha yükseldiğini ve kente dair de daha umut verici bir yaklaşıma doğru evrildiğini gördük. Bu bizim için çok iyiydi. Aynı şekilde belediyede de bu oldu. Yani Gizem'in dediği gibi hem katılıma dair bir güvenleri arttı. Onun dışında bence çocuklara karşı güvenleri de arttı. Artı çocukların da belediyeye karşı bir güveni arttı. İşte açılışta çünkü belediye başkanı geldi. O büyük bir heyecan yarattı. Bir yandan belediye başkanı tüm işleri gerçekten de detaylı bir şekilde inceledi. Belediye başkanının dışında park bahçeler müdürü geldi, kültür işleri müdürü geldi ve hepsi böyle notlar aldılar. Biz gerçekten işte parkların yerleri yumuşak olsun, parklar gölgelik alanları olsun. Çünkü Adıyaman'da bizim parkımız dışında hiçbir gölgelikli henüz yok parklar. Hani tüm bu notları aslında aldılar. O anlamda da çocukların bunları görmesi de bizim aramızdaki güven ilişkisini de aslında güçlendirmiş oldu. Bunu ekleyebilirim.
1: Elif.
3: Ben de sergi açılışını şimdi tekrar hatırladığımda oradaki o muazzam heyecan ve enerji çok çok iyiydi. Ve İpek'in söylediği gibi oradaki şey de iyi bir anekdottu bence. Belediye başkanı geldi açılışa ama açılış konuşmasını gerçekten çocuklar yaptı belediye başkanından
0: Aa, çok
3: önce.
0: güzel.
3: Ve o çok çok tatlı bir şeydi ve orada böyle bir boşa düşmüştü bir an. Kendisi böyle bir mikrofona giderken bir anda Mustafa'nın mikrofonu alması çok çok hoştu. Ve tam da Gizem'in de İpek'in de söylediği gibi o şey çok sağlamlaştı. Yani o çocukların bir emek verip hayal edip bir şeyler oluşturmaya çalıştıkları ve onun gerçekten bunun uygulanabilirliğini görmeleri ve muhatap bulmaları vesaire, bütün onları dışarıdan görmek çok çok iyiydi.
0: Dinlemesi de bir o kadar iyi gerçekten. Ne güzel işler bunlar ve en güzeli de bir şeylerin tohumları ilk defa denenmiş, belli şeyler el yordamıyla, yeni tanışıklıklarla gelecek yıllarda nelere vesile olacak. Çok heyecanla bekliyor insan gerçekten. Hadi yapın 2027'yi de gelin konuşalım diye bir insan hevesleniyor siz dinlerken. Şimdi programın sonuna geliyoruz ama çok hızlıca şunu da sormak istiyorum. Şimdi bizim buraya gelme vesilemiz bir yandan da Uluslararası Mimarlar Birliği'nin geçen bu haftalarda gerçekleşen bu yıl toplantısında Altın Küp ödülü verildi. Genellikle bu ödül kentsel adaletle müştereklerle ilgili yenilikçi işlere veriliyor diye açıklamaları var. Sizin almanız harika bir haber. Bu ödül bir tür işte nominasyon programıyla, aday gösterimlerle seçilen bir ödül. Bunu söyleyelim ve en güzeli de bu tür işlerin görülüyor, biliniyor, takdir ediliyor ve uluslararası camiada da hakkının veriliyor ve sözün ediliyor olması çok çok sevindirici gerçekten. İnsanı gerçekten motive eden bir haber olsa gerek. Çok kısaca bu ödül sürecinden ya da oradaki izlenimlerinizden de bir 3-4 dakikamız var ama kısaca alırsam harika olur.
1: Ben başlayayım, hemen İpek'e bırakayım. Yani çok mutlu olduk elbette. Biz yani şöyle bir yangının içinde üretiyoruz. Yani deprem değil, afet bitmedi, hani onu söyleyelim. Afet devam ediyor. Deprem süreci bitmiş olabilir, afet devam ediyor. Bunun içinde bir şeyler üretmeye çalışırken dışarı dünya neler yapıyor ya bakabildiğimiz bir yerden bize ödül gelmesi bizi çok mutlu etti. Oradaki çeşitli farklı yakın coğrafyalarda, yani fiziksel olarak yakın değil ama deneyimsel olarak yakın coğrafyalardaki meslektaşlarımızla ne kadar benzer deneyimler yaşadığımızı görmek, onları dinlemek, o parçaları toparlamak iyi geldi diyeyim ve İpek'e bırakayım.
2: Ben de şunu ekleyebilirim. Yani bu ödül ilk defa bu sene verildi bu arada. Şimdiye kadarki ödüller işte 1, 2, 3 gibiydi galiba. Bu özel ödülü şöyle açıklamışlardı. İşte iklim, afet, savaş gibi birazcık daha kriz, acil krizlerle ilişkilenen projelere ve bunlarla ilişkili olarak çocuklarla çalışma yapan hani projelere verilmek üzere açıklanmış bir ödüldü. Bu ödülü alan ilk ekip olmak da bizim için aslında çok önemli. Ama şehir dedektifinin ötesinde aslında bu hani belediyeyle beraber geliştirdiğimiz yerel yönetim için de çok önemli bir ödül. Ama en önemlisi herhalde çocukların sözünün dünyada da duyulmasına vesile olmuş olması bizim için gerçekten de çok değerli. Çünkü yani Adıyaman'daki deneyim çok yere özgü gibi görünmekle beraber aslında dünyada çok farklı krizler oluyor. İşte Ukrayna'daki savaşla ilgili deneyimleri de duyduğumuz bir takım oturumlar da oldu. Bunlarla ilişki kurabilecek ve iyi bir örnek de teşkil edebilecek bir platforma ya da bir modele dönüşmesi açısından da bizim için umut verici bir adım oldu diye ekleyebilirim.
0: Bizim için de umut verici bir adım oldu gerçekten. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Soracağım çok soru var. Bence başka programlar daha detaylı konuşalım. Hı hı. Bu çocuk ve kent bienali deneyiminiz ve başka işlerdeki deneyiminiz üzerinden örneğin katılımcı tasarım süreçlerini nasıl kurguluyorsunuz? Ben bir ayrı program, hatta birkaç ayrı program sadece bu deneyimlerinizi dinlemek, konuşmak çok isterim. Harika bir ekip, çok kısıtlı imkanlar ve iş gücü ve kişi sayısı dahilinde gerçekten harika işler öyle yapıyor. Ve bunların da uluslararası topluluklarca takdir ediliyor, tanınıyor, biliniyor, paylaşılıyor olması gerçekten gurur verici. Çok çok mutlu oldum böyle bir ödül haberi almanıza da. Ellerinize sağlık ve Perre Çocuk ve Kent Bienali'nin gelecek edisyonlarını da heyecanla bekliyoruz. Rüzgar arkanızda olsun diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün sevgili konuklarım şehir dedektifinden İpek Kay, Gizem Kıygı ve İsmet Elif Kılıç'tı. Bunlarla beraber, arkadaşlarımla beraber Adıyaman'da gerçekleşen Perre Çocuk ve Kent Bienali deneyimlerini ve sonrasındaki ödül almaları vesilesiyle nasıl yenilikçi yaklaşımlar getirmeye çabaladıklarını, dert ettiklerini konuştuk. Bir hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Açık Mimarlığı dinlediniz. Veda ederken Şubatap Çocuk'tan bir başka parçayla veda edelim. Madem böyle yüksek, umutlu ve iyi, pozitif bir yerde bitirdik. O yüzden özgürlük parçası gelsin Şubatap Çocuk'tan. Kendileri de Perre Çocuk ve Kent Bienalinin katılımcıları arasındaymış. Kendilerine de buradan selam gönderelim. Haftaya görüşmek üzere. Feral Kabil ile birlikteydik bugün Teknik Masa'da. Hoşçakalın.

0: Very good. Great.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Sarısakal, Murat Tamgüç ve Bertan Berk'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
1: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Balta, Dilek Balta ve Barış Balta'ya teşekkür ederiz.
5: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben ve arkadaşım Yunus'la birlikte Funkmatik yayınına başlamış bulunmaktayız. Merhaba Yunus, ne haber, nasılsın?
1: Selamlar Okan, selamlar dinleyicilerimize. Güzellik, güzel bir haftaydı ama ta ki işte olumsuz bir haber aldık.
0: Evet, maalesef.
1: Evet, Kavinsky, Nightcall'dan bildiğimiz Kavinsky abimiz, genel olarak herkes bu şarkıdan bilir ve filmden bilir. Üzücü haberini aldık, kendisi vefat etmiş.
0: Çok üzüldüm, biliyor musun?
1: Ben de çok üzüldüm, hani bayağı üzüldüm.
0: Yani bir yarım saat harbiden boş boş baktım diyebilirim.
1: Evet ya, böyle bir onun yaptığı o dokunuşlar, gecemize kattığı manalar diyelim hani.
0: Ve bütün albümleri bir hikaye aslında.
1: Kesinlikle.
0: Şarkıları, sırası, her şeyi bir hikaye.
1: Kesinlikle. Ve üzüldük yani hani.
0: Evet. Rest in peace
1: Diyelim,
0: diyoruz.
1: diyelim ve programımıza onu da anarak bir başlangıç yapalım
0: Evet.
1: istedik yani.
0: Şimdi geçen hafta Daft Punk ve French Touch konuştuk aslında.
1: Evet.
0: Disko toplarının arasında yuvarlandık. Vocoder'larla, drum machine'lerle takıldık. Dijital ritimle bayağı ter attık.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Bu hafta da hani o Daft Punk'ın klasik görüntüsünden yola çıkarsak, bu sefer kaskları çıkartıyoruz ve gerçekten böyle işte kütür kütür davulların çaldığı, basların çaldığı, klasikmiş gibi gözüken ama aslında 70'lerdeki, 80'lerdeki Punk'ın günümüzdeki böyle farklı bir yansımasıyla canlanmış halini dinleyeceğiz. Burada da bu ruhu nerede göreceğiz? Anderson .Paak üzerinden ve Wolfpack üzerinden dinleyeceğiz, tecrübe edeceğiz. Dinleyicilerimiz de bunun tadına bakacaklar.
0: Aynen. O zaman yavaştan başlayalım. Bir anda hem davul çalıp hem de inanılmaz yırtık vokalleriyle Los Angeles sokaklarının enerjisini stüdyoya taşıyan Anderson .Paak'la. Diğer taraftan da bağımsız salonlarda işte video çekerek internette viral olarak aslında funk'ın nerd
1: Kesinlikle.
0: dediğimiz dahilerine Wolfpack'te başlayacağız, devam edeceğiz. O zaman enstrümanların konuştuğu, müzisyenliğin zirve yaptığı saatler bizi bekleyecek aslında.
1: Kesinlikle Okan. Çünkü bu özellikle Wolfpack mesela, hani Joe Dart var, basçı bilirsin.
0: Manevi abim.
1: Kesinlikle mesela Berkeley mezunu, hani gerçekten böyle nerd insanların çalıştığı çok bağımsız insanlar. Dolayısıyla lafı hiç uzatmayalım dediğin gibi. Direkt başlayalım. Anderson .Paak'la başlayacağız. Klasiktir. Çalınca zaten herkes diyecek ki, aa evet, biz bunu biliyoruz, çok tatlı. Akabinde de Wolfpack'le devam edelim.
0: Tamam.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik'tesiniz. Günümüz modern funk elçileriyle devam ediyoruz Okan. Anderson Park'tan Calm Down ile çok enerjik bir başlangıç yaptık. Güzel açtık dükkanı. Ardından Wolfpack'ten 1612 geldi. Burada altını çizmek istiyorum. Anton Stanley. Mükemmel o kadife sesini dinledik. Çok seviyorum Antoine'ı. Gerçekten mükemmel bir sesi var. Son olarak da Anderson yine Anderson Park'tan geldi ama bu sefer Bruno Mars ile kurduğu çok güzel bir birliktelik bir projeleri var. Silk Sonic adlı bir proje. Funk projesidir. Skate adlı parçayı dinledik ve bu parçayla beraber de yüzümüzde böyle bir farktan bir hımslama, bir gülümseme geldi.
1: Geldi. Gelmez olur mu? Şimdi Anderson Park diyoruz da onun olayı aslında sadece bir iyi bir şarkıcı olmak değil aslında. Hı hı. Adam ne yapıyor? Sahnede bateri taburesine oturup inanılmaz karmaşık funk bitimlerini aksatmadan çalıyor. Aynı zamanda rap ve soul karışımı o yırtık vokali seslendiriyor. Yani bu aslında çok büyük bir olay. Hip hop'un o ritmini James Brown'un sahne enerjisiyle tek bedende buluşturuyor.
0: Gerçek bir entertainment diyebiliriz. Aynen. Gerçekten öyle. Sahne şovu çok iyi. Kesinlikle. İzlediğimiz videolarda.
1: Kesinlikle.
0: Ve bir diğer taraftan da Wolfpack'e baktığımızda tamamen farklı bir durum söz konusu. Çünkü bu kişilerin arkasında hiçbir prodüktör yok. Hiçbir böyle yapımcı yok. Tamamen böyle üniversite yıllarında bayağı işte YouTube'da videolar çekerken kendi adına yaptıkları projelerde evin salonuna çaldıkları şeyleri YouTube'a koyaraktan ünlü olmuşlar. Bir şekilde işte Spotify'a koydukları yaptıkları şeylerden bağışlar toplayaraktan kendilerini toparlamışlar, kendini kitle yaratmışlar.
1: Ve şimdi baktığımızda o ev salonunda çalan adamların hepsi Madison Square Garden gibi böyle basketbol stadyumlarında kapalı gişe çalıyorlar yani.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi o zaman Wolfpack'in o çok konuşulan müzisyenliğine odaklanalım. Modern zamanların en iyi basçılarından benim de manevi abim olan
0: şurada
1: kendisi. Şurada aynen öyle. Joe Dart'ın adeta şov yaptığı enstrümantal klasiğiyle Blue'u açacağız.

0: Wolfpack'ten Dean Town dinledik Okan. Meşhur o bası. Gerçekten o basla beraber yürüdük parçada. Dinleyiciler de muhtemelen kendinden geçmiştir. Bu parçada Schoolboy Q ile kaydettiği ve işte aynı zamanda Mac Miller'ın da içinde bulunduğu projeydi. Buradan Mac Miller'ı da analım kendisini rahmetle, saygı ve sevgi. Hürmet. Denk ile tempoyu bayağı yükselttik böyle. Ama ben tekrardan Dean Town parçasına dönmek istiyorum Wolfpack'e. Burada Joe Dart'ın o bas gitarını çalarken ellerin sabit durabildi mi?
1: Parmaklarıma kramp girdi. Öyle söyleyeyim.
0: Ben teşekkür ederim öncelikle.
1: Öyle söyleyeyim. Bu Joe Dart'ın Dean Town'daki o durmak bilmeyen 16'lık bas yürüyüşü zaten jazz rock efsanesi Jaco'nun Dean Town parçasına harika bir saygı duruşu. Ama dediğim gibi parmaklar hiç durmuyor ve bunu yapmak o kadar zor ki kramp giriyor.
0: Doğru.
1: Öyle söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Ben bas gitar çalmadığım halde rastgele yaptığım için söylüyorum. Bir de çalarken boynunu bir metronom gibi inanılmaz bir hızla sallaması onun artık imzası haline geldi. Joe abimin, manevi abimin. Dinlerken harbiden yerinde durmak imkansız.
0: Doğru, haklısın. Bir de yine aynı zamanda diğer tarafa döneceğim ben. Anderson Park tarafına döneceğim. Am I Wrong'da yaptığı o böyle sentez var, bir sentez. Oradaki o sentez de şu şekilde gerçekleşiyor aslında. Schoolboy'dan böyle sert bir batı yaka replisini alıp 70'ler esintili kıpır kıpır bir funk altyapısı üzerine öyle bir koyuyor ki o Schoolboy'u. Böyle hip hop ritmi anlayışıyla funk müziğin o dans ettiren ruhunu pat diye bize veriyor. Böyle çok güzel oturtuyor yani kulağa.

0: Aynen. Yani orada iki farklı bir yaklaşıma, iki farklı hikayeyi funk müziğiyle entegre edip bir nostalji olmaktan çıkarıp bugünün dinleyicisine yeniden sevdirmiş adam.
1: Evet.
0: Bravo yani. Şimdi o zaman programın son virajına girerken tempoyu biraz daha hip hop ritimlerine yaklaştırıp ardından işin eğlencesini zirveye çıkaralım. Devam edelim.
1: Devam edelim.

0: Açık Radyo'da bu hafta da günümüzün funk kahramanlarını konuştuk Okan. Dinledik. Güzelce dinledik. Afiyetle de yedik. Bence.
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkürler. Dinleyicilerimiz de afiyet olsun. Anderson Park'ın o böyle efsanevi rap tarafından da geldi parçalar. İşte Kendrick Lamar'dan Tins dinledik. Funk altyapılı, mükemmeldi. Ve Wolfpack'in o Backpacket adlı parçası mesela efsane. Aklı geçti ve yine diğer taraftan da Silk Sonic projesi Bruno Mars'la beraber böyle gerçekten 70'ler tadında funky müzik dinledik ama bunların hepsi günümüzde yapılmıştı.
1: Aynen öyle. Şöyle aslında 10. haftadayız Yunus. Tam 10 hafta önce funk'ın doğuşuyla sonra James Brown'un aslında o terli stüdyolarında başlayan funk'la başladık.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Sen mesela James Brown terli dedin ya. Gerçekten James Brown'la terli sahnedik. Bizim aklıma geldi.
1: Yani canlı konserlerini izlerseniz terden durulmuyor.
0: Öyle bir katıyor evet.
1: İşte James Brown'dan geçen hafta da Daft Punk'ın dijitalleştirdiği o groove ruhunu görmüştük. Şimdi bunları görüyoruz. Wolfpack ve Anderson .Paak gibi müzisyenleri. Aslında şey çok güzel değil mi? Funk'ın hala bugün de güvende olduğunu bilmek.
0: Aynen öyle. Vallahi bak yani gerçekten dinledikçe mest oluyorsun ve bu rahatlığı da hissediyorsun. Öyle ya da böyle ben bu duyguyu alıyorum. Böyle hani her ne kadar zıt görünse de bu insanlar. Birisi kendi kendine takılan bireysel, bağımsız. Bir tarafında öbür arka tarafında bir sürü böyle prodüktörler var falan. Ama günün sonuna baktığımızda gerçekten çok güzel funk müzik dinliyoruz. Günümüze kadar gelmiş.
1: Evet.
0: Ve bu enerjiyi de şu an dinleyicilerimize veriyoruz. Ve saatlerimize baktığımızda da yavaştan dükkanın kapatma vaktinin geldiğini görüyoruz. Ben buradan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyor. Gelecek hafta farklı bir funkmatik konusuyla tekrardan onlarla beraber olmak üzere görüşürüz diyorum.
1: O zaman yayında emeği geçen herkese ve tüm Apaçık Radyo ekibine teşekkür ederim. Aynı zamanda dinleyicilerimize ve özellikle sana da çok teşekkür ederim Yunus.
0: Ben
1: güzel
0: teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: Güzel bir bölüm oldu yine aynı zamanda.
0: Allah razı, ben teşekkür ederim. Bu arada şeyde değinelim aslında. Yazanlar oluyor bize sosyal medyada, Instagram'da, Funkmatik'te. Hani teşekkür edenler oluyor ya da selam söyleyenler oluyor. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet,
0: gerçekten.
1: Kesinlikle. Şimdi o zaman kapanışı da Wolfpack'in pürüzsüz, bol ruhlu ve biraz da aslında romantik başyapıtıyla Wait for the Moment'la yapalım. Herkese iyi haftalar dilerim.
0: Görüşürüz.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Balta, Dilek Balta ve Barış Balta'ya teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Sail Express. Let's go!

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programın amacı insanların K-pop'a karşı olan ön yargısını kaldırmak. K-pop hakkında kısaca bahsedip programın konusunu anlatacağım. K-pop, Güney Kore kökenli ve dünya genelinde büyük ilgi gören bir müzik türü. Şarkılar çoğunlukla Korece olsa da İngilizce eserler de giderek yaygınlaşmakta. K-pop sanatçıları eğlence şirketlerinin düzenlediği seçmelerden geçerek stajyer olur ve uzun süre şarkı söyleme, dans ve sahne performansı gibi eğitimler alırlar. Yeterli seviyeye ulaştıklarında ise bir grubun üyesi veya solo sanatçı olarak çıkış yaparlar. Kariyerleri boyunca müzik üretmeye, konserler vermeye ve şirketleriyle birlikte çalışmalarını sürdürürler. Bütün bu kariyerleri boyunca ise şirketleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda çalışmaya devam ederler. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masrafların karşılanması gerektiğinden kariyerlerin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Bugünkü program rock türüne giren K-pop parçalarını içerecek. Bu şarkılar K-pop hakkında oluşan ön yargıları kırmaya yardımcı olabilir. Özellikle rock müzik dinleyen kişiler bu parçalar sayesinde K-pop'un farklı tarzlara da sahip olduğunu fark ederek bu müziğe daha da sıcak bakabilirler. İlk şarkımız Dreamcatcher'ın ilham verici şarkılarından Rising. Dreamcatcher 7 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Jiu, Sua, Seon, Handong, Yuhyun, Dami ve Gahyun. Grup 13 Ocak 2017'de çıkış yaptı. Rising, grubun Villains albümü de yer alıyor. Albüm 22 Kasım 2023'te yayımlandı. Şarkı, güçlü rock sesi ve umut veren sözleriyle Dreamcatcher hayranlarının en sevdiği B-side şarkılarından biri oldu. Dreamcatcher'dan Rising geliyor.

Dreamcatcher'dan Rising şarkısını dinledik. Şimdi sırada Stray Kids üyesi olan Han'ın yeni çıkan solo şarkısı Don't Say var. Han, Stray Kids'in rapçi, vokalist ve söz yazarlarından biri. Bu programda Han'ın sesini çok duyacağız. Çünkü kendisi grubun rockstarı olarak biliniyor. Ve kendisinin şarkılarını özellikle çok seviyorum. Stray Kids, 8 kişilik bir erkek grubu. 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Don't Say, Stray Kids'in daha geçen hafta 1 Ağustos'ta çıkan Skiz Replay 2026 Part 1 albümünde yer alıyor. Duygusal sözleri, sade ama etkileyici düzenlemesi ve Han'ın his dolu vokalleri sayesinde şarkı hayranların en çok sevdiği solo eserlerden biri olmayı başardı. Han'dan Don't Say geliyor.

Stray Kids'in Han üyesinin Don't Say şarkısını dinledik. Şimdi sırada TXT'nin pop rock tarzındaki hitlerinden Loser Lover var. Tomorrow by Together 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yeonjun, Bomgyu, Taehyun ve Hyuninkai. Grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. Loser Lover grubun The Chaos Chapter Fight or Escape Repackage albümünde yer alıyor ve albüm 17 Ağustos 2021'de yayımlandı. Şarkı, duygusal sözleri, rock gitarları ve gençlik temasıyla dünya çapında büyük ilgi gördü. Tomorrow by Together'dan Loser Lover.

Tomorrow By Together'dan Loser Lover'ı dinledik. Sıradaki parçamız Day6'in enerjisi yüksek şarkılarından Shoot Me. Day6, 4 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Sungjin, Yeonkae, Wonpil ve Doowon'dur. Grup Eylül 2015'te çıkış yaptı. O zamandan beri iki üyesi ayrıldı. Shoot Me, grubun Shoot Me Youth Part 1 mini albümünde yer alıyor ve albüm 26 Haziran 2018'de yayımlandı. Şarkı, sert gitar riffleri, güçlü davulları ve unutulmaz nakaratıyla grubun en sevilen şarkılarından biri oldu. Day6'den Shoot Me şarkısı geliyor.

Day6'den Shoot Me şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden Day6'in hayranlar tarafından en çok sevilen B-side şarkılarından Love Me or Leave Me. Bu şarkı grubun The Book of Us, The Demon albümünde yer alıyor ve albüm 11 Mayıs 2020'de yayımlandı. Şarkı güçlü vokalleri, yine etkileyici gitar riffleri ve duygusal nakaratıyla yıllardır Day6 hayranlarının favorileri arasında yer alıyor. Day6'den Love Me or Leave Me.

Day 6'ten Love Me or Leave Me parçasını dinledik. Şimdi sırada yeniden Stray Kids üyesi Han'ın duygusal solo şarkısı Hold My Hand var. Hold My Hand, Stray Kids'in Aralık 2024'te yayımlanan Hope albümünde yer alıyor. Şarkı, içten sözleri, rock esintili düzenlemesi ve Han'ın güçlü vokal performansıyla Stay'lerin en sevdiği solo parçalar arasında yer alıyor. Han'dan Hold My Hand geliyor.

Han'ın Hold My Hand şarkısını dinledik. Enerjiyi zirveye çıkarıyoruz çünkü Han'ın bulunduğu grup Stray Kids'in La La La La Rock Version parçası var. Stray Kids 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Pang Chan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin ve Ayan. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Bu versiyon, yani rock versiyonu, orijinal versiyonunun bulunduğu albüm olan Rockstar'da yer aldı ve 10 Kasım 2023'te yayımlandı. Orijinal şarkıya eklenen canlı gitarlar ve sert davullar sayesinde rock versiyonu özellikle konser performanslarıyla büyük beğeni topladı. Stray Kids'den La La La La Rock Version geliyor.

Stray Kids grubunun La La La La Rock Version şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz Dreamcatcher'ın en ikonik şarkılarından biri olan Boca. Bu şarkı grubun Dystopia Lose Myself mini albümünde yer alıyor ve albüm 17 Ağustos 2020'de yayımlandı. Şarkı sert rock gitarları, güçlü rap bölümleri ve siber zorbalığı karşı verdiği anlamlı mesaj sayesinde Dreamcatcher'ın en başarılı şarkılarından biri oldu. Dreamcatcher grubunun Boca şarkısı geliyor.

Dreamcatcher'dan Boka'yı dinledik. Sıradaki parçamız Dreamcatcher üyesi Dummy'nin enerjik solo şarkısı Beautiful. Dummy, Dreamcatcher'ın rapçisi olarak tanınıyor. Beautiful, grubun Apocalypse Save Us albümünde yer alıyor ve albüm 12 Nisan 2022'de yayımlandı. Pop punk tarzı, eğlenceli sözleri ve Dummy'nin farklı vokal tarzıyla albümün en sevilen solo parçalarından biri oldu. Dreamcatcher üyesi olan Dummy'den Beautiful şarkısı geliyor.

Dummy'den Beautiful şarkısını dinledik. Şimdi sırada Can't Be Blue grubu ve yeniden karşımıza çıkan Stray Kids üyesi Han işbirliğiyle hazırlanan Can't Love var. Şarkı grubun 20 Haziran 2026'da yayınlanan Can't Be Blue albümünde yer alıyor. Can't Love, indie ve alternatif rock etkileri taşıyan duygusal bir işbirliği olarak yayınlandı. Şarkı etkileyici vokalleri ve içten sözleri sayesinde özellikle Han'ın solo çalışmalarını takip eden hayranlar tarafından büyük beğeni topladı. Han ve Can't Be Blue'nun işbirliğiyle hazırlanan Can't Love geliyor.

Han ve Can't Be Blue'nun Can't Love şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden kulaklarımızın pasını temizleyen Han'ın ilham veren solo şarkılarından Updraft. Updraft, Han'ın Typhoon Family dizisi için yayımladığı bir solo çalışmasıdır. 26 Ekim 2025'te yayınlanmıştır. Şarkı, insanın zorlukların üstesinden gelerek yükselmesini anlatan sözleri, rock esintili altyapısı ve Han'ın güçlü vokalleriyle Stay'lerden büyük beğeni topladı. Han'dan Updraft geliyor.

Stray Kids üyesi Han'ın Updraft solo şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz Day 6 grubunun en sevilen şarkılarından Time of Our Life. Time of Our Life grubun The Book of Us, Gravity mini albümünde yer alıyor. Albüm 15 Temmuz 2019'da yayımlandı. Şarkı, umut veren sözleri ve konserlerde hep bir ağızdan söylenen nakaratıyla grubun en ikonik parçalarından biri haline geldi. Day 6 grubunun Time of Our Life şarkısı geliyor.

Day6 grubundan Time of Our Life şarkısını dinledik. Ve bu saatin son şarkısı Han'ın umut dolu solo çalışması Back to Life. Back to Life, Han'ın Skiz Player projesi kapsamında yayınladığı solo şarkılarından biri. İlk başta Skiz Player olarak YouTube'da 9 Mayıs 2026'da yayınlanmış. Sonra resmi yayınlanışı olarak 11 Haziran 2026'da yayınlanmıştır. Güçlü rock altyapısı, etkileyici vokalleri ve yeniden ayağa kalkmayı anlatan sözleri sayesinde Stay'lerin en sevdiği solo çalışmalarından biri haline geldi. Han'ın Back to Life şarkısı geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Stray Kids üyesi Han'ın solo şarkısı olan Back to Life'ı dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You teach other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
1: Orhan Pamuk.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özdeş Bodur'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in Edebiyatı programında bugün ikinci haftamızda Ceyhun Arslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Evet, ikinci haftamız diyorum çünkü Ceyhun Hoca ile geçen hafta bir konuşma serisine başladık. Kendisinin Osmanlı Kanunu, Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı. Ayrıca hocamız da Koç Üniversitesi'nde Karşılaştırma Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. İlk programımızda bu kitabın temel sorularını, Osmanlı Kanunu'nun ne olduğunu ve Ziya Paşa'nın hem bir edebiyatçı hem de bir geç Osmanlı aydını olarak kendi edebiyatında ve fikirlerindeki zıtlık, tenakuz onun deyimiyle ya da tezatların aslında nasıl yaratıcı bir fikri ortaya koymada yardımcı olduğunu konuşmuştuk. Şimdi biraz artık Cürci Zeydan'a yani Arap Edebiyatı'na da geçmek istiyorum bu
2: Evet.
1: programda. Yani Cürci Zeydan'ın Arap ve Türk Edebiyatları hakkında yazdıkları milli edebiyat kategorilerinin oluşmasında nasıl bir rol oynuyor? Çünkü siz bundan da bahsediyorsunuz.
2: Evet.
1: Ve bu edebiyatların birbirine benzeyen fakat kesişmeyen iki ayrı tarihsel yörünge olarak kurulması bize ne söyledi?
2: Şimdi çok güzel. Şöyle Cürci Zeydan, yani zaten özellikle bu eseriyle çok meşhurdur kendisi. Bir Arap edebiyatı tarihi yazıyor. Yani dört ciltlik, yani gayet büyük bir eser. Kalın bir eser, yani dört ciltlik. Bir de daha az bilinen başka bir eser yazıyor. Daha o tabii şey, yani makaleler şeklinde yayınlıyor onu Hilal dergisinde de. Yani Türk edebiyatı tarihi şeklinde ve hani o Arap edebiyatı tarihiyle Türk edebiyatı tarihini karşılaştırdığımız vakit ikisinin de hani bir bakıma işte özellikle terkip olsun, hani işte başlıklar olsun, bayağı benzerlikler taşıdığını görüyoruz. Şimdi Cürci Zeydan benim çalışmam için niçin önemli? Kendisi edebiyata tarihsel bir yaklaşım getiriyor, yani Arap edebiyatı çalışmalarında. O yüzden bir öncü düşünür olarak görülür Arap edebiyatında da zaten. Ya bu tarihsel yaklaşım nedir ki, bu birçok araştırmacının da kullandığı bir yaklaşımdır. Benim de kullandığım bir yaklaşımdır. Yani gayet işimize yarar çoğu vakit. Yani şöyledir mesela, hani İngiliz edebiyatını düşünelim. İşte belirli akımları çalışırız. İşte romantizm, işte modernizm, postmodernizm, işte James Joyce, Virginia Woolf, bunlar modernist yazarlardır mesela. Ya da Arap edebiyatı çalışanlar der işte Emevi dönemi, Abbasi dönemi, işte klasik sonrası dönem, işte uyanış, Nahda dönemi. Böyle hani tarihsel kutucuklar yaratırız ve deriz ki hani ben mesela ne uzmanıyım? İşte geç Osmanlı dönemi uzmanıyım, ya da işte ben modernist uzmanıyım. İşte böyle deriz ki bu işimizi kolaylaştırır araştırmacı olarak. Yani bunu da yapmamız gerekiyor çoğu vakit. Hani ne diyeyim, kendimizi tanıtmak istediğimizde dergilere, yani ondan pek bir kaçış yok çoğumuz için. Yani hani o olacak. Hani onu tamamen bir kenara bırakalım demiyorum da, ya bu bir bakıma modernleşmeyle de gelen bir şey. Onu demeye getiriyorum. Çünkü hani orada şimdi biz edebiyatı bir tarihsel çizgiye oturtuyoruz ve onu hani böyle yani dönemlere ayırıyoruz veya akımlara ayırıyoruz. Ve tabii bunun avantajları da oluyor çoğu vakit. Hani belli şeyleri, hani mesela modernist yazar dediğimizde aklımıza artık hani o Virginia Woolf, James Joyce, Tanpınar, bunlar arasında belirli hani işte bağlar görebiliyoruz bazen. Ancak bazen de dezavantajı ne olur? Her metodolojinin bir dezavantajı vardır şimdi. O belirli yazarların mesela başka kültürlerde, başka dönemlerde sahip olduğu yankıları göz ardı edebiliyoruz. İşte hani mesela benim çalışmamda özellikle o baktığım şey o. Hani klasik Arap şairleri geç Osmanlı döneminde nasıl yankı buluyor mesela. Şimdi Cürci Zeydan da mesela bu tarihsel yaklaşımı çok iyi benimsediği için de bazen çalışmalarında mesela şey diyor, işte Arap edebiyatı Osmanlı Araplaştırdı. Hani öyle bir şeyde bulunuyor varsayımda, veya işte Fransızları, Fransız edebiyatı bunları Fransızlaştırdı. Hani o işte klasik Arap şiirlerini sadece o mesela klasik Arap dönemine ait görüyor. Mesela Osmanlı kanunun bir parçası olarak görmüyor. O yüzden Cürci Zeydan'ı çalışmak benim için o hani Arap edebiyatını şekillendiren o yaklaşımları, paradigmaları anlamak için önemliydi.
1: Evet, tabii ki kanon konuşuyorsak ve Osmanlı kanonu diyorsak Namık Kemal konuşmadan olmaz.
2: Tabii
1: Öyle
2: ki.
1: değil mi? Olmazsa olmaz. Ama siz Namık Kemal'den bahsederken şey diyorsunuz, işte Arapça bir dergide Türk
2: Evet.
1: nahtacısının öncüsü olarak sunulması. Yani bu onun çok dilli Osmanlı kanonuyla olan ilişkisini nasıl açıklıyor? Çünkü biz evet biliyoruz, Türkçe'de bir kanon yani her şeyle, hatta kurucu bir figür.
2: Evet.
1: Ama Arapça tarafında da böyle bir şey, yani Türk nahtasının öncüsü
2: Doğru.
1: olarak takdir görülmüş bir başka bir ilişkiden bahsediyorsunuz aslında, bir de o kanonik Namık Kemal'de.
2: Çok güzel, çok doğru. Yani şöyle, benim de ilgimi çeken oydu. İşte Cocu Zeydan olsun, Ruhi Halidi olsun, Rusafi olsun. Bunlar hep böyle Arap edebiyatında önemli yazarlardır. Ve hepsinin Namık Kemal'e çok büyük bir ilgisi var. Hani ve Namık Kemal'i de yani kanonlaşmış birisi olarak görüyorlar. Hani Türk edebiyatının öncüsü olarak tanımlıyorlar. Yani Türk edebiyatının naftası diyorlar. Hani direkt bütün bu yazarlar yani. Hani yeni bir edebiyat kurduklarını söylüyorlar Namık Kemal'in. Yani bunu bayağı bir vurguluyorlar. Ve bunu vurgularken de hani diyorlar mesela bu Cucu Zeydan'ın ifadesidir. O dergisindeki o ifadedir. İşte ona göre yani işte Osmanlı Edebiyatı uykudaydı. Hani işte 600 yıl boyunca sonra birden Namık Kemal geldi. Edebiyat, Türk Edebiyatı uyandı. Ki nahta terimi uyanmak demektir. Yani Arapçada uyanış. Hani o zaman şey de diyorlar işte Arap Edebiyatı uyanacak bizim sayemizde yani. Ve ben o yüzden hani Namık Kemal'in bir bakıma onlar için bir ayna işlevi gibi de görmüş olabileceğini düşünüyorum. Yani öyle bir spekülasyon, öyle bir şey, bunu derken neyi kastediyorum? Mesela Namık Kemal hakkında yazıyorlar bayağı işte Namık işte Halid'i yazıyor işte dediğim gibi Hilal'in o Cüce Zeydan'ın editör olduğu Hilal dergisinde Namık Kemal hakkında bir yazı da çıkıyor. O yazı aslında şey yani Ebu Ziya Tevfik'in Namık Kemal hakkında yazdığı o biyografisinin Arapça çevirisi. O çevirmiş yani çevirmen kim tam onu belirtmiyor gerçi o dergide hani Arapça'ya çevrilmiş o. Ve mesela Ebu Ziya Tevfik Namık Kemal hakkında yazarken diyor ki işte Namık Kemal o işte, cahiliye dönemi Arapça şiirini çok iyi bilirdi muallakatı falan mesela. Sonra Arapça makalede mesela o ifade yok. Veya işte Namık Kemal bir yerde işte bayağı birkaç yerde onu der işte biz yeni edebiyat kurmak için yani o Fars edebiyatını biraz şey görür hani fazla abartılar var orada abartılı mülabibalalar var hani biz o işte o eski o Mari'nin Mütenebbin Abbas dönemi şiirine ya da daha böyle İmru Kays'a bakalım onlar çok daha hani yeni edebiyatı kurmak için onlar bize bir ön şey olabilir hani model olabilir gibi bir ifade ya yani öyle düşünüyor. Ancak mesela bu Arapça eserlerde tabii doğal olarak hani pek böyle bir yani Namık Kemal'in bu tarafı pek vurgulanmıyor ve bana kalırsa burada bir yine bir kanon oluşumu var. Çünkü hani onlar için zaten hani bir işte mağri şey olarak görülemiyor. Yani Osmanlı edebiyatının bir kanonun parçası veya o yeni edebiyatı kuracak bir figür olarak görmüyorlar Osmanlı için. O yüzden yani Namık Kemal hakkında konuşurken hani tabii ki hem Türk edebiyatını, Türkçe edebiyat hakkında bayağı yani haşır neşir olduklarını görüyoruz. Bir de bana kalırsa orada işte dediğim gibi o Arap edebiyatı tahayyülünün oluşmasına da katkıda bulunuyor. O Namık Kemal hakkında yazdıkları. Yani kitabın vurgulamak istediği noktalardan biri de bu. Yani sadece
1: Evet.
2: Osmanlı edebiyatı hakkında yazmıyorlar. Arap edebiyatı hakkında da bir şeyler düşünüyorlar Namık Kemal hakkında yazarken.
1: Evet, onu bir aracı kılıyorlar. Zaten nahta ve intibah, yani Namık
2: Evet.
1: Kemal'in de yani o uyanış
2: Öyle.
1: meselesini çok hem makalelerinde hem işte kitabına sonradan hani sansür verdi diyorlar, ama sansürü o
2: Evet.
1: kadar iyi tanıyormuş ki Namık Kemal'i,
2: Evet.
1: çok doğru değil mi? O yüzden şey, evet, bu konu biraz kılık değiştirmeye geçeceğiz buradan.
2: Evet.
1: Bu karşılıklı konuşmadan aslında bir nevi Namık Kemal ile yeni bir diyalog yaratarak başka bir şey söylemeye çalışıyorlar kendi edebiyatları üzerinden. Bu da bir strateji değil mi bir taraftan?
2: Evet.
1: Kendi söylemek istediğini daha büyük birinin altında onu örnek göstererek. O da sanırım Namık Kemal'in de çok yaptığı bir şey. İşte
2: Doğru.
1: şanlı atalarının tarihini yazmak.
2: Öyle.
1: Yani onların biyografilerini ve büyüklüklerini, birilerini seçmek. Hep birilerini seçiyor ya. Tarihten
2: Öyle.
1: birilerini seçiyor. İşte yeni gençlerden birileri, Hamid'i seçiyor. Mesela hep birilerini seçiyor ve işaret ediyor. Hatta kendini geri çekiyor, biliyorsun.
2: Tabii.
1: Yani asıl yeni
2: Öyle.
1: Hamid'dir diye. Sonra da bırakıp tekrar gazel yazmaya başlıyor. Başka bir şey yazmıyor. O da ilginç bir şey Namık Kemal. Evet, bir ara verelim, yine bir müzik arası, sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba, tekrar günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin, konuğumuz Ceyhun Arslan'la birlikte geçen hafta başladığımız program serimizin ikincisini bu hafta yapıyoruz. Ve Ceyhun Hoca'nın Osmanlı Kanunu, Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu kitabını konuşuyoruz. Şimdi Namık Kemal'i ve Arap Edebiyatı'ndaki Namık Kemal algısının Arap Edebiyatı üzerine ne söylediğini konuşmuştuk programımızın ilk bölümünde ve hani buradan biraz da kılık değiştirmeye, bir aracılıktan kılık değiştirmeye geçelim.
1: Evet.
0: Ve sizin işte kitabınızda Hasan Mellah'la, yani Ahmet Mithat'ın
1: Evet.
0: Hasan Mellah'ıyla Muhammed el-Müveylihi'nin İsa İbn Hişam'ın Bize Anlattıkları adlı eserini kılık değiştirme motifi üzerinden yani birlikte okuyorsunuz. Bu da çok yaratıcı bir okuma gerçekten. Bu da yani bir karşılaştırma değil aslında, değil mi?
1: Evet.
0: Kimlik değiştirme. Hani o sizin ta programın en başında bahsettiğiniz hani o paradigmanın da bir parçası olanın dışında bir okuma stratejisi sunuyorsunuz aslında. Bu nasıl? Bu kılık değiştirme bize ne söylüyor?
1: Şöyle mesela şuradan ben başlayayım. Müveylihi'nin o eserinde şöyle çok ilginç bir an var ki bunu mesela bu kılık değiştirmeyi birçok yazarın eserinde de görüyoruz. George Zeidan'ın eserinde de görüyoruz. Şems yani onun dışında işte farklı eserlerde de görebiliyoruz. İşte orada mesela Müveylihi'nin eserinde mesela bir Osmanlı paşası var. Yani o vefat etmiş. Sonra diriliyor Osmanlı paçası yani o şeyin başında, romanın başında. O mezardan yani diriliyor ve böyle başta böyle çok farklı şeyler giymiş. Böyle bir Arapça Türkçe karışımı bir şeyler söylüyor falan. Sonra işte fes giyiyor. Böyle fes giyiyor ve işte böyle modern, daha böyle modern kıyafetler giyiyor diyeyim o dönem için. Ve hani bir bakıma sonra Arapça konuşuyor. Modern Mısır öznesine dönüşüyor. Yani kitap bize o izlenimi vermeye başlıyor çalışmaya. Onun çalışıyor başta. Şimdi bu kılık değiştirme şu açıdan ilginç birçok karşılaştırma eserde. Yani şöyle öyle bir intiba bırakıyor ki hani bir insan hani böyle bir gün böyle geleneksel, tırnak içerisinde geleneksel gözükebilir. Ancak hani birden kılık değiştirir ve bir saniye sonra yepyeni bir kişi ortaya çıkar. Yani şimdi burada hani paradigmalardan bahsederken mesela çalışmalarımızda hani bazen hani bir eski edebiyat vardı. Hemen yeni edebiyata dönüştü veya işte geleneksel birisi vardı. Sonra tekrar hani kimlik değiştirmek çok kolaymış gibi hani böyle hemen kılık değiştirerek o kimlik değiştirdi gibi bir izlenim veriliyor. Ve tabii buradaki bir başka ima edilen şey de yani siz hemen kılık değiştirerek modernleşebilirsiniz. Yani bir günde o şey olabilir, o yeniye geçilebilir. Ancak geleneğe dönüş de o kadar kolaydır. Yani siz işte tekrar mesela orada Müveylihin eserinde o işte mesela Fes'le işte ondan sonra Sarık arasında bir ilişki kuruluşu. O siz hani bir gün onu takarsınız, öbür gün onu takarsınız. Hani böyle kılık değiştirmek gibi gelenek modernlik arasında yani gidip gelebilirsiniz deniyor. Ama tabii sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik değişimlere baktığımızda da yani aslında modernleşme genelde hani en azından bu benim kişisel yani ve akademik görüşüm yani çok daha sancılı bir süreç. Yani öyle çok daha hani bir günde öyle gelenek yani çok çabuk öyle olmuyor yani çok değil, sancılı bir süreç, çok daha zor geleneğe dönmek de zannedildiği kadar kolay değil. Çünkü artık o sosyokültürel, sosyoekonomik değişimler baya hani bir temelli değişimlere, dönüşümlere yol açıyor. Bu benim için vurgulamak istediğim bir şeydi. Mesela bazen o tezatı da ön plana çıkarmak istiyorum. Yani çünkü mesela belirli bir yani söylemde şey bir söylem var işte biz bir gün içinde yani farklı yani gelenekten moderne geçebiliriz sonra tekrar geleneğe geri dönebiliriz gerekirse. Hani bu çok da sancılı olmaz. Hani bunu benim ve bunu okurlara bir bakıma benimsetebiliyor bu düşünceyi. Ancak tabii mesela hem o sosyoekonomik koşullara baktığımızda veya o yazarların gelgitlerine baktığımızda diyelim ya yani aslında bunun çok da öyle değişimin çok da hani nasıl acısız, çabucak olduğunu da görmüyoruz. Yani bunu belki daha da ileride konuşuruz da hani gelenek yani tam bir kopuş olmuyor ama şey de olmuyor yani hani bir bakıma klasik bir musallat da oluyor. Onu tekrar ileride konuşuruz. Yani o çünkü çok karışık karışık bir mesele. Evet.
0: Karışık bir mesele. Bir de şöyle modernleşmeye karar verdiğiniz zaman bile bazen de diyor ya devlet evet
1: Evet.
0: artık biz modernleşiyoruz. Orduyu modernleştireceğiz.
1: Evet.
0: Bunun sınırı yok ki. Yani
1: Evet.
0: hani orduyu modernleştireyim ama işte bu kadınlar böyle olmasın ya da bu
1: Evet.
0: eserler böyle yazılmasın, ona sınır koyamıyorsun.
1: Evet, çok doğru. Hani işte
0: Yerinden
1: biz maddi,
0: çıkıyor.
1: teknolojik olarak modernleşelim ama hani şeyi almayalım. Hani o sınırları koymak çok zor aslında. Bir yerden
0: Evet.
1: başladığında o her şey bak akış şeklinde iler. Evet, çok doğru dediniz orada. Evet.
0: Evet, yani o yüzden de sürekli modernleşmeye başladığınız andan itibaren modernlikle bir sorununuz da olmaya başlıyor yani.
1: Evet.
0: Bizzat kendisi bir sorun oluşturup belki de işte o sorundan bizim belki de konuştuğumuz her şey hem o mecburiyetten, çünkü modernleşmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Nasıl bugün herkes yapay zeka kullanıyor ya da
1: Öyle.
0: herkes e-posta kullanıyor, ben kullanmıyorum deme. Bir süre sonra bizim yani vatandaşlar ve dünya yurttaşları olarak, dünya vatandaşı olarak da
1: Evet.
0: kontrolümüzden çıkıyor yani bu.
1: Çok doğru.
0: Mecbursun yani, bunu yapmak zorundasın. Herkes cep
1: Öyle.
0: telefonu kullanmak zorunda, işte ne bileyim, herkes yapay zeka kullanmak zorunda. Kullanmazsak başka bir şeye dönüşüyoruz. Yani
1: Evet.
0: bu ilk modernlik şeyleri de öyle. O yüzden sizin dediğiniz şey çok doğru. Bu çok böyle hani karışık, karmaşık ve bunun edebiyata yansıması da çok büyük bir yaratıcılık ve bizlere de bayağı güzel sorular ortaya çıkıyor ama bence hala bunu yaşamaya devam ediyoruz. Yani
1: Öyle bu de devam eden bir süre çok doğru, çok doğru
0: devam
1: dediğin.
0: ediyoruz. Hani bizden
1: E-postalar,
0: de
1: yapay
0: belki
1: zeka mesela özellikle bu aralar değil mi
0: evet,
1: hani?
0: mesela şimdi bu bizim konuştuğumuz şey, bütün bu eserler, şunlar bunlar. Yani siz de hocasınız aynı zamanda,
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: hocayım. Ve yapay zeka diye bir gerçeklik var karşımızda. Hem araştırmalarımız, hem öğrencilerimizle kurduğumuz ilişki, hem öğrencilerimizin tezleri, ödevleri falan
1: Öyle.
0: bir şey var burada biliyorsunuz. Asıl kaynaklar ne olacak? Onları mesela düşünüyorum ben. Hani bizim burada bahsettiğimiz Ziya Paşa, Arap Edebiyatı. Bir gün öyle bir şey gelecek ki her şey yapay zeka yapılmaya başladığında gerçek hangisi? Değil mi?
1: Evet, kim ne yazmış
0: Hani
1: ne o yazar kavramı falan iyice karışacak. Evet.
0: evet. Yine o hani dediğiniz gibi kanon meselesinin de bu tam da dönüşüm zamanlarında
1: Öyle.
0: alevlenmesi, tekrar bu tartışmaların ortaya çıkması gibi türler de değişiyor. Siz bundan da bahsediyorsunuz
1: Tabii.
0: zaten. Kılık değiştirme sadece bir hani kimlik değiştirme değil. Bizzat anlatı dediğimiz şey başka başka kılıklarda yeniden ortaya çıkıyor ve bütün bu konuştuğumuz her şey bizzat anlatının içinde birçok unsur olarak, işte kimi zaman bir söz olarak, kimi zaman bir teknik olarak, kimi zaman işte anlatıcının ortaya çıkması olarak, değil mi? Yani sürekli bir hafıza da sanki bir okyanusun içinde dönüp duruyormuş gibi bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani modernliğin ve bu da olmazsa olmaz bir şey sanırım, değil mi? Ne diyorsunuz? Yani sizin bakış açınızda bunu da görüyoruz. Hani bu sadece bir kimlik değil, doğrudan anlatının kendisini, ne anlattığınızı ve nasıl anlattığınızı da etkileyen bir şeye dönüşüyor sanırım.
1: Tabii yani mesela şey bile etkiliyor hani o hangi türde yazılar ortaya koyacağınızı mesela o roman türü için düşündüğümüzde genelde bunu tarihçiler de vurgular. Yani hani o tefrika geleneği ondan sonra hatta tabii bu terim ne kadar kullanılması önemli. Yani sınıfsal durumlar da var bir orta sınıf hani bu ne kadar yani onların mesela o romanı kimin tükettiği de önemli. Yani o yüzden bütün bu değişimler hani türlerin de bir bakıma şekillenmesini sağlıyor. Yani o birbirle çok iç içe şeyler. Yani işte o teknolojik gelişmeler, işte o sosyoekonomik değişimler, edebiyattaki o dönüşümler bunları yani iç içe düşünmek lazım.
0: Evet, yine mesela işte Ziya Paşa'nın bu tercihi bent de hatırlarsınız yani.
1: Evet,
0: Hem
1: evet.
0: böyle feleklerden, alemlerden bahsediyor. Sonra birden Batlamyus aklına geliyor. Ama bir de bu
1: Evet.
0: var. Yani bir de bu oldu. Hani bilim, teknoloji bunu buldu.
1: Öyle.
0: Aslında aynı şeyi yaşamaya devam ediyoruz yani. Başka bir
1: Evet.
0: şekilde bu devrediyor. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Programımıza haftaya devam edeceğiz.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Programımıza haftaya devam edeceğiz.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Recep Kahraman, Sevinar Kahraman ve Simay Kahraman'a teşekkür ederiz.
1: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda Andrecim'le birlikte yeni bir Notalarla Sohbet programında buluştuk. E-post adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk bestecimiz bir Fransız. Geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyılda yaşamış. Adı İspanyol asilzadeleri gibi Marie Joseph Canteloube de Malare. Besteci ve müzikolog. Canteloube 1925 yılında Paris'teki birkaç genç Auvergne'li dostu ile birlikte memleketlerinin folklorunu ve güzelliğini tanıtmak amacıyla La Bourrée adlı bir grup kurmuş. Canteloube folk şarkılarının duygu ve ifade açısından saf ve katıksız bir sanat olduğuna inandığından bu şarkıları orkestralı şekilde derleyerek Auvergne şarkıları diye anılan koleksiyonunu oluşturmuş. Bestecinin en çok beğenilen ve ünlü şarkı koleksiyonu olan Chant d'Auvergne'in tamamlanması 30 küsur yılını almış. 1924 ile 1955 yılları arasında tamamlayabilmiş. Bu tutkulu şarkılar Auvergne'in manzaralarını zengin orkestra renkleriyle yansıtıyor. Fransız folklorunun ve kırsal ezgilerin daha iyi tanınmasını sağlaması açısından da önemli. Biz bu şarkıları dinleyelim.

Dinlemeye başlamıştık. Bugün ikinci cildin dört parçasını dinliyoruz. Gene ünlü soprano Victoria de los Angeles seslendiriyor. Angeles 1923 doğumlu bir İspanyol soprano. 1941'de sanat hayatı başlamış. İkinci Dünya Savaşı dönemi müzisyenlerinden ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ünlenmiş. Aydınlık, parlak ve güzel bir sesi var ve müziğe olan tutkusuyla döneminin en sevilen sopranolarından biri olmuş. Angeles'e Şef Jean-Pierre Jacquia yönetiminde L'Amour'u konserleri orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Kantlub'un Over şarkılarının ikinci cildini Victoria de Los Angeles'ten dinledik. Over mevkii olarak Orta Fransa'nın güneyinde dağlık bölgede bulunuyor. Over müziği ise Orta Fransa'nın dağlık yapısını, Kelt ve Oksitan kökenlerini yansıtan yerel bir yapıya sahip. Kırsal yapıdan esinlenmiş canlı halk dansları var. Keçi derisinden yapılan tulum gayda arası bir enstrüman kullanıyor. Akordeon da var. Bu şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Onlar 5 dizin. 2 tanesini dinledik, 3 tane daha kaldı. Geçen hafta dönemimizin ünlü sopranolarından Anna Netrebko'nun Rus albümünü dinlemeye başlamıştık. Albümden bugün Çaykovski eserlerinden seslendirmeler var. Bestecinin orkestra eserlerinden farklı bir duygusallığa ve romantizme sahip operalarından örnekler getirdim size. Iolanta operasından Arioso, Yevgeni Onegin operasından ise en sevilen mektup sahnesini dinleyeceğiz. Arada ise nefis bir romans var. Anna Netrebko Rusya Krasnodar doğumlu. Güzel bir sesi var. Yaşı ilerledikçe biraz koyulaştı da sesi. Seveni pek sevmiyor. Seviyor. Sevmeyeni yerin dibine sokuyor. Hep derim, çok anlamsız bir tenkit bunlar yani. Bana hitap etmedi dersiniz, olur biter. Kötülemenin ne alemi vardır onu da bilemiyorum, anlamıyorum. Övgü de abartı ne kadar anlamsızsa eleştiride de abartı o derece anlamsız. Şayet bunlar görece kavramlar, şayet ilk kez dinliyorsanız Anna'yı, sesi yüreğinize dokunursa kararınızı ona göre verirsiniz. Netrebko'ya Valeri Gergiev yönetiminde Mariinsky Tiyatro Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Manuel de Falla. Şöyle bir düşünürsek, her ülke insanı, ülkesinin doğası, kendi yöresi, kendi yapısı ve gelenek göreneklerine göre beste yapıyor. Dinlediğinizde belki bestecisini bilemiyorsunuz ama ülkesini tahmin edebiliyorsunuz. Hele bazıları var ki aynen İspanya gibi hemen kendini belli eder. Manuel de Falla da bu bestecilerden biri. Dinleyeceğimiz eseri ben pek bir seviyorum. Bir dolu farklı düşler kuruyorum her dinlediğimde. Bakalım size nasıl gelecek. Gözde İspanyol Ezgileri adlı eser romantik, gizemli, hünyalı, kıvrak ve işveli. Bir o kadar da tutkulu ve ateşli ezgilerde İspanya'yı anlatıyor. Manuel de Falla 1876-1946 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İspanyol klasik müzik bestecisi. Isaac Albéniz, Enrique Granados ve Joaquín Turina ile birlikte İspanya'nın sahip olduğu 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran en önemli ve değerli bestecilerden biridir. Müzikte ilk dersleri büyük babası ve annesinden alan Manuel de Falla, ileri zamanlarda iyi bir piyanist olarak öne çıkmış, ödüller almış. Bir dönem Endülüs flamenkosuna çok ilgi duyduğu bestelerinde bariz belli olmaktadır. Bu da ona özgü bir müzik geliştirip tanınmasını sağlamıştır. Hemen anlaşılır Manuel de Falla'nın müziği. O denli kişi karakteristiktir, kişiseldir. Size bu eseri insan sesine en yakın enstrümanlardan biri olan trompet versiyonuyla dinleteceğim. Trompet çok güzel anlatır tüm içinizde saklı duyguları. Seslendiren kişi Alison Balsam. Sahnede devleşen, yüreğinin derinliklerinden üflediği nefesiyle sizi yanına alıp götüren bir müzisyendir. 1978 doğumlu bir İngiliz müzisyen. Çok başarılı, müziğe tutkulu, enstrümanında kadınların da ne denli başarılı olabileceğini tüm dünyaya gösterenlerden. Barok müziğinde usta, enstrümanına ve kapasitesine daha ilk çalmaya başladığında hayran olduğunu söylüyor. Müthiş bir sağduyusu ve disiplini var. Çalarken düşünen ve uygulayan bir yapı. Dolayısıyla barok trompet gibi bir çalınması çok zor bir enstrümanda bile hata yapmıyor. Ben de neredeyse tüm kayıtları var. Artık biliyorsunuz siz bunu. Pek bir severim, öyle diyeyim. Balsam'a Edward Gardner yönetiminde Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Manuel de Falla'nın Gözde İspanyol şarkılarını Alison Balsam seslendirdi. Ne diyorsunuz? Sizi nasıl alıp Endülüs'e götürüverdi? O güzel yörelere tanıtıverdi. Oralarda bulunduğunuzu hissettiriverdi. Bölgenin gizemini yansıttı. İçinize şarkı söyleme isteği getiriverdi değil mi? Çok güzel eser. Bir parça daha çalacaktım size. Anna Netrebko'dan bir Prokofiev Savaş ve Barış operasından. Ama süremizi çok aşacağız. Onun için onu ben size bir başka zaman, bir başka programın içinde dinleteceğim. İnsan sesinin nelere kadir olduğunu bir kez daha gözlemlediğimiz programımızın sonunda yeni bir notalarla sohbette buluşana kadar sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Recep Kahraman, Sevinar Kahraman ve Simay Kahraman'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: New Retro. Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İdil Güneş'e teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: 6 Ağustos Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programından herkese merhaba. Ben Ümit Altaş. Bugün Bahri Bayram Belen ve Aynur Tuncel Yazgan aramızda olmayacak. Tabii ki 3 avukat ortak bir program yaptığında Türkiye'deki hukuk gündeminin de bitmeyen sıcaklığıyla bir araya gelebilmek çoğu zaman pek mümkün olmuyor. Bugün Aynur Tuncel Yazgan Silivri Cezaevinde eğer erken çıkabilme imkanı ve ihtimali olursa bağlanacak. Eğer bağlanırsa da belki biz de sıcağı sıcağına en azından cezaevindeki durum nedir, nasıl gözlemleri var ve tabii ki bugün de konuşacağımız önemli bir konu olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ya da sıkça dile getirildiği şekilde çerçeve yasasına ilişkin de ilk tepkileri belki alabilme şansımız olur. Bugün şimdi iki bölüm halindeki programımızın ilk bölümünde geçen hafta yapamadığımız Temmuz ayı gündemini, hukuk gündemini hızlandırılmış bir şekilde özetlemeye çalışacağım. İkinci bölümde de biraz önce bahsettiğim şekilde tam adıyla yani dün itibariyle meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini konuşacağız. Avukat Severel Ballıkaya Çelikli meslektaşımız da aynı zamanda DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi. Hem öncesini hem belki de meclis dışında konuşulanları ve bundan sonrasını, yasanın arasına gizlenenleri, bunları konuşabilme fırsatımız olacak ikinci bölümde. Şimdi çok fazla zaman kaybetmeden Temmuz ayı gündemine geçelim. Tabii ki de teknik masada da yine ekibimizin parçası olan ve her hafta bize eşlik eden Salih Işker arkadaşımızı da unutmayalım. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Aslında her ayın gündemine başlarken özellikle hukuk meselesini konuştuğumuzda hep aynı vurguyu yapıyoruz. Bu ay geçtiğimiz aydan daha yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıyayız. Çünkü neredeyse her konuyu, siyasal alandaki her konuyu da hukuka havale ederek konuşunca hem belki olumsuz anlamda özgürlüklerin kısıtlandığı, olumlu anlamını bulamıyorum belki ilerleyen zamanlarda söyleyeyim ama sınırlı bir tartışma alanı oluyor ve yoğun bir gündemde karşı karşıya kalıyoruz. İşte Temmuz'un ilk hukuk gündemi de aslında böyle bir sıcaklıkla başladı. Milyonlarca insan Deniz Göktaş adlı stand-up yapan bir komedyen gencin YouTube videosunu izledi ve zannedersem kimse de bu kadar çok izleneceğini beklemiyordu. Özellikle siyasal mizaha ilişkin olarak da nasıl bir açlıkla beklenti olduğunu da somut bir göstergesiydi. Deniz Göktaş'ta stand-up gösterisinde çokça avukatlarına danıştığını ve avukatlarının da sakın sakın böyle bir videoyu yayınlama dediğini özellikle stand-up'ta belirtiyordu. Ve ne yazık ki yine avukatların dediği için

0: çıktı. Milyonların izlediği YouTube videosu yüzünden Deniz Göktaş tutuklandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma başladığında, yakalama emri çıktığında Deniz Göktaş yurt dışındaydı ve yurt dışından gelmesine rağmen, kaçma fırsatı varken gelmesine rağmen ters kelepçe takılarak görüntüleri ilk önce paylaşıldı. Sonrasında da TCK 216.3 maddesiyle, yani halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılanması suçlamasıyla tutuklandı. Keyfi bir uygulama olduğunu söylemeye gerek var mı bilemiyorum. Çünkü madde metninde açık bir şekilde kamu barışını bozmaya elverişli olma düzenlemesi olmasına rağmen mahkeme kararının tutuklama gerekçesinde de 185 kişinin CİMER'e şikayet etmesinin kamu barışı bozulduğu gerekçesi olarak sunulduğuna da ne yazık ki tanıklık ettik. Bilemiyorum tabii, bu olunca daha ileride miyiz, daha geride miyiz diye böyle bir karşılaştırma ya ilişkin haberlere de rastladık. Bunlardan bir tanesi de TİP'in Genel Sekreteri Nihat Sargın'la TKP'nin Genel Sekreteri Nabi Yağcı'nın 1987'de ortak bir yasal parti kurmak için Türkiye'ye geri dönüşüydü. Neden Deniz Göktaş sonrasında böyle karşılaştırmalar olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü ikisi de havalimanında gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu tutuklama İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine verdiği ilk ihlal kararlarından birisine neden oldu. 1987'deki bu tutuklama sonrası verilen kararı hatırlayalım. Gerekçe aynen şu şekildeydi. Başvurucuların haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yürütülmesi veya cezai takibata uğrama riskinin farkında olmalarına rağmen kendi istekleriyle ülkelerine geri dönmüş olmaları, kaçma niyetinde bulunmadıklarını gösteren güçlü bir olgu olarak değerlendirilmiştir denmişti. Ama yıllar yıllar sonra da bir stand-up gösterisinde ifade ettiği espriler sebebiyle kamu barışını bozduğu, halkın dini değerlerini aşağıladığı iddiasıyla kendi isteğiyle yurt dışına dönen Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiğini tekrar söyleyelim. Temmuz ayını bu sıcak gündemle başladık. Yine aslında Temmuz ayında Sivas davasını en başından beri takip eden Şenaz Sarıhan'la konuşmuştuk. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi'nden Sivas katliamına ilişkin bir karar geldi. Bu kararda 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülememesi nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutun ihlal edildiğine karar verdi ve başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın gerekçesini henüz göremedik, daha sonra yayınlanacak, ama şunu söyleyelim ki başvuru 2014 yılında yapılmıştı. Bu kararı 13 yılda alındığını en azından altını çizelim. Yani 13 yıllık bir anayasa mahkemesi sürecinden bahsediyoruz. Yine Temmuz ayında çok çok konuşulan konulardan ve adliye koridorlarını en fazla meşgul eden olaylardan birisi oldu. Ama sadece adliye koridorları değil, neredeyse Ankara'daki yaşamı da durma noktasına getiren 33. 36. NATO zirvesini ve onunla beraber yapılan tutuklamalardı. Çok çok konuştuk. Bu tutuklamalardan bir tanesi de ÇAD, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan hakkında verildi ve Özge Önalan'ın da hala cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Bir ilginç Temmuz ayında yine aslında iki dikkat çekici veri ve endeksle karşılaştık. Bu Temmuz ayının önemli olan verileri ve değerlendirmeleriydi aynı zamanda. Onu da en azından Temmuz ayı hukuk gündemi içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu atlamamamız gerektiğini. Bir tanesi grevlere ilişkin dikkat çekici bir veri karşılaştırması geldi. 1980 yılının ilk 9 ayında greve katılan işçi sayısı 70.332 iken son 23 yılın tamamında yani 2002 ve 2025 yılları arasında greve katılan toplam işçi sayısı sadece ve sadece 4.145 olduğu tespit edildi. Bu tabii çok dikkat çekici bir durum çünkü bir anlamda bu kadar siyasal anlamda hak gasplarının yaşandığı, 16 milyonun yurttaşın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığı ve bu belediyeye yönelik operasyonların devam ettiği günlerde bile yani siyasi krizlerin yaşandığı, aynı zamanda hukuksal krizler de diyebiliriz. Bu dönemlerde de politik grev dediğimiz bu tür kavramların da dillendirilmediğini gördük. Ekonomik talepli grevler ise zaten uzun zamandır gündem olmaktan çıktı. Aslında Temmuz ayında bir kez daha hatırlatıldı ki bugün grev neredeyse unutulmuş bir hak haline geldi. Temmuz ayının bir kenara not edilmesi gereken önemli başlıklarından bir tanesiydi. Çünkü bu başlıkla bağlantılı olarak da gerçekten trajik ve dikkat çekici ama aynı zamanda da yurttaşı olduğumuz ülke açısından da çok rahatsız edici bir demokrasi endeksi geldi. Demokrasi endeksine göre Türkiye hukukun üstünlüğü konusunda 3. Selim, 2. Mahmut ve hatta 2. Abdülhamit döneminin gerisinde olduğu tespit edildi. Cumhuriyet tarihinde bu denli geriye düşülmüş bir dönem olmadığı vurgulandı. Yine raporda şöyle altını çizerek söyleyelim. Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit istibdat yıllarında hukukun üstünlüğü eşiği yaklaşık 0.17 olarak kayda geçmiş. Günümüz Türkiye'sinde ise bu eşiğin 0.14'lere kadar gerilediği vurgulandı. Zannedersem Temmuz ayının belki de çokça konuşulan diğer hukuk gündemleri arasında bir anlamda gündeme girememiş ama girmesi gereken ve sonraki ayları da etkileyebilecek çok önemli bir gündem maddesi olduğunu söylemiş olalım. Bununla beraber tabii ki bu endekslere geçen en trajikomik olaylardan bir tanesi de bisiklet kıyafeti giyen valinin görevden alınmasıydı. Yine Temmuz ayında da bunu konuştuk. CHP'li vekilin "Tayt'la geziyor, böyle vali olmaz" sözleriyle hedef gösterdiği Ardahan valisi Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Daha sonra vali yapmış olduğu açıklamada da kıyafetin spor kıyafeti olduğunu vurgulayarak pedallamaya devam. "Ben yelken ve kürek sporcusuyum, bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum. Karar büyüklerimizin takdiridir" şeklinde bir beyanda bulundu. Temmuz ayı hukuk gündemi içerisinde de Taytlı vali ve görevden alınma bir şekilde de tarihteki izini bıraktı ve yıllar sonra da zannedersem tekrar geriye dönüp baktığımızda almanaklarda gülümsemeyle ama trajik tarafı da ne yazık ki yine bir hak kaybının ve gaspının şeklinde geçecek bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Mesail vardı, meclis mesaileri. Bunlardan bir tanesi biraz önce adını da andığım kanun teklifiydi. İkinci bölümde bunu konuşacağız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini. Diğer meclis mesaisi ise 12. yargı paketiydi. Yine bir torba düzenleme, yine torba düzenleme içerisinde birden fazla kanunu ilgilendiren düzenlemeler var. Doğal olarak da bu torba düzenlemeler içerisinde bu kadar farklı kanunları ilgilendirdiğinde de kanunlara ilişkin sağlıklı bir şekilde iktisap etmek, anlamak pek mümkün olmadığını söyleyelim. Ama bu yargı paketi de icra iflas kanunundan idari yargılama usulü kanununa, TCK'ya ve CMK'ya kadar farklı değişiklikler getiriyor. Bunlardan bir tanesi miras yoluyla elde edilen taşınmazlar bakımından ortaklığın giderilmesi amacıyla yapılacak olan satışlarda birinci artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacağı düzenlemesiydi. Diğeri yine Bölge İdare Mahkemesi ve özellikle idari yargılamada Bölge İdare Mahkemesi ve istinaf başvuru süreçlerine ilişkin değişikliklerdi. Yasal faiz oranlarında değişiklikler yapıldı. Yine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf kanun yoluna kararın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay tarafından verilmesi halinde ise temyiz yoluna başvurulabileceğine ilişkin düzenlemeler yapıldı ve belirsiz alacak davası yürürlükten kaldırıldı. Yine aynı şekilde de duruşmalar arasındaki sürenin en fazla 3 ay olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Tabii ki zorunlu haller hariç istisnası konarak bu zorunlu haller için de gerekçe sunulmasında şart olduğunu belirtelim. Ama bu şartlara rağmen de ne yazık ki uygulamada çoğu zaman hakimler tarafından gerekçe sunulmadığını da hatırlatmak gerekir. Hatırlayacaksınız, programımızı takip eden dinleyicilerimiz, biz Türkiye Savcılığını birçok kez programımızda konuştuk. Bunu özellikle Akın Gürley'in Adalet Bakanı olarak atanmasıyla beraber Alican Uludağ'la beraber ayrıntılı değerlendirmiştik. Sonrasında da o programlar sonrasında Türkiye Savcılığında adım adım geldiğini aslında şahit olduk. Tabii ki böyle bir düzenleme için bir anlamda kamuoyu yaratılmak noktasında da önemli bir işlev gören önemli davalardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturmasıydı. Gülistan Doku soruşturmasında delil karartma şüphesiyle yine barajlı arama yapılan iki dalgıcın tutuklandığını, vali eşinin tutuklandığını ve operasyonların dalga dalga da devam ettiğini söyleyelim. Akın Gürlek de buna ilişkin olarak Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine de sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Yine aslında Türkiye Savcılığının bu modelin belki de inşasını adım adım şahit olduğumuz olaylardan bir tanesi de Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na ilişkin kapatılan dosyanın yeniden açılmasıydı. Bu dosyanın açılmasıyla beraber Behçet Oktay'ın ailesi de Adalet Bakanlığı'nı ziyaret talebinde bulundu. Hatırlayacaksınız, Behçet Oktay eski Özel Hareket Daire Başkanı'ydı ve kendisi Ankara'da park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş olarak bulunmuş. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturmada Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek takipsizlik kararı verilmişti. İşte o takipsizlik kararı sonrasında ailesi bu dosyanın da açılmasını talebiyle Adalet Bakanı Akın Gürley'i ziyaret talebinde bulunduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii bunlarla beraber de her geçen gün daha fazla adını duyacağımız Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da bu dosyaları ele aldığını tekrar hatırlatalım. Temmuz ayının zannedersem en çok duyduğumuz, en çok adlandırılan adliye koridorlarının da sıkça rastladığımız ve haberlere de yansıyan soruşturması ve kovuşturması Ahbap soruşturmasıydı. Ahbap Derneği'ne ilişkin olarak yapılan operasyonda bu soruşturmanın genişlediğini, sanatçıların bu konu kapsamında ifadeye çağrıldığına tanıklık ettik. Belediye operasyonları geçtiğimiz aylarda olduğu üzere bu ayda aynı hızla devam etti. Üsküdar ve Eti Meskut Belediye Başkanları tutuklandı ve bu tutuklanmalarla beraber yine aynı şekilde Yeni Parti, CHP ve Kayyum tartışmaları da devam etti. Artık Temmuz ayında tekrar en önemli gündemlerden bir tanesi tabii bir hukuk gündemi değil yalnızca, siyasal gündem olarak yer alan ama aynı zamanda da hukuk gündemi çokça etkileyecek olan yeni bir partinin, yeni partinin de kuruluşuna tanıklık ettik. Akın Gürley'in ajandasına baktığımızda İstanbul İkinoğlu Baro'nun Akın Gürlek tarafından kabul edildiğini gördük. Zannedersem bu kabul edilme ikinci kez olmuş olabilir. İstanbul Birinoğlu Baro'nun da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini tekrar hatırlatmış olalım. Tabii bu Temmuz ayı hukuk gündemi içerisinde en hızlı özetlemeye çalıştığımız gündem başlıklarından biriydi. Bu gündem başlıkları içerisinde yine Ağustos ayına girdiğimiz bu dönemde İmamoğlu davasının yine başlayacağını ve bizim de İmamoğlu davasını daha önceki programlarda da doğrudan avukatıyla ve diğer davadaki sanıkların avukatlarıyla birçok kez konuştuğumuzu, yeniden de konuşmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Tabii Silivri'de de belki de bölgemizin en büyük duruşma salonlarından bir tanesi olan, ki bununla da övünecek halimiz yok. Bu Ağustos sonrasında yeni adli yıl döneminde de belli yargılamaların artık o duruşma salonunda da görüleceğini hatırlatalım. Tabii ki bu Temmuz ayı aynı zamanda da çokça kayıplarımıza sahne olan bir ay oldu. Yani bizler açısından da, bu kayıplar açısından bakıldığında da acı bir aydı. Ahmet Telli'yi kaybettik. Ahmet Telli sesin bir fesleğen olup kokardı. Ben bu yüzden hep türküler yakardım mısrasıyla, en azından benim için hep hatırladığımız bir şairimizdi. Bugün kendisini de yine kendi şiirinden bestelenen bir müzik eseriyle anacağız. Cengiz Gündoğdu'yu kaybettik. İnsancıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar, eleştirmen Cengiz Gündoğdu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bir dönemin efsane karikatür dergisi Leman'ı hatırlayacaksınız. Bu derginin efsane karikatüristlerinden Galip Tekin'i kaybettik. Ve en yakın zamanlı olarak da Bilgesu Eronus'un ölüm haberi geldi. Bilgesu Eronus 83 yaşındaydı. Senarist, yazar ve müzisyen. Ve çoğu kişi zannedersem özellikle 90'lı yıllarda Bilgesu Eronus'u muhakkak tanıyordur. Ortak karşılaştıkları muhakkak eylemler, grevler, basın açıklamaları olmuştur. Sanatçı kimliğinin yanı sıra mücadeleci yönüyle de tanınıyordu Bilge Seyronuz. Belki mücadeleci yönüyle de daha da çok tanınıyordu. 77 ile 1977 ile 1979 yılları arasında Aziz Nesin başkanlığındaki Türkiye Yazarlar Sendikası yönetim kurulunda görev aldı Bilge Seyronuz. 1984 yılında Aydınlar Bildirgesi'ni Çankaya'ya taşıyan isimler arasındaydı. 1987 yılında darbe sonrası düzenlenen ilk 1 Mayıs toplantısının sunuculuğunu da üstlendi. Ayrıca 1987 ve 1992 yılları arasında yayımlanan Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin hem yazar kadrosunda yer aldı hem de uzun bir süre imtiyaz sahibi sıfatıyla yasal sorumluluğunu üstlendi. Yine tabii ki Özgür Üniversite'yi unutmamak lazım. Bilge Sevronuz aynı zamanda Özgür Üniversite'nin kurucularından biriydi. yine üniversite öğrencilerin ve tutuklu yakınlarının taleplerini destekleyen toplumsal eylemlerde yer aldı. Cezaevlerindeki açlık grevlerini destekleyen, dışarıda yapılan açlık grevlerinde kendi evinde misafir eden bir sanatçıydı. Çokça söylenecek söz var. Ama zannedersem programımızın bu kısa süresi onları dillendirmeye pek zaman sınırlaması açısından imkan vermiyor. Sadece şunu söyleyelim. Bilgesu Erenus'un cenazesi 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle birlikte sonrasında defnedilecek. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada da Bilgesu Erenus'u da burada saygıyla andıktan sonra da kendisine 1987 yılında yayınlamış olduğu albümden, Şarkılarımız albümünden Savaş şarkısıyla bir kez daha merhaba diyelim.
1: Şarkılarımız varoşlarda sokaklara çıkıp evlerimizin önünde durmalıdır.

savaşıyordu. Barışıktınız, barışız biz, barışıklar. Armalar gördüm ben, ışıklı levhalar.

0: 6 Ağustos Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programı devam ediyor. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde çok çok kısa özet şeklinde Temmuz ayı hukuk gündemini konuştuk. İkinci bölümde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini konuşacağız. Bu kanun teklifini avukat Sevenel Ballıkaya Çelik'le konuşacağız. Kendisi DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi aynı zamanda. Öncesinde de bolca mesai harcadığını en azından biliyorum. Bize kapsamlı bir şekilde anlatacaklar ama henüz kendisi bağlanamadı. Bağlandığında tekrar soracağız bize anlatmasını, detaylarını vermesini. Ben bu arada Avukat Sevenel Ballıkaya programımıza bağlanana kadar kısa bir kanun hakkında aslında en kapsayıcı ve özet şeklinde tavsiye edebileceğim bir yazıdan da bahsedeyim. Gökçer Tayincioğlu'nun T24'te yayınlanan yazısı. Soru ve cevap şeklinde kısaca kanun teklifinin ne getirdiğini, nasıl düzenlendiğini ve neleri kapsadığını özetliyor. Buradan birkaç soruyla konuğumuz bağlanana kadar dinleyicilerimizin de kanuna ilişkin bir genel taslağı en azından bilgi sahibi olması için açısından ben özetlemeye çalışayım. Tabii ki birinci soru kanunun sadece PKK ve KCK'yi kapsayıp kapsamadığını, diğer örgütleri de eğer kendilerini fesih kararı alırlarsa kanundan yararlanıp yararlanamayacağı sorusu. 12 maddeden oluşan bu kanun teklifi doğrudan PKK ve KCK örgütü için hazırlandı. Ve teklifte kanunun fiili varlığına son veren örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik hazırlandığı özellikle vurgulanıyor. Buna göre de farklı örgütler kendini feshetme, varlığına son verme kararı alsa bile kanundan faydalanamayacağının altını çizelim. Bir diğer soruysa kanuna göre örgütün her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin kontrolünü kim yapacak? Ve örgütün silahları imha ettik, gömdük demesi yeterli olacak mı? Bu teyit tamamen Milli Güvenlik Kurulu'na verildi. Buna ilişkin eleştiriler de var. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'na verilmesi demek tamamen Cumhurbaşkanı'na bu yetkinin verilmesi anlamına da geliyor. Yani bu da meclisin bypass edilmesi ve ona bir yetki verilmemesi olarak da yorumlanıyor. Bunu zannedersem Severel daha ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Peki kanun hangi suçları kapsam içine alıyor sorusu da var. Teklife göre terör örgütünü kurma ve yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçlar kapsama içine alınacağı belirtiliyor. Peki hangi suçlar kapsam dışında bırakılıyor sorusu ise örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların kapsam dışına bırakıldığını söyleyebiliriz. Tabii burada 1 Haziran 2025 tarihi var. Bu olunca yine dile getirilen eleştirilerde de dikkatinizi çekmiştir. Neden bu tarihe esas alındı? Bu suçların kapsam dışında tutulması ne anlama giriyor? Gökçer Tayincioğlu'nun yazısında 1 Haziran 2025'te yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği hatırlatılıyor. Kanunda bu tarihe işaret edilerek eski TCK'nın yürürlükte olduğu dönem açılan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren davaların ve soruşturmaların tamamı kapsam dışında kaldı. Yani suçun işlenmesi vurgusu yapılarak yeniden yargılama konusu yapılan, devam eden davalar da kapsam dışında bırakıldı. Böylece örneğin Öcalan dahil örgüt yöneticilerinin yeniden yargılanmaları halinde yasadan yararlanmaları şimdilik söz konusu olmayacak. Bununla birlikte kasten öldürme suçu bütünüyle kapsam dışında tutularak da öldürmeme şartı getirildi. Peki bu durumda silahlı eylemlere katılanlar yasadan yararlanabilecek mi? Teklife göre bir insanı öldürüp öldürmediği esas alınacak. Güvenlik birimlerinin bu yönde bir tespiti yoksa silahlı eyleme katılmış olsa bile yasadan yararlanabilecek. 1 Haziran 2025'ten sonra ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis gerektiren bir suç işleyen kişiler kanundan yararlanabilecek mi? Kasten öldürme suçu işlememişse evet diye belirtiyor Gökçer Tayincioğlu yazısında. Bu durumda bu tarihten sonra örgütte yöneticilik yapan, yani 1 Haziran 2025'ten sonra örgütte yöneticilik yapan kasten öldürme suçu işlememiş isimler de kanundan yararlanabilecek. Biraz usule baktığımızda tabii ki birçok soruyu biz pratikte işlediğinde daha net göreceğiz ama önemli bir soru da silah bırakan, geri dönmek isteyen örgüt üye ve yöneticileri nereye başvuracak? Kanun kapsamına girenlere ilişkin değerlendirmeler halihazırda soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu savcılık ve mahkemeler tarafından yapılacağı belirtiliyor. Ancak bu kanundan yararlanmaya yönelik başvuru bulunulan yerdeki başsavcılıklara veya kurul tarafından verilen kurumlara yapılacak. Yani daha önce de bu tip yetki verilen kurumlarla karşılaşmıştık. Bu kanun kapsamında da bu tip kurumların oluşabileceğini tekrar söylemiş olalım. Peki başvurudan sonra dava ve soruşturmalar düşecek mi? Üst sınırı 15 yıl ve daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. 2 hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yolu da açık olacak. Peki bu suçlardan tutuklu bulunan ya da adli kontrol uygulanan örgüt üye ve yöneticileri serbest kalacak mı? Evet diye söylemiş Gökçer Tayincioğlu da yazısında, kanun tekliflerine de baktığımızda. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrol erişim koruma tedbirleri koşullarının bulunması halinde kaldırılacak. Koşulların bulunması konusundaki kararı hakimler verecek. Dava üst mahkemelerde devam ediyorsa bozma kararı verilecek. İlk derece mahkemesi de erteleme kararı vererek kanunu uygulayacak. Dinleyiciler için biraz kafa karışıklığı olabilir ama belli bir süre sonra uygulandığında ne gibi yerde nasıl arızalar olduğunu, nasıl engellemeler olduğunu veya uygulamada nasıl bir şekilde daha hızlı çözüm yolları üretebileceğini göreceğiz ama çerçeve içerisinde okuduğumuz kanun maddeleri üzerinden çıkan bu soruların cevapları Gökçer Tayincioğlu'nun yazısında da aynen bu şekilde özet olarak açıklanmış. Gerçekten de doyurucu ve kapsamlı bir yazı olduğunu bir kez daha söylemiş olalım. Peki davası bitmiş ve ceza almış olanların cezaları ortadan kalkacak mı? Davası devam edenlerde olduğu gibi cezaya mahkum edilenlerde de ceza erteleme yoluna gidilecek. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası 5 yıl, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet 10 yıl süreyle itiraz yolu açık olmak üzere infaz hakiminin kararıyla ertelenecek. Erteleme süresinin suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımlarının da işlemeyeceğini belirtmiş olalım. Gelelim bir başka soruya. O da en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Bu durumda olanlara siyaset yolu da açılabilecek mi? Evet, aslında kanun teklifi bu olanağı sağlıyor. Oluşturulacak kurul dönemsel olarak erteleme kararlarını değerlendirecek. Gerek görürse soruşturma, kovuşturma mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluklarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına ilişkin sulh ceza hakimliği, mahkeme, infaz hakimliğinden talep edebilecek. Bu karar verilirse cezası ve davası ertelenenlere siyaset yolu da açılmış olacak. Kurul siyasete dönme iznini hemen mi verecek sorusu var. Hayır diyebiliriz bunu. Çünkü bu noktada süre şartı da konuldu teklifte. 5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise 3 yıl geçtikten sonra bu yol işletilebilecek, yani siyasete dönme izni yolu diyebiliriz. Peki söz konusu kurul, merak edilen konulardan bir tanesi, kimlerden oluşacak? Kanunla takip, koordinasyon ve uygulama başlığıyla bir kurul oluşturulacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulacak kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesini bu kurul yapacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından sağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrı bir kurul oluşturuluyor mu? Sorusu var. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 17 üyeden oluşacak izleme komisyonu kurulacak. Komisyon kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek. Peki, teslim ve silahsızlanma süreci nasıl işleyecek? Bu başlıklar kayıt altına alınacak. Detaylar Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak genelge ile netleşecek. Genelge güvenlik kurumlarının görüşüyle hazırlanacak. Kanun sürekli yürürlükte mi kalacak? Sınırlayıcı bir süresi var mı? Kanun teklifinde bir başvuru süresi konuldu. Buna göre başvuru süresi sadece 6 ay olacak ve bu süre uzatılmayacak. Ve bir iki soru daha şey yapayım, çünkü konuğumuz da bağlanmış. Ondan sonra Severel'den kısa bir değerlendirmesini alalım. Bu süre kanun yürürlüğe girdiğinde mi başlayacak sorusu var. Hayır, süre Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütten silahları teslim ettiği, kendini feshettiği yönünde alacağı teyit kararının resmi gazetede yayınlamasıyla başlayacak cevabını görüyoruz Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazısında. Bu yolla da örgütün silahları teslim ettiği net biçimde teyidi yapılmadan geri dönüşlere kapı kapatılmış gibi gözüküyor diyelim ve ben daha fazla uzatmayayım. Tekrar Gökçer Tayıncıoğlu'nun bu kapsamlı özet yazısını da T24'te yayınlanan okumanızı tavsiye edeyim. Severen, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayın.
0: Sağ ol, çok teşekkürler. Ben tabii ki senin yokluğunda çok kısaca Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'te yayınlanan yazısını dinleyicilerimiz için özetlemeye çalıştım.
1: Evet, ben de
0: Orada da
1: özet
0: soru
1: yaptım.
0: cevap şekline gitti. Aslında sona kadar da geldim ama şimdi senden ilk önce şöyle bir genel değerlendirme alsam. Çünkü bir hukukçu sadece hukukçu olmanın ötesinde de bu süreci belki de en başından beri takip eden hukukçular arasındasın. Aynı zamanda yanlış eğer dile getirmediysem DEM Parti Hukuk Komisyonu'nda da
1: Evet.
0: varsın diye biliyorum. Biraz öncesini sonrasını biraz süreci bize böyle hızlıca özetleyebilir misin? Yani nasıl gelindi bu aşamaya ve bundan sonra nelere gidilecek, hangi adımlar atılacak? Bunu kısaca özetlersen çok sevinirim.
1: Aslında hepinizin takip ettiği gibi bu 2 yıllık bir sürecin geldiği bir aşama. Yani peki lideri Abdullah Öcalan'ın silah örgütün kendini fesih konusunda bir kararı görüşü olması üzerine örgüt de bunu kabul etmişti. Ve buna göre kongresi toplayarak fesihe karar vermişti. Fakat bu süre içerisinde yani devletin atması gereken adımlar vardı. Yasal koşulları oluşturmak, bu fesih sonrasında siyasete katılım, yurt dışındakilerin, sürgünde olanların gelmesi vesaire, cezaevinde birilerin durumu ve artı demokratikleşme ile ilgili, Kürt sorunun çözümü ile ilgili ve demokratikleşme ile ilgili adımlar atılması gerekiyordu. Ama bu 2 yıllık süreç içerisinde uzadı, bu somut adımlar atılmadı. Şimdi gelinen bu aşamada 2 yılın, kısaca geçtiğimiz 2 yılın bir sonucu olan ilk adım diyeyim ben buna. Çünkü yani bu yasa bir çerçeve yasa. Çerçeve yasa olması itibariyle aslında sonrasında başka kanunların, başka düzenlemelerin yapılmasını gerektiren bir ilk düzenleme olarak almak gerekiyor. Daha doğrusu işte zaten böyle, kabul edildi işte zaten böyle. Şimdi bu
0: Peki.
1: nedenle de bu biçimi itibariyle aslında genel kanun, bildiğimiz kanun yapma yöntemlerinden de biraz farklı. İçerik olarak da biraz farklı.
0: Nedir farklılıkları özellikle severen?
1: Şöyle belirteyim ben istersen. Şimdi bir kere kanun yürürlük dahil olmak üzere ilk uygulamaya konuş şekli itibariyle de diğer normal kanun düzenlemelerinden bir fark görüyoruz. Nedir? Kanunlar, bildiğimiz kanunlar yürürlüğe girerler ve yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulamaya başlar ve bunun yasal, bildiğimiz anayasal kurumlar tarafından denetim mekanizmaları vardır. Şimdi burada aslında bir ilk kez ya doğrudan PKK örgütü bahsedilerek ona yönelik bir kanun çıkarıldığı söyleniyor. Halbuki bildiğimiz bir infaz düzenlemeleri, af düzenlemeleri suç esaslıdır. Yani fiil esaslı düzenlemelerdir. Burada fiil esaslı bir düzenleme değil, aslında failden hareket eden bir düzenleme görüyoruz. Yani bu büyük bir farklılık diğer kanun şekillerine göre. İkincisi de yürürlük ve uygulamanın takibi açısından normal kanun düzenlemesinden bir farklı bir şey var. Ben yani senin son konuşmanın son bölümünü yakaladım. Orada zaten ifade ettiği şu: yürürlüğe girişi Milli Güvenlik Konseyi kararının yayınlanmasına bağlı ve denetim mekanizmaları da farklı.
0: Yani şunu anlıyoruz. Yayınlanmayabilir de yürürlüğe de girmeyebilir. Doğru mu anlıyorum?
1: Yani şöyle diyelim, yürürlüğe girmeme olasılığı yok buna göre. Milli Güvenlik Konseyi'nin tespiti her halükarda sonuçta, yani mesela 17 Temmuz'da geçen bir yılın Temmuz ayında bir silahların yakılması şeyi yapıldı, töreni yapıldı aslında. Sembolik de olsa bu bir silahların teslimi değilse bile bırakılması anlamına gelen bir şeydi. Yurt dışında olanlar var. Yani silahın teslimi koşulu yerine getirmesi gereken kişilerin olmadığı bir büyük bir
0: Anladım.
1: çerçeve bu
0: Ama
1: aslında.
0: yani şunun altını çizerek söylememiz gibi bu kanunun yürürlüğe girmesi için idari bir ön karar şartı var.
1: Evet. Aslında tabii kanuna yönelik en büyük eleştiri de bu olabilir. En büyük handikapı da bu olabilir. Güvenlik merkezli bir denetim den geçerek öncelikle uygulanması. Yani en büyük farklardan bir tanesi de bu. Yani bir kanun çıkar ve kanun uygulanmaya devam eder. Dolayısıyla bir güvenlik kontrolü gerekmez. Ama burada bir kontrol mekanizmasının ardından uygulamaya konma düzenlemesi görüyoruz. Büyük bir farklardan bir tanesi de bu. Ama tüm eleştirilerden önce şunu söylemek lazım. Ondan sonra kanunla ilgili özel değerlendirmelere geçebiliriz. Yani ilk kez Kürt sorununun meclis çatısı altında ve bir yasal düzenlemeyle bu şekilde gündeme geldiği bir düzenleme olduğunu söylememiz gerek. Bütün eksikleriyle, bütün gelikleriyle birlikte böyle bir düzenleme. Şimdi çift taraflı, sadece devlet eksenli değil, esas olarak devlet eksenli güvenlik mekanizmaları öne çıkarıldığını görüyoruz. Ama öbür taraftan kanun içerisinde bazı düzenlemelerin bakıldığında örgüt tarafından da kanunun uygulamasındaki bazı noktalarda ya da bundan sonraki uygulamalarda tutum alabilmeyi sağlayacak bir işte, uygulamaların olabileceğine ilişkin düzenlemeler olduğunu da söylemek lazım. Yani çift taraflı esas olarak devlet eksenli güvenlik bakış açılı ama bundan sonraki süreci de yönetmek anlamında katılımı da sağlayacak geniş uçlu, açık uçlu bir düzenleme olduğunu söylememiz lazım.
0: Yani şeyi en azından vurgulayabiliriz zannedersem. Örgüt kurulduğundan bugüne mevcut iktidarlarla görüşme yapıldığının, diyalogların olduğu defalarca yazıldı, çizildi kişisel anlatımlarda. Ama hiç bugüne kadar bir kanun formunda yazılı bir belge oluşturulmadı zannedersem. Buna bir ilk
1: Evet.
0: diyebiliriz yani.
1: Aslında ona şunu da eklememiz lazım. Biliyorsun 1991 yılında bir işte terör mücadele kanunu çıkarılırken bir taraftan da infazda belli bir süre yatanların çıkmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. O düzenleme eşitlik esasına aykırıdır diye Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi yine Kürt siyasi hareketini o kapsamın dışında tutmuştu. Yani mevcut ondan önceki erteleme ve şartlı tahliyedeki düzenlemeler dahil olmak üzere kısmi af niteliğindeydi bunlar da. Hiç bu kapsama alınmadılar. Yani Kürt Özgürlük Hareketi hiç bu kapsama alınmadı. Kürt Siyasi Hareketi. İlk kez bu şekilde bir düzenleme konusu olmuş oluyor. Aslında şeyin genel gerekçeye bakarsanız kanunun genel gerekçesine genel gerekçede de bu nedenle başladı. Kürt sorunu demese de adına demokratikleşme adı ile ülkenin bütünlüğü, sosyal devlet vesaire adı altında aslında bu sorunun çözümüne ilişkin bir kanun olduğuna ilişkin değerlendirme görülüyor.
0: Peki Seder, şeyi sormak isterim. Yani bir hukukçu kimliğin nedir? Belki hani çok ufak bir ayrıntı gibi gözüküyor ama sonuçta kanunun yayınlanması, yürürlüğe girmesi bir idari karara yani silahların bırakıldığının tespitine bağlanmış gözüküyor. Bu verilmiş idari karardan daha sonra dönülmesi, geri alınması ve kanunun da tekrar yürürlükten kalkabilmesi gibi hani çok tersten bir böyle düşünceyle böyle bir şey mümkün olabilir mi?
1: Ya bu haliyle elbette böyle bir handikap var. Bir kere kanunun yani benim dediğim başta söylediğim gibi getirecek en büyük eleştiri bu. Kanunun normalde çıkarılıp uygulamaya girmesi gerekir. Fakat bu idari bir karara bağlı kalınmış. Yani şöyle bir şey olabilir. Güvenlik kuvvetleri ya da güvenlik makamları bir silah teslimi olmadı. Dolayısıyla bu uygulanmasın gibi bir görüşte bulunabilir. Ve bunun kanun uygulanmasını engelleyebilir. Artı yani bu idari karar yayınlanmadığı takdirde kanun yürürlüğe girmeyeceği için burada da bir problem olabilir. Ama bütün bunlarla birlikte söylemek lazım. Bu kanun bütün bu handikapları aşacak şekilde alt düzenlemeler de içeriyor. Onu söylemek lazım. Nedir bu? Sonraki hukuki yasal düzenlemeler cezai doğmayacak şekilde sorumluluk doğmayacak şey ilişkin düzenlemeler, oluşacak kurulların örgütün de sürece katılmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi gibi kanun genel sistematiğine baktığınızda bu iki taraflı yürüyecek bir mekanizma gibi görünüyor. Dolayısıyla sadece bundan hareketle kanun uygulanmaz diyemeyiz. Siyasi bir süreç bu. Ama bu olduğu için de bazı şeylerin gereği gibi uygulanmayacağını da baştan kabul etmemiz gerekecek. Dolayısıyla silah bırakma koşulu aslında bu kanunun en büyük handikapı diyelim. Şimdi dünya örnekleri var aslında bu konuda. Dünya örneklerin bir kısmında daha doğrusu çoğunda silah bırakmaya özgü kanunlar yapılmış. Yani işte Kolombiya'da mesela Endonezya'da Güney Afrika'da silah bırakma koşuluna bağlı olmuş kanunlar. Ama bunun dışında mesela El Salvador gibi bir El Salvador'da da mesela tüm demokratikleşme kanunlarının birlikte çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu örnek aslında tek örnek değil bizim yaşadığımız. Ama bütün bu handikapların olmaması için kanunun daha net olması gerekirdi. Ve Milli Güvenlik Kurulu gibi bir idari kurulu, aslında danışma kurulu Milli Güvenlik Kurulu, karar kurulu değildir. Fakat muhtemelen diğer güvenlik birimlerinin tümünün merkezi bir kararla görüşlerinin belirtilmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nu belirlediler. Fakat bizim eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi temel olarak buydu.
0: Peki şeyi de sormak isterim sana. Yani çokça dile getirildi. Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin hem bu süreci de başlatanlardan bir tanesi. Örgüt de özellikle liderinin Abdullah Öcalan olarak umut hakkı ve diğer haklardan yararlanması gibi söylemleri çokça dile getirdi. Konuya ilişkin basın açıklamalarında da bu vurguları görüyoruz. Bu kanun kapsamında zannedersem ona ilişkin bir düzenleme göremedik, değil mi?
1: Yani 1.6.2005 tarihi öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbetler kapsam dışı olduğu için ilk etap itibariyle kapsam dışı görünüyor.
0: Yani bu da devamı gelecek çerçeve yasaların olacağına dair de en azından bu yasa düzenlemeleri. Sadece bu çerçeve yasanın alt düzenlemeleri değil, başka çerçeve yasaları ilişkindi. Yine önümüzdeki en azından meclis çalışma sezonunda döneminde yine bunun karşılıklı görüşmelerin yapılacağını anlıyoruz. Doğru mu acaba?
1: Evet öyle. Şimdi zaten kanunun genel şekline bakarsanız, yani birinci, üçüncü maddeden sonra mesela sanıyorum altıncı madde, pardon, yani takip ve koordinasyon meselesinde. Takip koordinasyon meselesinden sonra diyor ki işte bu kurul, denetim ve yapmakla görevli olan kurul, yeni kanunların çıkarılması konusunda görüş bildirebilir diyor. Veya bazı mahkumiyete dair bazı şeylerin kaldırılmasını, hak yoksunluğunun kaldırılmasını isteyebilir diyor. Bu zaten aslında devam etmesini sağlayacak bir imkan olarak kanunda olduğunu görmek gerek. Dolayısıyla Öcalan'ın durumu başlangıç itibariyle böyle olmakla birlikte sürecin nasıl gelişeceğini bilemiyoruz. Ucu açık bir süreç olduğunu söylemek lazım.
0: Böyle
1: Bunun dışında
0: son dakikalara girerken şeyi yani özellikle söylemek isterim. Sürecin en başından beri en azından komisyon olarak, DEM Parti Hukuk Komisyonu olarak ciddi bir mücadele yürütüyorsunuz. Hazırlıklar, çalışmalar, görüşmeler ve bugüne kadar beklememizin aslında gecikmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi. En azından dışarıya yansıyanlardan silah bırakıldığının tespiti olarak konuşuluyordu. Ve bu tespitle beraber bir yasal düzenlemeye gidileceği söyleniyordu ama bugün arada geçen bu kadar uzun süre sonrasında hala bunun açılamadığını sanki görüyoruz gibi. Ne diyorsun Severen?
1: aslında sadece oradan değil, yani bu çerçeve yasanın çıkmasına ilişkin, bu çerçeve yasa düzenlemesinin yapılmasına ilişkin iktidar tarafından bu döneme kadar adım atılmaması ile ilgili bir şey. Bu bir partinin talepleri, Öcalan'ın görüşmelerinde ifade ettiği bütün şeye rağmen şu ana kadar kanun gelmedi bir türlü. Ve kanun tartışmaları içerisinde aslında yine son ana kadar partinin talepleri doğrultusunda bir düzenleme olmadığını söylememiz lazım. Partiye ilişkin, kanuna ilişkin eleştirileri biz ayrıca ilettik komisyona ve meclis grubuna da. Bu iktidarın adım atmamış olmasından kaynaklı bir şey. Şimdi kanun beklenti kök kanun diye tanımlandı. Kanundan sonra diğerlerinin düzenleneceğine ilişkin bir şeydi. Sadece silah bırakmaya değil, aslında Kürt sorunun çözümüne ilişkin temel adımların atılması, dil sorunu dahil olmak temel adımların atılması ve bunun ardı demokratikleşme ile ilgili ifade özgürlüğü, kayyımlar vesaire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını içeren aslında kül halinde bir düzenlemeydi partinin ve Öcalan'ın ifade ettiği. Şimdi bunların kül halinde gelmemiş olması nedeniyle uzadı. Şimdi bu gelen haliyle de bütün eleştirilere rağmen imza atıldı parti tarafından. Dolayısıyla sadece bir noktadan değil, bütünlüklü bir eleştiri şeyi vardı. Şimdi bu gelinen noktada da kanuna ilişkin itirazlardan bir tanesi de eşitliğe aykırı olması tabii var. Diğer siyasal suç kategorisinde tutuklu hükümlü olan pek çok sayıda insan var ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere adım atılması, düzenleme bulunması gereken konular var. Bunlar yapılmadı. Dolayısıyla bu sorunun çözümü bütün bunlarla bağlı bir şey. Bu konuda düzenlemelerin olması gerekiyor. Ve aslında en önemlisi Kanun hangi maddelerden oluşmuş olursa olsun denetimi kamusal bir şeydir aslında. Yani bundan sonra belirleyecek olan, bu kanundan sonra ne olacağını belirleyecek olan kamusal mekanizmaların, kamusal dediğim halkların vereceği mücadele ve taleplerinin ne kadar hayata geçireceğini sağlayacağı için esaslı bir etkisi olacak bu mücadelenin. Denetim aslında budur. Yoksa Milli Güvenlik Konseyi'nin kararından sonra bu kanun uygulamasıyla bu iş de bitebilir. Ama bunun bitmemesinin tek yöntemi bu. Kanunun bu eşitlik esasına aykırı yönlerinin giderilmesi konusunda da bizim çabalarımız oldu. Fakat o konuda başarılı olamadı. Ne yazık ki. Ve kendi içerisinde bazı hukuk açısından uygun olmayan, normatif kurallara uygun olmayan düzenlemeler vardı. Bunlarda da bir kısmı düzelttirildi. Çok büyük mücadeleler sonucunda. Ama sonuç olarak gelinen noktada düzenleme bu. Buna ilişkin eleştirilerle birlikte parti imzaladı tabii.
0: Yani eleştirileri de sosyal medyada sıkça görmeye başladık,
1: Evet.
0: özellikle ceza hukukçuları tarafından
1: Yani
0: ama.
1: partinin kendi eleştirileri de oldu. Yani kanun bu şekilde olmaması gerektiğine ilişkin eleştiriler de oldu. Ama onlarda bir kısmı değiştirildi tabii bunların. Yani gelen haline göre değiştirildi. Ama son olarak gelen nokta budur. Hala kanunun mecliste çıktığı döneme kadar bazı değişiklik önergeleri olabilir. Orada ne kadar değişiklik olabilir bilmiyorum. Ama bu bir başlangıç kanunu olarak görmek lazım.
0: Yani her ne kadar belirsizlik olsa da, her ne kadar eleştirilen hususlar olmuş olsa da.
1: Önergeleri olabilir. Orada ne kadar değişiklik olabilir bilmiyorum. Ama bu bir başlangıç kanunu olarak görmek lazım.
0: Yani her ne kadar belirsizlik olsa da, her ne kadar eleştirilen hususlar olmuş olsa da, yıllardır süren bir çatışma.

0: silahlı mücadele yerine siyaset yürüteceğini yapacağını söyleyen bir hareketin resmi olarak kabulü noktasında bir kavram.
1: Herhalde tarihi ve önemli bir adım
0: Her
1: olduğunu
0: halükarda
1: belirtmemiz
0: tarihi ve
1: gerekiyor
0: önemli.
1: ama sadece şeyi söyleyelim. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu basın açıklamasından sonra son dakika şey yaparken dile getirdiği demokratik toplum, demokrasi kavramını biz seninle ayrı bir programda daha uzun konuşacağız zannedersem. Çünkü belli ki 2 yıldır uzun süredir mücadele ediyorsunuz, çok ciddi bir emek veriyorsunuz. Bu emek daha da büyüyerek devam edecek gibi gözüküyor. Umarım bu tarihi adım da olumlu bir anlamda sonuca bağlanır. Ama ilk adım umut dolu bir adım olduğunu tekrar altını çizmek gerekiyor. Tabii ki daha konuşacağımızda çokça başlık var gibi gözüküyor. Son cümleni alayım
0: Ben
1: severek,
0: son cümle
1: onunla
0: olarak
1: beraber
0: şunu
1: bitirelim.
0: söyleyeyim. Bu mücadeleyi sadece Kürt siyasi hareketinin mücadelesi olarak görmek gerekiyor. Ülkenin demokratikleşmesi sorunu ise bu sorun. Bugün olan adımın daha genişlemesini sağlayacak. Daha geniş çerçeve uygulanmasını sağlayacak. Herkes kapsamasını sağlayacak mücadelenin ortaklaştırılması gerekir. Sadece elbette eleştiriler çok önemli. Fakat mücadele ortaklaştırılmadığı takdirde burada adım atılması zor. İkincisi de bu kanunun denetimi dahil olmak üzere bizim alacağımız her hak mücadelemizle olabilecek bir şey. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Hem bu sorunun çözümü hem demokratikleşme sorunun çözümü mücadeleden geçiyor diyeyim son olarak. Kanun uygulanması söylediğin Milli Güvenlik Konseyi karar nedeni hiç yürürlüğe de girmeyebilir gibi bir riskin ortaya çıkmaması için de tek yol mücadele, mücadele.
1: Çok teşekkürler Severen. Bize böyle hızlandırılmış bir şekilde tarihi adımı özetledin. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
1: Çerçeve
0: ederim.
1: yasasını avukat Severen Ballıkaya Çelik'le konuştuk. Zamanımız kaldığı kadar sadece dinleyeceğiz. Ahmet Telli'yi de andık. Temmuz ayında kaybettiğimiz şairlerden birisiydi. Ahmet Telli'nin bir grup yorum bestesi var. Bu da Soluk Soluğa adlı şarkısı. Orada cenaze töreninde İlkay Akkaya'nın aktardığı bir şey vardı. O da İlkay Akkaya cenaze töreninde aslında bu şiirde soyları tükenen birer çılgındır ifadesi geçerken grup yorum bestesinde soyları tükenmeyen birer şaindir şeklinde dönüştürmüştü. Çünkü devrimcilerin çılgın sayılmayacağını ve soyların tükenmeyeceği düşüncesiyle yapılan bu değişikliği ve yaşadıkları tartışmayı anlatmıştı. Neruda'nın o sözü geldi. Şiir kime aittir? Şaire mi? İhtiyacı olana ait mi? Sadece bir bölümünü dinleyeceğiz. Böylece kapatacağız haftaya.
0: Kapatmadan
1: Tabii.
0: Ümit, Bilge Soyanus'u kaybettik dün.
1: Evet, arada
0: Onu
1: andık.
0: ben de
1: Kendisini de
0: anmak istiyorum.
1: selam.
0: Büyük
1: Tabii.
0: bir devrimci kadın Bilge Soyanus. Bütün bu sorunlara herkesten önce sanatıyla destek olan, mücadele eden bir kadındı. Hem Ahmet Telli hem de Bilge Soyanus'u ben de saygıyla anmak istiyorum.
1: Her ikisine de buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Zannedersem şarkı için zaman kalmadı ama en azından bir sonraki haftada tekrar parçayı çalmak umuduyla diyelim. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İdil Güneş'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Bir
3: lütfen sigaranızı.

0: söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti.
11: Şimdi ve burada.
12: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde sosyal antropolog Sertaç Sehliklioğlu ile Arzu'nun antropolojisi üzerine sohbet etmek için bir aradayız. Profesör Doktor Sehliklioğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji, Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde antropoloji lisans eğitimi aldı. Toronto Üniversitesi'nde sosyokültürel antropoloji ile kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanlarında yüksek lisans yaptı. Sosyal antropoloji doktorasını Cambridge Üniversitesi'nden aldı. 2014-2020 yılları arasında Cambridge'de kıdemli araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Avrupa Araştırma Konseyi'nin 11 ülkeyi kapsayan 5 yıllık tahayyül projesinin Aralık 2025 yılında tamamladı. Proje boyunca Pekin'den Karaçi'ye, Yale Üniversitesi'nden Balkanlara uzanan bir araştırma ağı kurdu. İlk kitabı Working Out Desire, Syracuse Üniversitesi yayınlarından çıktı. Cambridge ve Columbia Üniversitesi yayınlarından şimdilerde iki kitabı hazırlanıyor. Günümüz İslam Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, Journal of Middle East Women's Studies dergisinin de kitap eleştiri editörü. Halen University College London'da Feminist Antropoloji ve Müslüman Toplumlar kürsüsünü yürütüyor. Stüdyomuza hoş geldiniz sevgili Sertaç.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi çalışmalarınız antropoloji literatüründe önemli kavramsal katkılar sunuyor. Mahremiyet, Müslüman kadınların bedenle, arzuyla ve mekanla kurduğu ilişkiyi kısıtlanmayı ve özgürleşme ikiliğini hapsetmeden okumayı mümkün kılıyor. Kavramlarınız bugün antropoloji dışında sosyoloji ve din çalışmaları ve yönetim çalışmalarında da kullanılıyor. Şimdi şöyle bir soruyla dilerseniz başlayalım. Buyurun. Arzu çoğunlukla bireysel ve mahrem bir mesele sayılıyor. Ama siz neden arzuyu toplumsal ve siyasi bir konu olarak ele almayı seçtiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Aslında arzu bize ait olduğunu, çok bireysel olduğunu en fazla düşündüğümüz anlarda bile aslında İçinde bulunduğumuz toplumsal donelerle, içinde bize verilen muhtelif opsiyonlarla, hatta sınıfsal donelerle sürekli şekilleniyor. Yani aslında o kadar bireysel değil son derece ve derinlemesine toplumsal bir şey arzu. Neyi arzuladığımız, hangi hayatı istenmeye değer bulduğumuz, hangi bedenin makbul olduğunu biz öyle çok izole bir şekilde icat etmiyoruz. Bunlar bize kültürel olarak birden fazla kanalla verilen, öğretilen, medyayla, komşuluk ilişkileriyle, dini söylemle, piyasayla öğretilen mesajların harmanlanmış hali. Ve antropolojide uzun süre şöyle bir eğilim vardı aslında. İnsanların arzularını psikolojiye havale ettik. Ya da yanlış bilinç diye geçiştirdik. Ben bunun tersini savunuyorum ve onda da ilk değilim. Yani çok güzel çalışmalar vardı hala hazırda benim üzerine kendimi inşa edebileceğim. O da şöyleydi, yani arzu insanların dünyayla kurduğu ilişkinin aslında en yaratıcı kısımlarından biri. İnsanlar arzu ederken bir şeyi sadece istemiyorlar, aynı zamanda kendilerini yeniden kuruyorlar. Yani benlikle derinlemesine ilişkisi olan bir şey arzu. Ben kimim, kim olabilirim sorusuna da cevap aradıkları anlar ortaya çıkıyor. Ve bir yandan bunu görmezden geldiğimizde siyaseti de anlayamıyoruz. Yani arzulayan birey olarak seçmene de bakabilmemiz gerekiyor. Çünkü siyasi hareketler de insanlara çok böyle rasyonelite odaklı programlar da sunuyorlar. İçinde bulunduğumuz neoliberal dinamiklerin de etkisiyle, içinde bulunduğu bu çevremizdeki siyasi hareketlerin, hele de geldiğimiz noktada çoğunlukla gördüğümüz insanlara sundukları programlarda bir arzu dünyası içeriği görüyoruz. Dolayısıyla arzu benim için sosyolojik olarak ya da sosyal antropolojik olarak çok merkezde bir şey oldu ve bunun politik olarak da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Peki şimdi aslında bir çerçeve giriş yapmış oldunuz bize, ama sizin doktora çalışmanıza dayanan bütün bu araştırmalara temel oluşturan bir araştırmanız var aslında, etnografik araştırmanız. İstanbul'da kadınlara özel spor salonlarında yürüttünüz bu saha çalışmanızı. Peki spor salonlarında kadınlar bedenleriyle nasıl bir ilişki kuruyordu? Yani sizin gözlemleriniz, duygularınız, araştırmanız size neler söylüyor? Ve aslında biraz bize böyle anekdotlar ve sizi şaşırtan duygular nelerdi? Onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Çok cıvıl cıvıldı, evet. Ama önce şunu söyleyeyim. Sahaya girerken benim de kafamda aslında hazır bir çerçeve vardı. Yani ben sahaya gideceğim. İşte kadınlara mahsus spor salonlarını zaten seçtiğimde, doktora çalışmam için seçtiğimde evveliyatında 2008'de, benim doktora saha araştırmam 2011-2012'de oldu. 2008'de zaten bir ya da iki aylık bir saha araştırması evveliyatında yapmıştım. Bir bilgiye sahiptim. Mesela şunu biliyordum: kadınlara mahsus spor salonlarına giden kadınlar sadece muhafazakar kadınlar değil. Mesela başlangıç olarak bildiğim bir altyapım vardı. Ama kafamda da bir çerçeve vardı bir yandan. Çünkü spor salonuna gitmek nedir işte bizim için? Ha işte bir zayıflama arzusu. Demek ki zayıflama baskısı olması lazım. Böyle bir şey görmem lazım.
0: Sağlık.
1: İşte güzellik endüstrisinden biraz ilişki kurmam gerekecek. Kadın bedeni üzerindeki bütün denetimlerle ilgili doneler yakalayacağım vesaire. Bir yandan bunların hepsine bir aşamada oradaydı ama kadınların iradesini de çok ciddi merkezde gördüm. Yani hani benim ilk anlattığım anekdotlardan bir tanesi, işte kadın, ben ilk sahamı şöyle tasarlamıştım. İlk 3 ay hiç mülakat yapmadım, sadece gözlem yaptım ve notlar alarak gözlem yaptığım için herkes de benim orada araştırmacı olduğumu biliyor. Bir yandan arkadaşlıklar kuruyorum falan. 3 ay mülakatsız ilişki kurma dönemi. Ve o dönemde şeyi de söyleyeyim, ikinci adımda mülakatlar yaptım, üçüncü adımda da işte ikincil mülakatlarla işte fokus gruplar ve şeylere gitmek, bu medya kanallarına gitmek, medyada önemli mülakatlarda ortaya çıkan önemli karakterleri, işte Ebru Şallı, Sabah Tümer vesaire, onlarla da mülakatlar yapmak. Daha sonra da böylece bir böyle bir üçlü bir şema çıkarmıştım. O ilk kısmında, yani en çok anlattığım şeylerden biriydi herhalde o kitap konuşmalarında, lansmanlarında. Gidiyorum işte insanlar, kadınlara soruyorum, şeyi fark ediyorum. Kadınlar birbirleriyle şu sohbeti, yani başlangıç. Hani şeydir ya, iki birbirini tanımayan insan herhangi bir yerde neresin, nerede oturuyorsun, evet, falan der. Ay, orada böyle sorular yok. Orada sorular: ne kadar zamandır geliyorsun, kaç kilo verdin? Tamam mı? Aa diyorum, ben şimdi kendi araştırmacı kafamla. Aa diyorum, herkes kilo vermeye çalışıyor, bak gördün mü Sertaç falan. Ama kimse kilo vermiyor. Aylar geçiyor, kimsenin kilo verdiği falan yok. Ve bu bir şey değil yani, bu başarısızlık hikayesi değil. Aslında kadınlar birbirine şunu soruyorlar. Tamam, televizyonda sürekli görüyoruz, herkes şu kadar zamanda kilo verdiğini, mucizevi olarak şunu yaptığını anlatıyor. Ama televizyonda görülen şey sahte. Biz burada gerçek kadınları görüp gerçek kadınlardan doğrusunu öğreneceğiz. Aslında o diyaloğun temelinde zayıflama hırsı yokmuş. Zayıflamanın, ve daha doğrusu zayıflama hayallerinin ve hikayelerinin ne kadar altının boş olduğunu görme, kendi içini konfirme etme arzusu varmış mesela. Şunu diyeceğim, benim de çok fazla beklentilerimin tekrar kalibre edildiği bir süreç oldu. Ve bir süre sonra şeye kaydığımı fark ettim. Yani benim burada gözlemlediğim şey aslında zayıflama endüstrisinde ya da sağlık endüstrisinde, işte kadınlara mahsus spor salonu, bu değil yani. Benim karşımdaki şey bu değil, başka bir şey.
0: Sizin de ezberiniz bozuldu.
1: Benim ezberim çok güzel bozuldu. Ben yani zaten o kadınlarla geçirdiğim zaman da çok cıvıl cıvıldı. Şunu fark ettim, aslında bütün bu operasyonun merkezinde spor merakı diye kadınların sürekli peşinde oldukları bir arzu objesi var. Yani kadınların arzu objesi tek başına spor yapmak da değil. Çünkü kimse aslında profesyonel ya da amatör anlamda spor da yapmıyor. Kadınlara sorduğun zaman hani yürüyüşe çıkmayı bile spora gidiyorum diyen bir kültürdeyiz biz, değil mi? Yani spor çok böyle zayıf tanımlanmış bir kavram. Onun yerine niye geliyorsun? Spor merakımdan. Spor merakı diye bir şey olduğunu fark ettim. Ve fark ettim ki benim çalışmamın merkezinde aslında bir arzunun objesi var ve ben bunu takip ediyorum. O obje spor merakı ve kadınlar da bu objeyi kullanarak arzulayan bireyler olarak kendilerini inşa ediyorlar. Ve bu da çok yeni bir şey. Bu çok keyifli bir şey. Bu bana benim yani sahaya giderken taşıdığım ezberden çok daha ilginç ve yenilikçi gözüktü. Neden? Şimdi siz İstanbul'da araştırma yapıyorsunuz. mülakat yaptığınız bütün kadınlar bir şekilde Müslüman. Yani şey, İngilizce yazarken who happen to be Muslim diye yazıyorum. Ve antropoloji literatürü üzerinden yazacaksınız. Antropoloji literatüründe Müslüman olan bütün kadın bireylerle ilgili onların özneliğini yazma şekli son derece dar ve çoğu son derece belirgin. Nedir? İşte ahlaki birey, ethical self formation, ahlaki birey olarak kendini inşa eden Müslüman kadın. Ve o inşa etme süreçleri, o öznelik halleri çok sınırlı sayıda sunulmuştu. İki tane renk var yani. Kendisini bırakan, kendisini işte bir de isyan eden veya ahlaki bir, üç tane renk var. Daha başka bir renk yok. Peki biz bu renklere yeni bir renk olarak, arzulayan özne olarak kadını eklediğimizde ne oluyor? Ve burada bahsettiğimiz arzu öyle şey bir arzu da değil. Yani isyankar bir arzu da değil. Anlatabiliyor muyum? Norm dışı bir arzu da değil. Spor merakı ya, hani kadınların evden çıkmak için bazen bahane olarak kullandıkları, böyle komşularının şeyinden, dedikodusundan kaçıp kendilerine alan aç, nefes alma alanı olarak kendilerini açmak istedikleri, kendilerine yeni bir zaman rejimi yaratmak istedikleri. Çünkü kadınların zamanları da sürekli kontrol altında, bu da çok önemli bir şey yani. Zamanı kontrol edemeyen bireylerden bahsediyoruz. Bu beni çok fazla özgürleştirdi aslında yazı olarak. Daha kreatif bir yere doğru sokmuş oldu. Başka ekleyeceğim şeyler de var ama galiba sizin...
2: Evet ama yok devam edelim. Devam edelim ama şeyi de merak ediyorum. Şimdi biraz dinleyicilerimiz için de biraz bu programın öyle bir sorusu da var, klasikleşen. Yani kaç kadınla görüştünüz? Hani mekan, hani çünkü mekan da çünkü değil mi? Biraz oralardan da bahseder
1: evet,
2: misiniz?
1: Ben kitaba iki ayrı zamanı koydum. Şimdi bir şunu söyleyeyim. Merkezde arzunun olduğunu anladıktan sonra şunu fark ettim ki iki tane şeyi bir arada söylemem gerekecek. Merkezde arzunun olduğunu fark ettikten sonra şunu da gördüm ki arzulayan birey olarak kadının kendisini inşa sürecini yakalamak gerçekten çok zor. Çünkü kadınlar arzularını dile getirmekte çok fazla kendilerini özgür hissetmiyorlar. Teknik kısmına geleceğim sorunuzun. Bu da şunu getiriyor. Siz kadınların arzularını yakalamak zorundasınız. Yani bazen üçgenler kurarak, bazen sorularınızın şeklini ve manevrasını değiştirerek. Yani iki tane kısım var yine bunun. Bir, biz Türkiye'de kadınlıkla arzuyu şöyle kuruyoruz aslında kültürel olarak. O yine değişimde olduğu için şu an değişiyor. Bir, arzu aslında erkeklikle ilgili bir şey. Yani erkeğin arzulaması gerekiyor, arzusunun inşa edilmesi gerekiyor, arzusunun beslenmesi gerekiyor. Çocukları yetiştirirken bile işte hani çocuk, erkek çocuğuna bir şey istetmek ve istediği şeyi vermek gerekiyor ama kız çocuğuna arzusunu disipline etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Şimdi benim mülakat yaptığım kadınlar buradan gelen kadınlardı. Sene 2011, yaş ortalaması 40'larda. Dolayısıyla kadınlar bir şeyi istediklerini söylemiyorlar. İstediklerini hep ya eşlerini bahane ederek ya çocuklarını bahane ederek
2: dolaylı
1: ama annelik rolü üzerinden ya da eşlik rolü üzerinden, tamam mı? Çünkü bu makbul bir şey değil yani, arzunun dile getirilmesi, istiyorum demek son derece bencil bir şey. Dolayısıyla benim bunları yakalamam çok zor oldu. Aşırı kitabında da bahsettiğim aşırı tatlı bir hanım vardı. Hangi ismi kullandığımı hatırlamıyorum. O yüzden şimdi riski alıp da gerçek
2: Mahlas,
1: ismini
2: söyleyeyim. Evet.
1: Şeyi soruyorum yani, işte niye gidiyorsun? Soruyorum. İşte diyor yani, kızım diyor işte ne yaparsın? Kendimi oyalıyorum diyor. Yani diyorum senin kendini oyalamak için ama yani sen şu kadar torunun var. Bunlar İstanbul'un şu kadar farklı yerinde yaşıyor. Hepsine de gidip bakıyorsun. Evindeki yemeklerin hepsini sıfırdan yapıyor yani. Bu kadın mantılar açan her gün ya da haftada birkaç kere falan bir kadın. Yani gerçekten çok fazla mesaisi olan bir kadın. Sonra oradan sordum, buradan sordum, bir yerde şey dedi. Ama dedi kendimi kendimle oyalıyorum dedi. Yani onu almam benim. bu cevabı bu kadar dürüst ve çıplak bir şekilde o kadından almam. Kadın o zaman 60 küsur yaşındaydı.
2: Spor salonuna giderek değil mi?
1: Spor salonuna giderek kendisiyle spor yaparak yani. Hani kendisiyle ilgilenmekten hoşlanma aslında. Bunun altındaki duygu bu. Ama benim bunu
2: çekip
1: yani,
2: almak
1: data vardır ya
2: olarak.
1: Bizim antropolojik ve sosyolojik olarak data tanımımız zaten çok kısıtlayıcı yani. Hani onu data olarak ondan almam çok zor olmuştu. Şimdi dolayısıyla o size anlattığım o 3 aşamalı gitme aslında benim işime çok yaradı. Hani ilk 3 ay, daha sonraki 3 ay sadece mülakat, daha sonra da daha karmaşık işte fokus gruplar vesaire yapmak aslında çok işime yaradı. Fakat şey olarak dağıtmam, zannediyorum 40'tan fazla kadınla mülakat, toplam yani düzgün mülakat yaptım ama çok daha fazla kadınla tabii etkileşimim oldu. Sayıyı gerçekten hatırlamıyorum.
2: Yok,
1: kitaba
2: hiç
1: bakmam
2: önemli
1: lazım.
2: Değil,
1: fakat
2: hiç.
1: Şu oldu. Bir, 2011'deki çalışmamda saha dağıtımını, çünkü leisure bakıyorsunuz, boş zamanların istifadesiyle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz, sınıfsal olarak dağıttım. Yani üst sınıf, orta sınıf ve alt sınıf spor salonları arasında dağıttım. Ve bir yerden sonra da şunu fark ettim. 60 yaş üstü kadınların hiçbiri benimle mülakat yapmak istemiyordu. Çünkü yani o yaşa gelince artık kadınların şeyi vardı ya, kimseyi de memnun edesim yok artık moduna girmişler. Bana da vakit ayırmak istemiyorlardı. Onlarla da daha böyle açarak, mesela benimle mülakat yapmış 30 yaşındaki bir kadının annesine yönelerek, kendisi de spor salonuna gider.
2: Daha sıcak referansla.
1: O, evet, o yaş yaş aralığını da dolayısıyla böyle toparladım. Yoksa şeyde yaş dağılımının ve sınıf dağılımının hani olabildiğince hani Türkiye'yi yansıtmasına çalıştım işin esası. Evet.
2: Peki şimdi başka bir yere geçelim isterseniz. Şimdi Batı Akademisi aslında Müslüman kadınları ya da kısıtlanmış ya da özgürleşmiş birey olarak okuma eğiliminde. Siz aslında arzu çalışmanızla, yani bu bütün şu ana kadar bize anlattığınız arzu kavramı ile bu ikiliği nasıl kırıyorsunuz? Aslında biraz önce bahsettiniz ama biraz daha bu ikiliği nasıl kırdığınızı.
1: Evet, yani evet, burada sanırım benim ilk rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi, kendim, benim babam rahmetli sporcuydu, maraton koşucu, milli atletti, Tahir Sehlikoğlu. Ve ben spor camiasıyla beraber büyüdüm. İşte Mehmet Yurdadönler, Mehmet Terziler, büyük isimler bunlar şeyde. Cüneyt Koryürek, atletizm dünyasında. Dolayısıyla şunu gördüğüm zaman, ya biz neden sürekli kadınların pozisyonunu iktidar üzerinden değerlendiriyoruz? Yani burada birinci sıkıntım oydu. Sürekli iktidar, aslında siz kadınların pozisyonunu iktidar üzerinden değerlendirdiğinizde merkeze hala kadını değil iktidar koymuş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bu kadınların bir sürü başka renkleri var. Yani iktidarla ilişki kurarken en boyun eğen ya da en isyankar anlarınızda bile buraya girip çıktığınız anlar var. Daha birey olduğunuz, daha ben olduğunuz anlar var. Girip çıktığınız, giriş ve çıkışlarınız var. Ve böyle kadınların, yani şeyi düşündüğümü bir süre hatırlıyorum, spora gelene kadar müzik mi çalışsam, sanat mı çalışsam gibi, hani böyle buraya renk katacak kadınların başka renklerini literatüre ve düşünme zihin dünyamızdaki renklere ekleyebilecek hangi alan benim yani ilgimi çeker? Orada tabii spor biraz hani aileden gelen
2: tanıdıklık
1: doğal,
2: da var.
1: Doğal bir şekilde girdi. Fakat arzu daha sonra girdi. Yani arzu kadının kendi başına bir iç dünyası, bir hayal gücü, bir arzusu yokmuş gibi davranılıyormuş. Aslında beni rahatsız eden şeylerden biri de buymuş. Bunu fark ettim. Ve daha sonra çalışma ve düşünme pratiklerim tabii yıllar içerisinde ilerledikçe şu da ortaya çıktı ki, biz arzuya baktığımızda aslında soruyu da değiştirmiş oluyoruz. Yani artık bu kadın özgür mü diye sormuyoruz. Bu kadın ne istiyor, neyi hayal ediyor, kendini nasıl kuruyor diye sormuş oluyoruz. Ve orada karşımıza direniş ya da itaat ikileme kategorilerine hiç sığmayan başka bir yaratıcılık çıkıyor. Ve bunu feminist literatür çok güzel tartışıyor. Oxford'da Louis McNeigh diye çok ünlü bir politik teorisyen var. Onu çok fazla kullandım bunu inşa ederken. Tabii bir de benim gittiğim yerler kadınlara mahsus spor salonları olduğu için işin içine bir de mahremiyet kavramı girdi. Mahremiyet bir yasak listesi olarak değil, aslında her yerde, yani kadınlara mahsus spor salonunun içinde de dışında da. Başörtülü olduğunuzda da olmadığınızda da, muhafazakar bir hayat yaşadığınızda da yaşamadığınızda da sürekli bir şekilde angaje olmak zorunda hissettiğiniz bir iskelet sunuyor size. Bir yakınlık kültürü kuruyor sizinle ve bir normlar dinamik olarak inşa edilmiş oluyor. Yani şeye varana kadar neyin kiminle paylaşılacağı, hangi mekan nasıl kurulacağını düzenleyen üretken bir yapı olarak gözüme çarptı. Bu da yani sadece kısıtlayıcı, özgürleştirici ikilemi içinde değil de aslında kurucu bir şey. Dolayısıyla kurucu olarak, iskelet olarak görüyoruz ve benim de nasıl diyeyim, çalışmamı daha üretken hale getirmeme yardımcı olmuştu bu. Evet.
2: Peki arzu, mahremiyet, peki bütün bunlardan hayal gücü çalışmaya nasıl doğru ilerlediniz?
1: Evet, aslında bir açıdan düşününce ben bir aynı sorunun peşinden giderken karşıma çıktı sanırım. Çünkü arzu üzerine çalışırken şunu fark ettim. İnsanların arzuları hep bir hayal dünyasının içinde şekilleniyor. Bir kadın işte şöyle bir olmak istiyorum derken önce o şöyle birini hayal edebilmiş olması gerekiyor. Daha sonra Türkiye'deki ve daha geniş coğrafyadaki, çünkü bu tahayyül projesi tabii 11 ülkede belirttiğiniz gibi, daha geniş coğrafyadaki siyasi dönüşümlere bakınca aynı mekanizmayı çok daha büyük ölçekte görebildim. Bunlar tabii benim başka sebeple yaptığım seyahatlerde gözlemleyip çalışmanın içine, çalışmanın tasarımına entegre ettiğim şeyler oldu. Ama şöyle ki, insanlar bir siyasi harekete sadece fikirlerine katıldıkları için bağlanmıyorlar. O hareketin sunduğu geleceğe, o geleceğin içindeki potansiyel kendi, yani varlıklarına, kendilerine bağlanıyorlar. Ve bunu anlatacak bir kavram ararken de Batı literatüründeki imagination, hayal etme kelimesini yetmediğini gördüm. Çünkü o literatürdeki hayal etmede bir böyle sadece gerçeklik ve gerçek olmama ikileme, içine sıkışma riski var. Hayal gücü ya sanata ya da gerçek dışılığa bağlanıyor. Oysa yine aynı zamanlarda Cambridge'de bir okuma grubu yürütüyordum. Klasik Arap kaynaklarını beraber okuduğumuz, işte oradaki diğer araştırmacılarla. Bu Arap epistemolojisinde tahayyül bir bilme biçimi, bilginin işlendiği, dünyanın anlamlandırıldığı bir melekelerin çalışma alanı. Ve ben de bu kavramı aslında o klasik literatürden ve felsefeden alıp antropolojiye taşımış oldum. Böyle.
2: Peki bir son soru, dakikalarımız da maalesef tükeniyor. Siyasi hareketler insanların arzularına nasıl sesleniyor?
1: Evet, buna da çok, yani hani böyle sıkıştırılmış bir cevap olarak vereceğim o halde. Aslında doğrudan söylemle değil, sahne kurarak yapıyorlar bunu. Yani bir siyasi hareket size şunu düşün demiyor. Sizi içine yerleşebileceğiniz bir dünya tarif ediyor. Ve geçmişte bir ihtişam, gelecekte bir vaat ve bunun ikisinin arasında sizin yeriniz bu diyor. Bir sahne kurmuş oluyor. Geleceği ve geçmişi yeniden yazdığı, yeniden hikayeleştirdiği. Ve işte hep Türkiye'de o konuştuğumuz o neo Osmanlıcı söylem de tam olarak burada çalışıyor aslında. Tarihsel bir tez sunmuyor size, bir his sunuyor. Yani bu hissin içinde şey hiç sorgulamıyorsunuz. İşte bizim atalarımız Osmanlı, benim hani yani nasıl diyeyim, DNA atam mı sarayda, benim şey atalarım hiç oldu mu, belki hiç giremediler. Yani ben Erzincanlı birisinin torunuyum yani hani. Dolayısıyla tarihsel bir test sunmuyor size. Kaybedilmiş bir büyüklük, tamam mı? Bu bir his, yani sunduğu his ve onu geri alma ihtimali. İşte o Balkanlardaki saha çalışması yaparken oradaki Müslüman toplulukların da bu tahayyüle nasıl dahil olduğu, aynı zamanda onu nasıl kendi ihtiyaçlarına göre yeniden yorumladığını izledim vesaire. Bu da benim yeniden o edilgen olup olmama halini geri dönmemi sağladı. Bir de şu var, tahayyüller hiçbir zaman cinsiyetsiz değil. Onu da herhalde tekrar bir son halkayı tamamlamak adına söyleyebilirim. İçlerinde hep belli bir erkeklik tasavvuru, belli bir kadınlık rolü, belli bir aile tasavvuru taşıyorlar. Ve popülizm çalışmalarının büyük kısmı bunu yeniden görme ihtiyacını ortaya koymaya da başladı. Evet.
2: Peki programımızın sonuna geldik. Bize katıldığınız için çok çok teşekkürler. Teşekkür daha önce de birlikte ederim. Bir program yapmıştık ama o zaman siz Londra'daydınız. Çevrim içi yapmıştık onu. Bu sefer stüdyoda yüz yüze oldu. Harika oldu.
1: Evet.
2: Şimdi bütün bu konuştuklarımıza daha derinlikli vakıf olmak isteyen dinleyicilerimiz size nasıl erişir? Konuştuğumuz kitabı nasıl erişirler?
1: Benim bütün çalışmalarım açık erişimde. Yani üniversitede kendi profil sayfam var. Diğer Google Scholar'dan falan bulunabiliyorum. Kitabım da dahil hepsi açık erişimde. Umuyorum ki çok zorlanmadan erişilebilir yani.
2: Güzel. Kitap aynı zamanda Türkçe çevirisi yok ama İngilizce olarak Türkiye'de de raflarda
1: karşıma
2: satılıyor.
1: Karşıma çıktı evet.
2: Tamam. Çok güzel. Peki. Bir programın sonuna daha geldik ve ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın ve bu ve bundan önceki bütün programlarımızı Apaçık Radyo'nun arşivinden erişebilirsiniz ve muhtelif mecralardan dinleyebilirsiniz. Bir başka programda görüşene kadar sağlıcakla kalın.
3: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
2: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yasemin Özpar, Defne Özpar ve Murat Özdenkaya'ya teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı'nda bugün Joshua Redman var. Çünkü Joshua Redman'ın yarın 37. doğum günü. Bir de Joshua Redman çalmamın bir sebebi daha var. O da geçen hafta Perşembe günü ben kar muhalefeti yüzünden evde kaldığımda sevgili Göver Kazancıoğlu gelip 3 tane çok güzel Joshua Redman albümünden seçmeler çaldı ve ben Joshua Redman'ımı hatırladım ve Joshua Redman aşerdim. Onun için bu yarın 1 Şubat'ta, yani 1 Şubat 1969'da doğmuş olması, bu nedenle çok zevkle ben de Göver'in dokunmadığı 3 değişik albümden seçmeler yaptım sizin için. Joshua Redman bir tenor saksafoncu, neo bop akımı, yani yeni bop akımından bir saksafoncu ve çok da ünlü. Bunu da Scott Yeno diye bir eleştirmen her sene medya birini ünlendirecek birini buluyor. 90'larda da bu Joshua Redman'dı diyor. Fakat bu demek değil ki kötü çalıyor diyor. Yani fakat ünü kadar da usta değil diyor. Dewey Redman'ın oğlu, yine tenor saksafoncu. Harvard okulundan mezun olmuş. Yani iyi bir eğitim almış yani. Sonra doktor olmayı düşünmüş ama Yale Üniversitesi'ne gidip hukuk okumuş. Ve 1991'de de Thelonious Monk yarışmasında birinci olmuş. Ondan sonra da hemen daha çok genç yaşında bir plak kontratı elde etmiş. İlk albümünü çıkardığında Joshua Redman 22 yaşındaymış, olacak şey değil. Biz de bu albümden bir iki parça çalacağız bugün. Öyle başlayacağız, ilk albümünden. Albüm 1993'te yayınlandı. Ve albümün adı da Joshua Redman'ın kendi adı. Yani Joshua Redman. Kadrosu şöyle: Joshua Redman tenor saksafonda, Kevin Hayes piyanoda, Christian McBride basta ve Gregory Hutchinson davullarda. Joshua Redman'ın ilk albümünden İlk dinleyeceğimiz parça bir Thelonious Monk bestesi, Twinkle Twinkle.

Twinkle Twinkle Thelonious Monk'un bestesiydi ve Joshua Redman'ın ilk albümü. Joshua Redman'dan dinledik bu parçayı. 1993'te yayınlandı. Joshua Redman'ın ilk albümü, 22 yaşındayken yayınladığı bir albümdü. Ve Joshua Redman'ın doğum günü yarın, 37 yaşını bitirmiş olacak Joshua Redman yarın. Albümden ilginç bir parçayla devam edeceğiz yine aynı albümden. Yalnız şu notu söylemem lazım. Albümün kadrosunu çaldım ama dinlemiş olduğumuz Twinkle Twinkle'da kadro biraz farklıydı. Yine tabii Joshua Redman tenor saksafonda, Christian McBride yine bastı fakat davullarda Clarence Penn vardı ve bu parçada Kevin Hayes yoktu, piyanist yoktu yani. Şimdi dinleyeceğimiz parça ilginç olduğu için en çok çalacağım. Seviyorum da James Brown'un bir parçası. I Got You, I Feel Good.

I Got You, I Feel Good, Joshua Redman'ın yine kendi adıyla çıkan ilk albümünden dinledik. İki parça dinlemiş olduk bu albümden. Bu albümden bugün için seçtiğim üçüncü ve son parça Big Gillespie bestesi Salt Peanuts.

Salt Peanuts, Joshua Redmond tenor saksafon, Kevin Hayes piyano, Christian McBride bass ve Gregory Hutchinson davullarda. Joshua Redmond'ın yarın 37 yaşını bitirecek olan Joshua Redmond'ın ilk albümü Joshua Redmond'dan geldi bu 3 parça. Joshua Redmond bu albümden sonra yine aynı yılın daha sonlarına doğru Wish diye bir albüm çıkardı. Arkasından 1994'te Mood Swing diye bir albüm çıkardı ki geçtiğimiz perşembe Göver Kazancıoğlu bu albümden birkaç parça çaldı. Sonra 95'te bir konser albümü yayınlandı. 96'da Freedom in the Groove diye bir albüm yayınlandı. Ve 98'de 6. albümü Timeless Tales for Changing Times adlı ilginç bir albüm yaptı Joshua Redmond. Programa da bu albümle devam edeceğiz. 1998'de çıkmış olan bu albüm sanki bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum Herbie Hancock'un New Standards fikrini bir yerde taşımış bir albüm. Yani birçok eski parçayı rock olsun caz olsun yeni bir anlayışta yorumlamış Joshua Redmond. Timeless Tales for Changing Times adlı albümde. Albümün kadrosu şöyle: Joshua Redmond tenor ve alto ve soprano saksafonlar, Brad Meldau piyano, Larry Grenadier bass ve Brian Blade davullar. İyi bir kadro gördüğünüz gibi. Bu albümden aslında parça seçmekte bayağı zorlandım. İlk çalacağımız parça, albümü de açan parça, bir Gershwin'in ünlü standardı, en sevdiğim melodilerden biri gelmiş geçmiş, Summertime.

Summertime. Timeless Tales albümünden For Changing Times bir de alt manşeti var albümün. Joshua Redman'ın ki yarın 37 yaşını bitirecek. Onun 1998'de çıkardığı ilginç bir albüm. Standartların yeniden yorumu ki böyle güzel bir yorumu da dinledik. Çok iyi bir beste. Zaten herkes iyi yorumlamak zorunda ama bu da hoş ve ilginç bir yorumdu. Bu albümden seçtiğim bir sonraki parça bir Bob Dylan bestesi bu sefer. Onu yorumlamış. The Times They Are Changin'.

Dinlediğimiz parça Summer Time, pardon, The Times They Are Changing'di. Bob Dylan'ın bestesiydi. Ve bu parçalar Timeless Tales for Changing Times adlı Joshua Redman albümünden geliyor. 1998'de yayınlanmış olan bu albümde Joshua Redman muhtelif standartları rock veya jazz yorumlamış yeni bir anlayışla. Albümün yapısında da bir farklılık var. Aslında biraz da onun için biraz önce dinlediğimiz parça şlak diye kesildi. Bundan sonraki de öyle olacak. Çünkü iki parçanın arasına kendi küçük besteciğini koymuş Joshua Redman. Interlude 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunlar 14 saniyeden 1 dakikaya kadar değişen sürelerde. Onun için geçişsiz bir albüm olduğu için parça şlak diye bitmek zorunda kaldı. Bizim CD player'ların otomatikliği sayesinde veya yüzünden nasıl bakarsanız artık. Bu albümden bir parça daha geliyor şimdi. Bence müzik dünyasının en ünlü iki besteci çiftinden Lennon McCartney bestesi. Onların da çok ünlü bir bestesi Eleanor Rigby.

Timeless Tales albümü For Changing Times ve dinlediğimiz parça bir Lennon McCartney bestesiydi. Ünlü bir Lennon McCartney bestesiydi, Eleanor Rigby. Aslında bu noktada Joshua Redman'ın bir sonraki, daha doğrusu bendeki bir sonraki albümüne geçecektik. 1999'da çıkardığı Beyond'da, ama bu albümden son anda bir parça daha çalmaya karar verdik Feryal'le. Bir Prince bestesi olacak ve albümün kapanış parçası. O bitsin bakalım, vaktimiz kalırsa bir şeyler yaparız hep birlikte. How Come You Don't Call Me Anymore?

How Come You Don't Call Me Anymore, Prince'in bestesiydi ve Joshua Redman'ın Timeless Tales for Changing Times adlı 1998'de çıkardığı albümünde son parçasıydı ve programın da son parçası oldu. Beyond albümünden de bir şeyler çalacaktık ama onlara süre kalmadı. Bu albümde şu yıldız kadro şöyleydi: Joshua Redman tenor, alto ve soprano saksafonlar, Brad Meldau piyano, Larry Grenadier bas ve Brian Blade davullardaydı. Dünyanın cazından size iyi akşamlar. Yarın tekrar görüşmek üzere.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yasemin Özpar, Defne Özpar ve Murat Özdenkaya'ya teşekkür ederiz.
2: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
3: Apaçık Radyo.
4: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spun

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Yayınımızda Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin fosil yakıt şirketlerine karşı açılan davaya takvim vermesine, Trump yönetiminin Hawaii'nin fosil yakıt şirketlerine yönelik davasını engellemek girişimine bir federal yargıcın verdiği yeşil ışığı, Nature Communications'da yayınlanan ve dünyanın kıyı kentlerinin okyanustan hızla çöktüğünü gösteren çalışmayı, Brezilya'yı vuracak Süper El Nino olasılığının, Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınının kontrol altına alınmasını ve tahliye edilen hayvanların hikayesini, Türkiye'nin batısındaki Eyyam-ı Bahur yani ısı dalgası döneminin başlangıcını ve Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi'nde bugün yayınlanan Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Hibe Anlaşması'nı da ele alacağız. İlk durağımız Washington, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, büyük petrol şirketlerinin Colorado Boulder ve San Miguel County'ye karşı açtığı davada sözlü savunmaları 5 Ekim'e planladı. Dava, yerel yönetimlerin fosil yakıt şirketlerini iklim değişikliğinin maliyetlerinden hukuken sorumlu tutup tutmayacağına dair belirleyici bir emsal oluşturacak. 10 yılı aşkın süredir devam eden hukuki mücadelenin gündemine iki yargıcın davadan çekilme çağrısı da eklendi. Şehirler, ilçeler ve eyaletler tarafından açılan onlarca benzer davanın kaderi bu duruşmaya bağlı. Aynı hukuki dalgada başka bir cephede Pasifik'te var. Bir federal yargıç Trump yönetiminin Hawaii'nin fosil yakıt şirketlerine açtığı davayı durdurma girişimini yeniden dosyalamasına izin verdi. Hawaii'nin davasında petrol şirketleri Maui yangınları da dahil iklim kaynaklı afetlerin maliyetinden sorumlu tutulmak isteniyor. Yönetim davanın federal iklim politikasıyla çeliştiğini iddia ediyor. Karar eyaletlerin fosil yakıt şirketlerine açtığı dava açma hakkının da önümüzdeki aylarca çokça tartışılacağını gösteriyor. Sigara kansere neden oluyorsa fosil yakıtlar da aynı şekilde iklim krizine neden oluyor. İkisi de insan öldürüyor. Bilime dönersek Nature Communications'da 2 Ağustos'ta yayınlanan bir çalışma dikkat çekici. Münih Teknik Üniversitesi ile Tulane Üniversitesi araştırmacıları yoğun nüfuslu kıyı bölgelerinde deniz seviyesinin yılda yaklaşık 6 milimetre yükseldiğini, bunun küresel kıyı ortalamasının neredeyse 3 katı olduğunu ortaya koydu. Farkı yaratan nedense karaların çökmesi. Aşırı yeraltı suyu çekimi, petrol ve gaz çıkarımı, ağır kentleşme ve sediman sıkışması Jakarta için mesela yılda 13,7 milimetre çökmeye, Tianjin için 13,5, Bangkok'ta 8,5, Lagos'ta 6,7, İskenderiye'de de 4 milimetreye varıyor bu çöküş. Kıyı baskılarını büyütecek bir başka işaret de Güney Amerika'dan geliyor. Carbon Pulse'ın 5 Ağustos'ta aktardığına göre Brezilya'nın Ekim-Aralık döneminde El Nino'dan %80 bir olasılıkla ciddi biçimde etkileneceği öngörülüyor. Kuraklık, sel, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları riski artacak. Olgunun 2027 başına kadar sürmesi bekleniyor. Amazon havzasında yağış rejiminin bozulması sadece Brezilya'yı değil, kıtasal iklim dengesini de sarsacak. Küresel iklim krizinin yerel afetleri nasıl çoğalttığının somut kanıtı olarak yakından izlenecek bir başlık. Geldik Türkiye'ye. Balıkesir Marmara Adası Topağaç Mahallesi ile Erdek Narlı Mahallesi'nde son 3 gündür süregelen orman yangını yaklaşık 50 saatlik yoğun mücadelenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre söndürme çalışmalarına 5 uçak, 2 helikopter ve 70 personel katıldı. Yangın yeni mahalle üst kesiminde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmıştı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ve güneş ve geniş tarım arazilerine yakın bölgelere kadar yayıldı. Vatandaşlar 3 gün boyunca hayvanlarını hayvan pazarlarına tahliye ederek koruma altına aldı. 4 mahalledeki hayvanlar Çin'e hayvan pazarına taşındı. Ekipler alevlerin arasında mahsur kalan yaban hayvanlarını da kurtarmak için özel çaba gösterdi. Batı Anadolu iklim krizinin kırsal geçim ekonomisini ve yaban hayatı üzerindeki ağır baskısını yaşamaya sürdürüyor. Ne yazık ki iklim değişikliğiyle birlikte. Aynı krizin bir başka yüzü. Profesör Doktor Orhan Şen, Ağustos ayının Eyyam-ı Bahur döneminin bugün itibariyle başladığını, Türkiye'nin Ege, Marmara bölgesi, Güney Batı ve İç Anadolu güneyinde saatte 40-60 km kuzeyli rüzgarlar beklenebileceğini belirtti. Güney bölgelerinde ise sıcaklık 42 dereceye çıkabilir. Nemin %26'nın altına düşmesi öngörülüyor. Şen, Avrupa'yı vuran aşırı sıcakların Türkiye'ye henüz aynı şiddette görülmediğini ancak Ağustos ve Eylül dalgasının güçlenebileceğini vurguladı. Pazar gününe kadar orman yangını riskinin yüksek seyretmeyi sürdüreceği belirtiliyor. Programımızın son haberi ise resmi gazeteden. Bugün yayınlanan Milletler Arası Anlaşma metnine göre Türkiye ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu yani International Fund for Agricultural Development arasında imzalanan Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında hibe anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma havzada erozyonun önlenmesi, tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı ve yerel toplulukların iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirmesini hedefliyor. Fırat Havzası Türkiye'nin en önemli sulak alan sistemlerinden biri. Kuraklık ve arazi bozulumu Anadolu'da giderek büyüyen bir baskı. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Clinton Wiley'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sen Maydun'a ben, Teknik Masa'da Faya Kabil'le birlikte haftanın dördüncü dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik yayınlarımızda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 2026 yılının müzikal mirasını değerlendirdiğimiz bu müzik listelerini tamamlayacağız diye umuyorum. Bu akşam Soft Machine var. Soft Machine yer alacak playliste. Efsanevi topluluk, İngiliz art rock ekibi 13 isimli bir albümü 2026 yılında sundular. Progresif müzik severleri bu albümü hatırlayarak geçecek neredeyse ilk bir saatimiz, ama sinemalardan kuşağının da saat 7 sularında Açık Dergi'de yayında olacağını söyleyelim. Müzik yayınlarımız boyunca Kent Takvimi yayında yer almasa da köşelerimizin yayını büyük ölçüde kesintisiz sürüyor. Hakeza bu akşam Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp sunduğu Eko Kozmopolitan ve Can Kantarcı'nın hazırlayıp sunduğu Homo Ludens'te saat 7 ile 8 arasının kuşağımızda siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Evet, şimdi Soft Machine zamanı. 13 ile Açık Dergi başlıyor.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Soft Machine'dim. Bu akşam kulak verdiğimiz ekip İngiltere'nin efsanevi progresif art rock topluluğum 13 isimli 2026 plaklarından parçalar dinlettik sizlere. Şimdi sırada köşelerimiz var. Sinemalardan Kuşan'da Melis Behl'le bağlandıktan sonra Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens'te sürecek yayınımız. Radyonuz açık kalsın.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan. İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 7 yeni film var ama Odise ve Örümcek Adam'ın dominasyonu devam ediyor. Hala salonların çoğunda bu filmler oynuyor ve çok iyi gişe yapıyorlar hem Türkiye'de hem dünyada. Ama yine de yeni filmlere gitmek isteyenler için Berlin'den bir korku filmi var. Bu sene Berlin'de premierini yaptı yarışmada. Yön Lapsi, Nightborn, Karanlıktan Gelen Türkçesi bir Fin filmi. Genelde korku gerilim filmleri pek fazla olmaz yarışmada. O açıdan ilginç. Hanna Bergholm yönetmiş. Başrollerde Sadie Harla, Rupert Grint, Pamela Tola ve Pirko Sarsio yer alıyorlar. Rupert Grint, Harry Potter serisinden tanınan oyuncu. Genç bir çift, adam İngiliz, kadın Finlandiyalı, bir aile kurma hayaliyle Finlandiya'nın ormanlık bir bölgesine yerleşiyorlar. Kadının çocukluğunun büyük kısmı orada geçmiş. Ama bebekleri doğduktan sonra kadın bir tuhaflık olduğunu hissediyor. Oğlunda bir terslik var. Kimseyi de buna ikna edemiyor. Bir takım böyle bir korkunç durumlar söz konusu. Bir yandan da aile içinde gerilimler oluşuyor bu durumdan dolayı. Bunun çok benzeri bir de cin filmi var bu hafta. Çok benzeri demeyelim de temalar aynı diyelim. Eshar Gece Gelen adı bile neredeyse aynı. Ali Gürsu yönetmiş, Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner, Mihriban Erbaş rollerde. Burada da yıllarca çocuk sahibi olmak için uğraşan bir çift bebekleri olduktan sonra kayboluyor 40. gününde. Geri geldiğinde de bunun başka bir çocuk olduğunu düşünüyorlar. Yine böyle bir doğum sonrası bu çocukta bir şeyler var. Gerilimi bu sefer cinle. Bu haftanın ilgi çeken bir diğer filmi bir animasyon. Animal Farm, hayvan çiftliği uyarlaması George Orwell'ın meşhur hikayesinden. Andy Serkis bu sefer uyarlamış. Seslendirenler de bir hayli iddialı Seth Rogen, Woody Harrelson, Glenn Close, Kieran Culkin gibi isimler var. Türkçe ve dublajlı olarak girecek. Çok iyi eleştiriler almadığını söyleyelim. İzleyiciler de pek ilgi göstermedi ama hani hayvan çiftliğine günümüzden bir bakış derseniz o da bu hafta vizyonda. Renny Harlin'in son senelerde çektiği bu Ziyaretçiler dizisinin üçüncüsü vizyonda bu hafta, bir de The Strangers Chapter 3 Ziyaretçiler Hesaplaşma. Başrollerde Madeline Petch, Hannah Galway ve Emma Horvath yer alıyor. Genç kadın Maya ve peşindeki maskeli katillerle son defa bir yüzleşme var. Bir de korku komedi var bu hafta, korku gerilim ağırlıklı gidiyoruz. For Sale by Exorcist, Şeytandan Satılık. Melissa LaMartina yönetmiş, başrollerde Helen Mary Ball, Julian Ball, Emily Klassen yer alıyorlar. Bu isimleri daha önce duymadıysanız gayet normal, son derece düşük bütçeli bir korku komedi. Genç bir kadın, aynı zaman bir yandan emlakçı, bir yandan da sertifikalı şeytan kovucu. Evlerde olan hayaletlerden, şeytanlardan önce temizliyor, ondan sonra evleri satıyor ama kendi evini almak istediğinde, hayalindeki evi bulduğunda bu sefer her yerden kovmuş olduğu bütün o hayaletler onun evine üşüyorlar. Yerli yapımlarda bir komedi var. Kozalak Devri, Muhtarlık Seçimi. Özcan Başoğul yönetmiş. Başrollerde İzzet Başoğul, Özcan Başoğul, Rıdvan Kevrek, Ferit Ateşbakan. Bir köydeki siyasi kavgaların hikayesi. Bu da oldukça düşük bütçeli görünen bir yerel komedi. Haftanın cin filmini söylemiştim. Eshar. Bir de yerli animasyon var. Keloğlan ve Hayvan Dostları. Burak Ekik yönetmiş. Keloğlan ve adı üstünde hayvan dostları Tombik Tekir ve Civciv ile bir yıldız çocuk ile karşılaşıyorlar ormanda. Önce bir gökten düşen bir ışık görüyorlar. Sonra da yıldız çocukla karşılaşıyorlar. Ama bu çocuğun peşinde bir de kötü adam var. Onun güçlerini ele geçirmek isteyen. Evet, Odysseus ve Örümcek Adam'ın hala vizyonda olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu vizyondan sonra herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Bir cephe. Şkuni ayaşayı kon. Eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozuz oroms. Bozok juk oçiz oroms. Habek abozu şaok otirasey. Yaşay şkuni a koyus fido do biyucaz.
0: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bugün Eko Kozmopolitan'da çok yeni katıldığım 2026 Gümüşlük Akademisi Vakfı'nın Edebiyat Festivali'nin son günlerinden size sesleniyorum. Gümüşlük'teydim. Çok güzel bir edebiyat festivali geçirdim. Hala devam ediyor. Biraz oradaki atölyeden bahsedeceğim ama genel olarak da Gümüşlük Edebiyat Festivali 27 Temmuz 12 Ağustos yani hala sürüyor. Ve sevgili Murat Özyaşar'ın kaleme aldığı bir açılış yazısıyla, bir davetle hepimizi bir araya getirdi. Yazı ve rüya ilişkisi üzerine. Güzel bir rüya görsün hepinizi diye söylemişti Murat Özyaşar. Ana teması yazı ve rüya olarak belirlemişti. Böyle söylüyordu açılışta, davetiyede aslında. Başımıza ve aklımıza gelip gelmeyeni yorumlamak, yakamıza yapışan cümlelerin altını çizmek, başımızdan atamadıklarımıza defter açmak, dünü, bugünü ve yarınları anlamak, elbette bütün zamanları ve zamansızlıkları okumak, kilitli kapıların ardını çokça merak ettiğimiz ve daha birçok çünkü için gerçekçi, büyülü bir anahtara ve adrese ihtiyacımız olduğunu düşündük dedi. Rüya olsun dedik. Sonra da yazı ve rüya diye 2026 Gümüşlük Akademisi Edebiyat Festivali'nin böylece çok güzel ana çerçevesini çizmişti. Şu ana kadar çok güzel atölyeler düzenlendi. Çok değerli eğitmenlerle, katılımcılarla birlikte. Beliz Hoca, Beliz Güç Bilmez vardı. Semih Gümüş vardı. Soner Can vardı. Murat Özyaşar'ın kendisi vardı. Yekta Kopan vardı. Daha sonra 4 Ağustos, 5 Ağustos'la birlikte Seyit Kömürcü, Hasan Kandemir var. Daha sonra Latife Tekin'in Aslı Güneş 11-12 Ağustos'ta devam edecek. Daha bitmedi. Belki Eko Kozmopolitan dinleyicileri de oradadır, hazır katılıyorlardır. Böyle 3 gün, 2 gün boyunca çok yoğun bir şekilde atölyeler oluyor her zaman Edebiyat Festivali'nde. Geçen senelerde de ben katılma şansı, eğitmen olarak katılma şansı elde etmiştim. Bu senede de yazı ve rüya hazır, yazı ve rüya iken konumuz. Biraz şöyle bir şey denemek istedim. Tabii ki başımıza ve aklımıza gelip gelmeyeni yorumlamak, yakamıza yapışan o cümlelerin altını çizmek, yakamıza her ne yapışıyorsa diye antroposen zamanlarda mekanı, zamanı, insanı, insandan ibaret olmayanları, travmayı, hafızayı böyle tuhaf yabancılar dediğimiz queer ekolojilerle birlikte, queer ekolojiden aldığımız yordamlar, bütün o eleştiriler, teorilerle birlikte başka türlü yeniden anlamanın ve yorumlamanın yollarını aramak istedim katılımcılarla birlikte. İnsan sonrası ve queer kuramlar, işte antroposen eleştirileri, iklim kurgu, spekülatif kurgu, iklimsel duygular repertuarı diyorum ben ona. Eko Kozmopolitan'da da çok sık konuşmuştuk. Hep konuşmaya devam ediyoruz aslında içinde bulunduğumuz çağda. Ekolojik keder, ekolojik yas, solastalji dediğimiz, nostalji ve solastalji dediğimiz o eve özlem hissi ve aslında birazcık daha belki ekomelankoli gibi iklim krizinin getirdiği kara duygun dediğimiz haller, kara duygular. Ama o kara duyguların da çok böyle bir bizi travmanın böyle bir tavşan deliğine çekip çekmesini değil ama o kara duygularda bir şekilde yerleşmek, onların içinde biraz kendi konfor alanımızı bozarak onların içinde kalmayı, yani Donna Haraway'in bize hep söylediği gibi yarayla ya da belayla kalmanın da çok farklı dönüşümlere yol açabileceğini, farklı hikayelere belki yol açabileceğini görmeye çalışmak ve bunlar eşliğinde de yeni dünyalar yaratma imkanlarını tartışmak. Ben biraz atölyeyi bu taraflardan kurdum. Özellikle ilk gün biraz daha teorik kısmı ağırlıktaydı. Nedir o teorik kısım? Tabii ki antroposen çağı, antroposen senaryoları, başlangıç senaryoları, antroposene geliş getirilen çok haklı eleştiriler.
Özellikle antroposenin antroposuna, yani ideal erkek insanına getirilen eleştiriler, yekpare ve evrensel bir insanlık tahayyülünün artık zaten krizde olduğuna dair çözümlemeler ve ondan sonra da antroposeni biraz daha farklı okuyabilir miyiz? Farklı topluluklarla beraber, ötekileştirme politikalarıyla beraber antroposenin daha queer ekoloji tarafından okumak ne demek? Queer ekolojiler tam olarak ne demek? Çok farklı ekolojilerden bahsediyoruz. O yüzden tek bir tanıma sığdıramayacağımızı düşünüyorum. Biraz oralardan bahsetmiştim. İkinci günde böyle queer ekolojiler ışığında biraz iklim kurgu, tabii ki bilim kurgu önce ve bize neler sağlıyor ama sonrasında iklim kurgu ve daha çok da spekülatif kurgu, feminist spekülatif kurgu, feminist spekülatif kurmacanın yeni dünyalar yaratmada ve antroposenin artık belki de çok klişeleşmiş, çok böyle moda olan, biraz da yanlış kullanılan tanımlarını çok farklı yerlerden belki de tekrar teslim etme, yerine oturtma gibi bir çabamız oldu. Katılımcılara buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok değerliydi. Çok farklı katılımcılar oluyor bu tarz edebiyat festivallerinde. Sadece edebiyatçıları olmuyor ki, bence bu çok çok güzel bir şey. Çok farklı alanlardan, işte mühendislikten, fotoğrafçılıktan, farklı sektörlerden gelen katılımcılarla beraber hem biraz teoriyi anlamalarına çalışmak, yani biz belli başlı şeyleri konuşuyoruz, belli başlı şeyleri hissediyoruz iklim krizi çağında ama o hissettiğimiz şeylerin, konuştuğumuz şeylerin altında da çok çok büyük bir tarihsel ve politik bir zemin yatıyor. Tarihselleştirmeyi ben gerçekten hep Eko Kozmopolitan'da anlatıyoruz. Konuklarımızla da çok konuşuyoruz. Tarihselleştirmenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani antroposen tartışmaları mesela gerçekten ırk, cinsiyet, sınıf, sömürgecilik bağlamından ayrı düşünülemez. Dolayısıyla sadece iklim krizi ya da antroposenin bize gördüğü bambaşka türlü ekolojik kırılmaları da çok soyut ya da çok böyle romantik bir yerden bakmak, onlara çok yalıtılmış bakmak, saf yaban doğa anlatısıyla bakmak biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü hiçbir zaman saf yaban hayat, saf doğal hayat diye bir şey yok. Dolayısıyla antroposenin de getirdiği ta belki tarımın başlangıcından bu yana yerleşik düzen ve tarıma geçişle birlikte aslında antroposenin insan çağının başladığı söyleniyordu, biliyorsunuz. Eko Kozmopolitan'da da çok yeniliyorum, tekrar söylemek istemiyorum ama daha sonra sanayi devrimi ve endüstrileşme, onun ardından 1945 atom bombası ve etkilerinin gerçekten biyosferde fiziksel olarak da izlerinin çıkması ve daha sonra da tabii ki büyüme, hızlanma dediğimiz, great acceleration dediğimiz artık durdurulamaz ve insan eliyle olan bütün tahribatın insanın jeolojik bir kuvvet haline gelmesiyle insanın sahneye çıkması aslında antroposen insan çağı. Ama bunu tabii ki böyle anlatmak ve sadece insanın yüceltildiği, evrensel bir insanlığın yüceltildiği yerlerde dolaştırmak, oradaki sömürgeci toplulukların yaşadıklarını, hala süren neoliberal bütün o savaş diyeceğimiz şeylerin birazcık da altını hafifletiyor gibi. Dolayısıyla atölyede de çok bahsettik. Antroposen'den bahsediyorsak mutlaka kölelik tarihine, sömürgecilik tarihine, ırksallaştırmaya, cinsiyetlendirmeye, türcülüğe, milliyetçiliğe, bütün bunlara da çok ağır bir şekilde değmek gerekiyor. Biraz ilk gün atölyenin böyle kuramsal kısmını oturtmaya çalışmıştık. İkinci gün biraz daha özellikle spekülatif kurmaca bağlamında, spekülatif kurmacanın yeni dünyalar yaratma kapasitesinden bahsetmiştik. Çok farklı yerlerden, işte hem şiir, hem kısa öykü, hem de Ursula Le Guin'in Karanlığın Sol Ali romanından çokça bahsetmiştik. Biraz vaktim kalırsa Ursula Le Guin'e de bugün ben girmek istiyorum.
Tabii ki hep referans noktalarımız Ursula Le Guin'e çok çok gidiyor. Bu programda da ve bence Apaçık Radyo'nun diğer programlarında da çok gidiyor. Ama bugün belki Ursula Le Guin'i biraz daha spesifik anlamda, özellikle spekülatif kurmaca ve onun getirdiği yeni dünyalar yaratma kapasitesinden de bahsederek belki daha farklı bir bağlama oturtabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk gün böyle bir şey varken ikinci günde dediğim gibi biraz daha farklı bir yerden gitmiştik. Ama en nihayetinde insan kavramının radikal biçimde yeniden tahayyül edilmesine yönelik böyle bir topluca bir düşünme alanı yarattığımız için de gerçekten çok çok mutluyum. Tabii ki ilk başta şundan bahsetmek gerekecek. Doğa ve çevre hem bilimsel hem de ideolojik olarak sıklıkla emperyal ve sömürgeci yapılar içinde çerçevelenmiş. Ve bunun da aslında böyle bir kabule yola çıkarsak hem doğanın hem çevrenin sömürgeci tahakkümün, neoliberal ekonomik sistemlerin doğrudan bir sonucu olduğunu kabul edersek, doğaya bakışımız, çevreye bakışımız, insan olmayana bakışımız, insanın kendisine bakışımız da çok fazla değişecektir diye düşünüyorum. Antroposeni anlatırken özellikle antroposenin tarafsız jeolojik bir dönem değil de gerçekten politik ve felsefi aciliyetle yüklü bir dönem olduğuna işaret etmiştik. Ben önce Dipesh Chakrabarty'den çok bahsetmek istiyorum. Apaçık Radyo'da da Dipesh Chakrabarty'den programlar var daha. Galiba geçtiğimiz hafta sevgili Vasim bahsetmişti. Dipesh Chakrabarty'yi hem edebiyatçılar, sosyologlar, antropologlar, tarihçiler elbette gerçekten çok sıkça başvurduğumuz çok değerli bir isim. Dipesh Chakrabarty gezegensel bir çağda tarihin iklimi yani The Climate of History in a Planetary Age adlı kitabında ki bu artık gerçekten antroposen tartışmalarının çok değerli, çok önemli bir kitabı. Antroposel söyleminin evrenselleştirici eğilimlerini sorguluyor ve bu söylemin sömürgecilik ile eşitsizlik tarihlerini nasıl silme riski taşıdığından bahsediyor. İklim siyasetinde çift yönlü açmazı yani double bind olduğundan yani bir tür olarak küresel düşünürken aynı zamanda tarihsel farklılıklara karşı da sorumluluk almamız gerektiği yönündeki ısrarı onun bence iklim düşüncesini sömürgecilikten arındırmamak için kullandığı böyle bir şey aslında bir kanca diyebiliriz. Hem gezegensel tarih anlayışından bahsediyor Chakrabarty hem de küresel tarihten bahsediyor. Ve artık iklim krizinde gezegensel tarih anlayışıyla küresel tarih anlayışının ayrılamaz olduğundan bahsediyor. Yani gezegen tarihiyle insan tarihini birlikte düşünmemiz gerektiğinden bahsediyor. Şöyle söylüyor çünkü küresel ısınma insanlık tarihiyle jeoloji tarihin çakışmasıdır der. Bu ne demek? Geleneksel olarak tarihçiler insanlık tarihini yani siyaset, kültür, ekonomiyi doğanın tarihinden işte jeolojik dönemler, buzul çağları onlardan çok ayrı tutardı. Ama doğa insanlık tarihinin üzerinde oynandığı aslında sabit, değişmez bir sahne gibi gözükürdü. Ancak bu antroposen çağ ile birlikte 2000'lerde kavramsallaştırılan bu çağla birlikte insanlar sadece kültürel ya da politik aktörler değil, dünyanın iklimini ve jeolojisini değiştiren bir güç, jeolojik bir güç haline gelir der Chakrabarty. En önemli tezlerinden biri budur. Bununla birlikte tabii ki gezegensel yani planetary dediği ve küresel yani global arasındaki ayrımın da olduğundan ve bu ayrımın çok kritik olduğundan bahseder. Küresel ayrım insan merkezli, küresel yani global dediğimiz insan merkezli. Teknolojinin, küresel kapitalizmin, imparatorlukların ve ticaret ağlarının yarattığı dünyayı ifade ediyor. Sömürgecilik ve eşitsizlik tartışmaları da tabii ki bu alana ait. Gezegensel planetary ise dünya merkezli,
insandan bağımsız olarak milyarlarca yıldır işleyen bir derin zaman var diyor. Deep time var diyor. İşte şeyi düşünebiliriz burada çok rahat bir şekilde. Kıtaların kaymasını, tabii karbon döngüsünü, radikal iklim sistemlerinden bahsediyor. Bütün bunları gezegensel olarak düşünebiliyoruz. Peki nedir onun tezi? İklim krizi insanın kurduğu küresel sistemin dünyanın gezegensel sistemine çarpmasıdır. Sorun şu ki gezegen bizim adalet, hak veya sömürgecilik gibi insani kavramlarımızla ilgilenmez. Kendi fiziksel kurallarıyla yanıt verir. Yani burada bir aslında bir ayrım var, bir çarpışma var ama bir yakınlaşma da var. Çünkü bu çarpışma sebebiyle bir yakınlaşma da var. Ve bu da aslında bir şekilde bize çift yönlü bir açmaz veriyor diyor. Bu da bence Chakrabarty'nin biraz böyle sömürgecilik karşıtı yani o dekolonyal dediğimiz düşünceye en büyük katkısıdır. Çünkü Chakrabarty bir ikilemle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Yani nedir bu? Bir yanal zorunluluk var. İşte iklim krizi tüm insanlığı, zengin, fakir, batılı, doğulu, ırklarından işte bütün o cinsiyetlerinden hepsiyle birlikte çok tehdit eden gezegensel bir kriz. Bu yüzden de biyolojik olarak hareket etmek zorundayız diyor. Yani ortak bir biyolojik tür olarak hareket etmek zorundayız diyor. Ama bir yandan da biyolojik olarak, ortak olarak hareket ederken tabii ki sömürgeciliğin, kapitalizmin ve tarihsel eşitsizliklerin yarattığı bütün adaletsizlikleri de göz ardı etmemeliyiz diyor. Yani siyahilerden farklı ötekileştirilmiş gruplardan, insan addedilmeyen bütün gruplardan, kölelerden, yoksullardan elbette bütün o adaletsizliklerin içinde konuşulanları göz ardı edemeyiz diyor. Çünkü krizi yaratanlar bu büyük endüstriyel güçlerken bedelini de o gruplar ödüyor elbette. Şöyle bir şey söylüyor. Bu çok çok önemli. Atölyede de bunun üzerine çok durduk. Biz sadece ortak biyolojik tür olarak kendimizden söz edersek ve tür düzeyinde aslında evrensel konuşursak aslında suçu da, suçluları da, suç ortaklığını da gizlemiş oluyoruz. Sadece yerel tarihsel eşitsizlikleri konuşursak, o gezegensel aciliyeti ve o fiziksel tehdidi, çok yakınımızda olan artık tehdit bile olmayan bütün o yarılmalar, kırılmaları da kaçırıyoruz. Dolayısıyla ikisini eş zamanlı düşünmek zorundayız. Sonra şunu da söylüyor tabii. Kapitalizmin tarihi iklim krizini açıklamak için yeterli ama çok sınırlıdır diyor Chakrabarty. Şöyle söylüyor. Evet endüstriyel yıkımı kapitalizm hızlandırmıştır. Ancak kapitalizmi yarın yıksak bile insanlığın hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu devasa nüfusu besleme, ısıtma, organize etme gezegensel sistemleri yine de zorlamaya devam edecektir diyor. Sorun sadece sömürü mekanizmaları değil, insan türünün ulaştığı jeolojik ölçek ve kaynak tüketim hızıdır diyor. Dolayısıyla buradan da özgürlük anlayışımızın radikal biçimde tekrar düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Chakrabarty'yi atölyede anlatırken aslında buradan özgürlük anlayışımızı radikal biçimde hem sınırlayıp hem radikal biçimde nasıl düşünebilirizden iklim kurguya, spekülatif kurguya, daha öncesinde aslında queer ekolojilere geçmiştik. Yani Chakrabarty aslında bizim için gerçekten çok zengin bir, çok da sağlam bir teorik zemin hazırlıyor diyebiliriz. Mesela aydınlanma döneminden beri Batı felsefesinin özgürlüğü sürekli genişleyen, sınırları aşan, doğaya hükmeden bir kavram olarak kurduğunu biliyoruz. İşte bunların içinde seyahat özgürlüğümüz var, tüketim özgürlüğümüz var, endüstrileşme özgürlüğü var elbette. Ama bu nasıl bir özgürlük? Özgürlük anlayışımızın da iklim krizi ve antroposenle birlikte değişmesi gerektiğinden bahsediyor Chakrabarty. Bu tarz bir özgürlük illüzyonunun sonuna gelmişiz.
insan özgürlüğünün ve refahın genişlemesi aslında ironik bir şekilde bu özgürlüğün altyapısı olan o stabil iklim koşullarını da yani yok etmiş, Holosen'i de yok etmiş. Buradan da belki şunu önerebiliriz. Şöyle bir açılış yapabiliriz diğer programlar içinde. Belki spekülatif kurmacıyı daha uzun konuşacağımız programlar içinde. Böyle bir gezegensel çağda özgürlük belki kendi sınırlarımızı ve türler arası bağımlılığımızı kabul etmekle belki yeniden tanımlamalıyız özgürlüğü. Böyle bir önermeyle aslında yola çıkıyoruz. Böyle bir önermeyle yola çıktığımızda da oradaki özgürlük tanımını bize biraz daha belki sabit şey yapabilecek, hani zeminini daha anlamamıza yardımcı olacak aslında biraz böyle queer ekoloji de ben onu daha çok buluyorum. Queer ekolojilerde daha çok buluyorum açıkçası. Belki önce Chakrabarty'nin bize söylediği bu özgürlük idealimizi yeniden şekillendirmeliyiz derken o Chakrabarty'nin o devasa jeolojik ölçeğini alıyoruz. Onu kendi bedenlerimizin, kendi arzularımızın, kimliklerimizin ve kendi normlara nasıl meydan okuyan ilişkilerimizin birazcık böyle neşteriyle queerleştiriyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla queer ekolojilerden de bahsetmek önemli, çok çok önemli. Ama önce belki queer demeden biraz çok kısa bir şekilde ekolojinin kendisinden de bahsedebiliriz burada. Ekoloji teriminin tabii ki 1866'da ortaya atıldığını biliyoruz. Alman zoologla birlikte, Haeckel'la birlikte ekolojiyi canlı organizmaların hem organik yani diğer canlılar hem de inorganik toprak, su, hava, iklim gibi çevreleri birlikte kurduğu ilişkilerin bütününü inceleyen bir bilim olarak tanımlıyor. Ona göre ekoloji doğanın işleyişini ve canlıların bu işleyiş içindeki karşılıklı bağımlılık ilişkini anlamaya amaçlayan bir doğa ekonomisi. Yani ekonomi yok, nature bilimi. Ama kelimenin kökenine gittiğimizde Yunanca oikos, ev, yuva, yaşam alanı ve logos, bilim, bilgi, söylem sözcüklerine dayanıyor. Tabii ki ekolojinin en başından itibaren bir müşterek yaşam alanının düzenini, işleyişini, canlılar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir disiplin olarak da kavramsallaştırdığını görüyoruz. Çok kısa geçiyorum burada ama benim hissettiğim, anladığım böyle bir diğer tüm canlılarla birlikte aynı evi paylaşıyorsak ve bu evin içindeki karmaşık ilişkiler ağındaysak aslında ekoloji bireysel organizmaları değil, bütün bu türler arasındaki etkileşimleri, bütün çevresel koşulları ve aslında yaşama mümkün kılan karşılıklı bağımlılık bağlarımızı anlatmaya yarıyor. Çok bütüncül bir şey olarak görüyorum ben de. Ve özellikle de hani ev, yerleşke, yuva, yaşam alanı diyorsak belki de bedenimizle başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insanın ilk evinin beden olduğunu düşünürsek aslında bedenimizle birlikte bir yere yerleşme, köklenme meselesi devreye giriyor. Dolayısıyla o queer dediğimiz şey de aslında o bedenselliğimizle birlikte doğaya, çevreye tekrar farklı gözle bakma. Queer ekolojide çok fazla damar var, çok fazla eleştiri kanadı var. Ben bugün ve biraz zaman açısından diğer programda da bunu çok işlemek istiyorum. İki isimden bahsedeceğim. Timothy Morton ve Katharina Sandilands'dan bahsetmek isteyeceğim. Queer ekolojide iki farklı damar ama iki etkili kurucu figür. Queer ekolojiye, queer ekolojilere artık çünkü farklı anlayışlar, farklı yaklaşımlar olduğu için tek bir ekolojiyle sınırlandıramayacağımız için iki queer ekolojiler demek daha doğru geliyor bana. Queer ekolojilere birbirinden farklı felsefi ve politik cepheden yaklaşıyorlar. Timothy Morton'ın bize söyleyeceği en önemli şey ontolojik queer ekoloji olacak. Ah, the mesh teorisi olacak.
En etkin makalesi Morton'un 2010'da yayınlanan Queer Ekoloji makalesi. Queer kuram ile ekolojik düşünceyi bir araya getirerek doğanın sabit, saf, uyumlu ya da değişmez ikiliklerle düzenlenmiş olduğu fikrine son derece karşı çıkıyor. Ona göre çevreci söylem çoğu zaman insan kültürünün ayrı, el değmemiş ve saf bir alan olarak doğayı idealize ediyor. Ancak elbette doğal düzen sıklıkla heteronormatif varsayımları yeniden üretiyor. İşte kadın erkek ayrımı, heteroseksüel üreme, özellikle çocuğa dayalı gelecek endeksi, yani bu dünyaya çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakmamız gerekiyor. O yüzden dünyayı kurtarmalıyız mesela söylemi. Sabit Türk kimlikleri ve geleneksel aile yapısı, çekirdek aile yapısı biyolojik normlar olarak kabul edilir. Queer ekolojisi bu kategorilerin göründüklerinden çok daha kırılgan, çok daha istikrarsız olduğunu öne çıkarıyor. Bu nedenle queer kavramı Morton'a göre sadece LGBTQ gibi cinsel kimliği tanımlamak için değil de sabit sınırları, sınıflandırmaları bozan bir düşünce biçimi olarak kullanılıyor. Biyolojik yaşam zaten her zaman queer'dir diyor Timothy Morton. Çünkü mutasyon, simbiyoz ve karşılıklı bağımlılık, dönüşüm ve heteroseksüel çift modelini aşan bir cinsellik ve üreme biçimi üzerinden işler diyor. Mesela şöyle söylüyor. Mantarlar ile fotosentez yapan organizmalar ortak yaşamlardan oluşur diyor. Ve bu da kendi içine kapalı bağımsız birey, yani atomize edilmiş idealize birey fikrini karmaşıklaştırır. İnsan bedeninde yaşayan mikroorganizmalardan elbette bahsedebiliriz. Bedenimizde, derimizin altında, derimize nüfuz eden milyonlarca özellik ve milyonlarca farklı bir birliktelik var ve dolayısıyla insanın özellik ve tekil bir varlık olmadığını, çok türlü bir birliktelik olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyet değiştiren balıklardan bahsediyor. Eşeğsiz üreme, hayvanlardaki eşcinsel davranışlar ve farklı üreme biçimlerine sahip canlılardan bahsediyor. Yani ikili cinsiyetin ve heteroseksüel üremenin doğanın evrensel düzeni olduğu iddiasını temelinden sarsıyor. Tabii ki virüslerden bahsediyor ve genetik aktarım, benlik ile öteki, organizma ile çevre arasındaki sınırların nasıl bulanıklaştığından bahsediyor. Bu denli Timothy Morton karşılıklı bağımlılık ve yakınlık üzerinde çok duruyor. Ekolojik varoluş, diğer canlıları güvenli biçimde bizim dışımızda bulunmadığı anlamına geliyor. Onlar bedenimizde yaşıyor, bizi aslında hayatımızı devam ettirmemizi sağlıyor ve insan dediğimiz her neyse o varlığın oluşumuna katkı sağlıyor. Burada tabii ki simbiyoz düşüncesinden ve Donna Haraway'in yoldaş türlerinden kavramında hareketle Timothy Morton ekolojik birlikte yaşamın diğer varlıklarla birlikte tuhaf yabancılar olarak karşılaşmayı gerektiriyor diyor. Yani biz onları tuhaf yabancılar olarak karşılayabiliriz ama bu tuhaf yabancılarla da son derece yakından bağlantılıyızdır diyor. Ancak onları hiçbir zaman tamamen anlayamayız ya da insan merkezi kategorimize indirgeyemeyiz diyor. Bugünlük burada bırakacağım Timothy Morton'un söylediklerini ama mesela edebi bir örnek olarak Mary Shelley Frankenstein tabii ki düşünebilir. Yaratık insan ile insan olmayan, doğal ile yapay, yaşam ile ölüm arasındaki ayrımı bozuyor. Böyle bir okumada o yaratığın doğaya mı yoksa kültüre mi ait olduğunu sormakla yetinmiyor. Onun bütün bu parçalı bedeninin de bu kategorilerin en başından beri birbirinden de çok kesin biçimde ayrı olmadığının aslında çok çok şahane bir göstergesi. Dolayısıyla biz queer ekolojiden el alarak aslında biraz böyle spekülatif kurgu, daha sonra iklim kurguya doğru uzanacağız diğer programlarda. Biraz daha bir sonraki programda queer ekolojinin iyice içine girerek aslında yaşamı istikrarsız bedenler, kimlikler, türler ve çevrelerden oluşan iç içe geçmiş bir ağ olarak yeniden nasıl düşünebiliriz'i biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük Ekokozmopolitan'dan bu kadar. Herkese iyi günler. Oluşan iç içe geçmiş bir ağ olarak yeniden nasıl düşünebiliriz'i biraz daha konuşmaya devam edeceğiz.
Bugünlük Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Herkese iyi günler.

0: Apaçık Radyo.
1: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
0: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepinize iyi akşamlar. Ben Can Kantarcı. Homo Ludens'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz güncelden devam edeceğiz ve programın adına belki de şimdiye kadarki bütün bölümlerden daha doğrudan temas eden, bence, bir meseleden söz edeceğiz. Yani oynayan insandan. Ama bu kez bilgisayar oyunlarından başlayıp geçmişe gitmek yerine yaklaşık şöyle bir en az 3000 yıl öncesinden başlayıp bugünün oyuncusuna geleceğiz. Belki tahmin ettiniz, belki tahmin etmediniz. Merkezimizde Homeros'un Odiseyası var. Bir özet geçmek artık elzem bence, yine de ne olursa olsun. Odiseya, Troya Savaşı sona erdikten sonra ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan Odiseyos'un hikayesini anlatıyor. Tabii ki bu sadece bir ana rota aslında. Çünkü bildiğiniz üzere Odiseyos'un eve dönüşü biraz sarkıyor. Ve bu hem kendisinde hem de dönmesi gereken evde bir takım sıkıntılar yaratıyor. Odiseyos bir yolculuğu sırasında Polifemos'la karşılaşıyor. Büyücü Kirke'nin adasında kalıyor. Ölüler diyarına gidiyor. Sirenlerin sesini dinlemek zorunda kalıyor ya da bilerek dinliyor diyelim. Ve bazen de Skilla ile Karbidis'in arasından geçiyor ve Kalipson adasında yıllarını kaybediyor. Ve İthaka'ya döndüğünde ise yolculuk bitmiş değil, bitmiyor. Çünkü orada da talipler var. İsmi lazım olan bir filmi izlediyseniz son zamanlarda diyelim. Ve Odysseus kendi evine bir dilenci kılığında girmek, kimliğini saklamak ve kendine ait olan yeri yeniden ele geçirmek zorunda kalıyor. Yani Odysseus aslında yalnızca bir oyuncu, yani yolculuk hikayesi değil. Eve dönmek var. Eve dönebilecek kadar değişmek ve döndüğünüz evinde hala sizin eviniz olup olmadığını anlamak üzere bir hikaye. Ama benim buradaki biraz şeyim, derdim, ilgimi çeken kısım diyeyim, o hikayenin bize nasıl ulaştığı. Çünkü biliyorsunuz işte Odiseyi aldığımız zaman Homeros'un farklı çevirileri var şu anda. Hem İngilizce'de hem dünyanın farklı dillerinde hem de Türkçe'de. 24 bölümden oluşan sabit bir metin var bir yandan. Ve orada Homeros'un adı yazıyor. Ama durumun öyle olmadığını artık pek çoğumuz biliyor. Yazılı bir eser haline gelmeden önce Odiseya uzun bir sözlü anlatı geleneğinin parçası. Ozanlar tarafından dinleyiciler karşısında söyleniyor, icra ediliyor ve bir yandan da her icrada yeniden kuruluyor. Ve Ozan'ın yaptığı şey de bugün aslında bir oyuncunun hem bir yandan şiir ezberleyip sahnede kelimesiz kelimesini okumasına benzemiyor. Bir yandan da aslında bir oyuncunun kendi oyununu ilk defa göstermesine benziyor. Biraz da bağlamak istediğim nokta burası aslında. Biliyorsunuz Odysseus için işte İngilizce'de Emily Wilson yeni çevirisinde complicated man, işte karmaşık bir adam, sofistike bir adam da olabilir bu ve yandan çok kurnaz bir adam da olabilir. Bu tür farklı şeyler söyleniyor. Her türlü bu farklı tanımlamalar diyelim, Ozan'ın ritmi korumasına, bir sonraki bölümü kurmasına ve anlatıyı canlı performans sırasında sürdürebilmesine yardım eden araçlar haline geliyor. Ve Ozan burada bazı şeyleri değiştirebiliyor, bazı şeyleri uzatabiliyor, bazılarını kısaltabiliyor. Bazı diyelim ki konumuza bağlayacağımız üzere yan görevleri atlayabiliyor. Ama destanın asıl özü, yani o uzun dolan başlı yola dönüş hikayesi sabit kalıyor.

Şimdi burada benim tam da ilgimi çeken noktaya geliyoruz. Ortada bir metin var. Sonra bu metin anlatıldıkça değişiyor, eksiliyor, yanlış hatırlanıyor ve bazen bozuluyor tırnak içinde. Ama zaten tam da bu sözlü gelenekte bu değişkenliğin kasıtlı bir şey olduğu üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Ve her oyunu oynayışımızda da bunun oyunun oynanışına nasıl yansıdığına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bu yaklaşım uyarlama meselesini de baştan sona değiştiriyor bence. Çünkü hepimizin şu sıralar kendine sorduğu soru şu. İşte bir Odise uyarlaması aslında ne kadar sadık olmalı? Ama bugün zaten o kadar çok yeniden söylenen, yeniden düzenlenen ve farklı icralar içinden geçerek bize bir şekilde bir yazılı biçimde almış bir anlatılığına dair bunu zaten söylemek de biraz sanki beyhude kalıyor. Ama bu demek değil ki Christopher Nolan'ın uyarlamasıyla sıkıntılarımız yok değil. Konuyu dağıtmıyorum. Benim burada bilgisayar oyunlarıyla ilgisini bulduğum şey şu. King's College London'da Yunan bir akademisyen ve aynı zamanda performans sanatçısı görebildiğim kadarıyla Thanos Makris çok ilginç bir çalışma yapıyor. Sözlü gelenekten video oyunlarına başlıklı. Makris'in temel iddiası şu. Bilgisayar oyunları Homeros destanlarını yalnızca yeni bir mecraya uyarlamakta kalmak zorunda değil. Destanların o yazı öncesindeki değişken, performansa dayalı ve katılımcı yapısını anlamamıza da yardımcı olabilir diyor. Çünkü ilk bakışımızda bilgisayar oyunuyla sözlü destan arasında ne fark var diye düşünebiliriz. Ama aslında böyle ilginç benzerlikler var gibi geliyor bana. Nasıl bir sözlü destan Ozan tarafından icra edilmediği sürece yalnızca bir olasılıklar bütünüyse, Ozan söylemeye başladığında o geceki anlatı ortaya çıkıyorsa, bir bilgisayar oyununda oyuncu onu oynamadığı sürece aslında sadece orada duran bir yazılım, görüntüler, sesler ve gerçekleşmemiş ihtimallerden oluşan bir sistem aslında. Oyuncu her harekete geçtiğinde o seferki oyun deneyimi meydana geliyor. Yani şuradan örnek verebilirim aslında. Bir oyunu mesela baştan sona YouTube'dan ya da Twitch'ten her neyse izlediğinizi düşünün. Aslında her şeyi görüyorsunuz. Aynı karakterleri görüyorsunuz. Aynı hikayeyi takip ediyorsunuz. Hatta birebir belki aynı sonu izliyorsunuz kafanızdaki. Ama ne oluyor? Siz burada herhangi bir kararda bulunmuyorsunuz. Herhangi bir tırnak içinde agency'niz, bir karar alma mekanizmanız, bir gücünüz yok. Kapıyı açacak mısınız? İşte herhangi bir çatışmaya, kombata girecek misiniz? Herhangi bir karaktere güvenecek misiniz ya da partinize katılacak mısınız topluluğunuza? Haritanın gösterdiği yere mi gideceksiniz? Yoksa uzakta gördüğünüz, ulan şuraya baksam mı dediğiniz yere mi gideceksiniz? Oyuncu bütün bu kararları verirken oyunun hikayesini aslında sıfırdan yazmıyor. Tasarımcının, oyunun anlatı direktörünün, yazılımcının hep beraber hazırladığı bir ihtimaller var ve buradan bir rota seçiyor aslında kendini. Oyun da ancak bu rota sayesinde soyut bir sistem olmaktan çıkıyor ve yaşanmış bir deneyime dönüşüyor. Makris de burada tam oyuncuyla Homeros destanlarını söyleyen Ozan arasında bir yakınlık kuruyor. Ozan'ın elinde gelenekten devraldığı formüller var. Kahramanlar var. Olay örgüleri var. Oyuncunun elinde ise tasarımcının oluşturduğu kurallar, karakterler, nesneler, haritalar ve mekanikler var. Yani ikisi de tamamen özgür değil aslında. Onlara verilmiş bir hikaye var ve orada tıpkı bir müzik parçasından örnek verecek olursak riffler yapıyorlar. İkisi de kendilerinden önce hazırlanmış bir alan içinde hareket ediyor, edebildiği kadar. Ve bazen bu alanları zorluyorlar, bazen daha yumuşatıyorlar gidişlerine göre. Ama her halükarda oyuncu da Ozan da ellerindeki malzemeyi performansa dönüştürüyor. Bir oyun oynarken elbette kahraman yerini alabiliyoruz. Bu zaten çok okey bir şey. İstediğimiz şey bu zaten yani. Odysseus gibi denize açılabiliyor, düşmanlarla savaşabiliyoruz. Bir adadan ötekine gidiyoruz. Ama Makris şöyle bir şey diyor benim çok hoşuma giden. Oyuncu yalnızca destanın kahramanı değil, bir yandan X destanın ya da Y maceranın icracısı. Yani burada mesele yalnızca Odysseus'un ne yaptığı gibi olmuyor. Odysseus'un hikayesi bu sefer nasıl gerçekleşti oluyor bence. Ve Max'e katıldığı nokta tam da bu. Bunu açık dünya oyunlarında ya da sandbox oyunlarında diyebiliriz bir yandan. Ya da oynadığımız masaüstü FRP'lerde, RPG'lerde görebiliyoruz. Aynı oynayan iki kişi bayağı kağıt üzerine aynı ana hikayeyi tamamlayabiliyor. Ama biri mümkün olan en kısa yoldan ilerlerken diğeri belki de 100 saat boyunca yan görevlerle uğraşıyor. Biri gizlice yaklaşıyor, daha stealth üzerinden gidiyor. Diğeri ise daha karşılaşmadan kaçmayan bir insan diyelim. Kılıcını çekiyor ve doğrudan saldırıyor. Biri karşılaştığı karakterlere yardım ediyor. Diğeri yalnızca alacağı ödül düşünüyor. Ve sonuçta
Her seferinde farklı bir şey çıkıyor ortaya. Destansı ton bazen bozuluyor, bazen bozulmuyor. Ama zaten herhangi bir sevdiğimiz, oynamayı sevdiğimiz oyunda tam da o farklılaşma ve sevdiğimiz şey burada ortaya çıkıyor bence. Macris bunu böyle sadece teoride de bırakmıyor bu arada. Küçük bir Odyssey oyunu da tasarlıyor. Bunun linkini daha sonra vermeyi başaracağız umarım hazırladığımız Batu'nun destekleri sayesinde sayfamızda. Burada oyun başlı başına büyük bir eğlence ürünü değil sadece. Ve bir yandan da böyle fikrini sınamak için oluşturduğu bir laboratuvar. Max'in yaptığı oyunda böyle birinci şahıs, first person bakış açısı var. Böyle bir küçük dünyada da dolaşıyoruz. Odise'ye dair parçalar topluyoruz. Bayağı metnin kendisine dair parçalar. Ve bu dünyaların belirgin bir başlangıç ve bitiş noktası yok. Yani böyle daha modüler hale getirilmiş her şey sanki. Oyuncu hangi yöne gidecek, hangi parçayı önce bulacak, nerede oyalanacak kendisi karar veriyor. Ve oyunun tahmin edeceğin üzere illa bir kazanma ve kaybetme koşulu da yok açıkçası. Amaç Odysseus'un yerine geçip burada Kiklop'un gözünü kör etmek falan değil. Orada değiliz yani. Amaç burada anlatının sabit bir çizgi haline önümüze konmadığı bir alan yaratmak. Ve herkesin, her oyuncunun aslında kendi Odise'ye akışını bir yandan ortaya koymak. Buradaki bu bence çok ilginç bir deney. Hani oyunun burada grafikleri tahmin edeceğin üzere ahım şahım değil. Ama çok çok başarılı bence ve amacını yerine getiriyor diyelim. Burada uyarlama konusu bize bir şey söylüyor. Ve bunu şuna bağlamak istiyorum. Bir eseri uyarlarken biz aslında yalnızca olaylarını, karakterlerini ve dünyasını uyarlamak zorunda değiliz. Tam da Macris'in oyununda ve teorisinde ortaya koyduğu gibi o eserin anlatılma biçimini uyarlayabiliriz. Bir Odise oyunu illa Kiklop'u bir bölüm sonu canavarına, sirenleri ses tabanlı bulmacaya ya da Poseidon'u ana düşmana yani asıl patrona, boss'a çevirmek zorunda hissedebilir kendini ve bu da destan içeriğini birebir oyunlaştırmış olursunuz. Ama burada başka bir soru çıkıyor ortaya. Mesela Odisyen'in içindeki olayları değil de o destanın her icrada yeniden kurulma biçimini oyunlaştırabilir miyiz? Ve eğer bunu yapabilirsek oyuncu yalnızca çağdaş bir Odysseus değil, aynı zamanda çağdaş bir en azından kendi oynadığı oyunun adına koyarak destanının icrası olabilir mi? Şimdi birazdan kısa bir aradan sonra bu soruların peşinden gideceğiz. Burada da şunları üzerine konuşmak istiyorum. Odise'yi oyunlaştırmak tam olarak ne demektir? Oyuncu gerçekten bir hikaye anlatır mı? Yoksa kendisine önceden hazırlanmış bir ortamda özgür olduğunu ikna olarak mı dolaşır? Ve de tabii ki kaçınılmaz olarak Assassin's Creed Odyssey'in bunlarla bir bağlantısı var mı? Dinlediğimiz parçadan sonra beraber olacağız.

0: Yeniden hoş geldiniz. Homo Ludens'in Odisea bazlı bölümünde yeniden beraberiz. Biraz önce şu soruyu sormuştuk. Bir destanı oyunlaştırmak tam olarak ne demek? En kolay yöntem tabii ki destandaki olayları oyun görevlerine dönüştürmek. İşte Odysseus, Polifemus'un mağarasına girer. Oyuncu mağarayı araştırır, gerekli nesneleri toplar. İşte Kiklop'u, işte Polifemus sarhoş edecek şarabı bulur. Adının işte hiç kimse olduğunu söyler ya da söylemez. Ona göre farklı bir son bekleyebilir belki. Sonra da hazırladığı kazığı hazırlayıp yaratığın gözünü kör eder. Ve belki de sonra gereksiz bir ok da atabilir ama yani ne mana belli değil. Yani bu yazılmış bir edebi sahne bize bir görev, bir mission haline gelmiştir. Ve işte Kiklop bir bölüm sonu canavarı olur. Mağara keşfedilecek bir alandır. İşte Odysseus'un kurnazlığında sizin de sahip olduğunuz kurnazlık olarak atfedilerek böyle bir görev yapabiliriz. Ama bir yandan oyunlar biraz daha farklı şeyler deneyebiliyorlar bu zamanlarda. Şimdi biraz daha eskiye gideceğim. Eski dediğimde evet eski artık herhalde. 2006 benim için çok eski değil ama insanlar için eski. 2006 tarihli The Odyssey, Winds of Athena diye bir oyun var. Burada oyuncuyu hiç Odysseus falan oynatmayı düşünmüyor bile oyun. Siz bayağı Athena'yı kontrol ediyorsunuz. Rüzgarın yönünü kontrol ediyorsunuz. Deniz akıntılarını değiştirerek Odysseus'un filosunu eve ulaştırmaya çalışıyorsunuz mesela. Ve burada olay yani Homeros'un dünyasındaki o tanrıların size genel olarak yani o zamanki hayatlara kahraman olan insanların ama bir yandan tanrı olmayan karakterlerin hayatlarına tanrıların yaptığı kritik müdahaleler ve siz de burada Athena'yı oynuyorsunuz baya baya. Ve normalde Athena'nın Odysseus'a yardım etmesi ve bizim bunun çok artık olması gereken bir şey olarak farz ettiğimiz bir şey, varsaydığımız bir şey bizim karşımıza bir oyun mekaniği olarak çıkıyor. Yani dolayısıyla bu bana şöyle önemli geliyor düşünme şekli açısından. İşte hangi karakterler korunmuş, hangi olaylar çıkarılmış tabii ki bunlar kritik sorular. Ama o zaman oyunları böyle bir sadece film işte ya da bir roman böyle lineer bir akış var ve sadece bunlara müdahale edilir gibi düşünüyor oluyoruz bence. Ama halbuki oyun söz konusu olduğunda, oyunlar söz konusu olduğunda başka bir şey sormamız gerekiyor. X ya da Y ya da Z metindeki hangi ilişki, hangi güç ilişkisi ve hangi fikir oynanabilir hale getirilmiş ya da getirilmeye çalışılmış? Tam da bu yüzden biraz daha konvansiyonel bir şey geçebiliriz belki. Assassin's Creed Odyssey kaçınılmaz olarak. Evet oyunun adı Odyssey geçiyor ama bu oyun Homeros'un destanının uyarlaması değil. Yani Troya Savaşı'ndan bayağı bir yüzyıllar sonra geçiyor. Pelopones savaşları sırasında geçiyor. Ve kahramanımız Odysseus değil. Oyuncunun tercihine göre Kassandra ya da Alexios. Ve hikayede işte Penelope falan çok karşılaşmıyoruz. Ama oyun yine de Odysseus ile bariz bir diyalog halinde. İthaka'yı ziyaret edebiliyoruz. Odysseus'un sarayından kalan şeyleri görebiliyoruz. Ve yani biraz tat kaçıran olacak ama Penelope'nin kefeniyle ilgili bir işte bir side mission diyelim bir yere çıkabiliyoruz. Hatta Odysseus'un soyundan geldiğini iddia eden ve bunu da pek böyle saklamaya çalışmayan bir tip var. Onunla da tanışıyoruz diyelim. Ama asıl daha güzel bir şey var burada. Tema olarak esinlenmesi benim çok ilgimi çekiyor burada bu oyunun. Çünkü burada evinden koparılmış bir insan var. Denizlerde dolaşıyor. Adalara gidiyor. Ve kimliğini ve ailesinin parçalarını yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Ve uzun bir yolculuk var tabii ki. Yani illa Homeros'un hikayesini değil de bugün Odysseia yani Odysseia dediğimiz anlatım modelini uyarlıyor. Uzun, dolambaçlı ve kahramanı kaçınılmaz bir dönüşme sokan bir yolculuk. Ve Macris'in tezine dönecek olursak oyuncunun bu yolculuk içindeki rotasını kısmen kendisinin kurması. Oyuncu tabii ki her oyunda olduğu gibi ana hikayeyi takip edebiliyor. Yan görevlerin peşine düşebiliyor. Ya da işte bazen sadece sırf görsel bir keyif için bir tapınağın ne olduğuna bakmak isteyebiliyor. Verdiğimiz kimi kararlarda ilgili ailenin yine çok tat kaçıran vermeden söylemeye çalışacağım. Yeniden bir araya gelip gelmediğini belirleyebiliyor diyelim. İki farklı oyuncu aynı başlangıç noktasından yola çıkıyor ama aynı hikayeyi tamamlayamayabiliyor. Aynı yolculuğu yaşamayabiliyorlar. Ve bu bakımdan da aslında ellerindeki ortak malzemeyi her bir oyun deneyiminde daha farklı biçimde icra ediyorlar. Ve burada yine şuna değinilebilir belki. Evet, ya biz burada Kassandra'yı bırakıp atıyorum ben Korintos'ta seramik ustalığı yapacağım diyemiyorsunuz. Öyle bir seçenek yok. Usta ile konuşabiliyorsunuz, ona dair bir hayat izlenimi elde edebiliyorsunuz. Ama oyunun size sunmadığı bir cümle yok burada açıkçası. O kadar da değil yani. Yani oyunun tasarımcılarının tasarladığı alanla sınırlıdır. Ama zaten aslı sözü destan da yani o kadar da özgür bir şey değil. Tabii ki farklılıklar var. Ya da işte müzik üzerinden söyleyecek olsak tabii ki riffler değişiyor. Ve her ozan bunu başka bir ritimle, başka ayrıntılarla ve başka vurgularla anlatabiliyor. Ama nihayetinde şöyle bir şey olmuyor. İşte Odysseus yola çıkmasının atıyorum işte ilk gününde öldü ve ya da işte geri kalan zamanda ölmeyip işte Menelaos'un zeytin ağaçlarından ticaret yapıyor gibi bir şeye gelemiyoruz. Dolayısıyla hem bir tekrar var ortada hem de bir değişim alanı var. Ve burada o ikisinin arasında gerilim üzerinde aslında bu yeniden oynama ya da yeniden icra etme deneyimleri doğuyor diyelim. Buna benzer şekilde az önce müziğini dinlediğimiz Hades adlı bir oyundan bahsedeceğim. Hades bir kere işte yani normalde burada çok kurmadığım bir cümle ama müthiş bir oyun. Kesinlikle oynayın. Çok başarılı bir aksiyon, macera ve hafif RPG öğeleri olan bir oyun diyelim. Ama hafif. Burada Zagreus diye bir karakteri yönetiyoruz biz. Ve bir sürü düşmanı var tabii ki. Tartarus'tur, şudur budur. Ama bir yandan da ona yol gösteren Olimpos tanrıları var. Farklı güçler de gönderen tabii ki. Zagreus'un seçimi tabii ki çok hakkında tam da çok da şey bilmediğimiz için ve üzerine kendi projeksiyonumu yapabildiğimiz bir figür ve o yüzden zaten Supergiant Games tam da boşluktan çok güzel yararlanmış bence. Oyun böyle bu sayede her Hades oynayışınızda, her bir yeni oyuna başladığınızda böyle mitolojiye evet işte atıyorum E.F. Buckley'nin mitolojik derlemelerinden yararlanıyorum ve buradaki metin neyse onu oynayacağız gibi bir şey yapmıyor size. Yani Hades var, Persephone var, Nyx var, Orpheus, Eurydike var, Sisyphos da var tabii ki. Ama o hikayeler sizin karşınızda, sizin seçtiğiniz seçimlerle daha farklı ilişkiler haline bir araya geliyor. Ve burada da aynı tekrar değil, belirli verilen spesifik malzemeyle size verilen seçim alanlarının her seferinde farklı bir sinerji yaratmasından farklı bir oyun deneyimi çıkıyor ortaya diyelim. Ve aslında bu bile sözlü geleneğin çalışma biçimine oldukça yakın oluyor. Çünkü Yunan mitolojisi zaten hiçbir zaman tek bir yazarın belirlediği, bütün ayrıntıları birbirine kusursuzca uyan, kapalı ve şaşmaz bir evren değil. Ama Hades'i Makris'in tezi açısından asıl önemli kılan şey yalnızca mitolojiyi yeniden yazması değil bence. Bunu oynanış döngüsüne de yansıtması. Çünkü Zagreus yeraltı dünyasından her kaçmaya çalıştığında bölgelerin yapısı değişiyor, karşısına çıkan odalar değişiyor, düşmanlar, ödüller ve tanrıların sunduğu güçler de farklı kombinasyonlar yaratıyor. Dolayısıyla sizin kılıçla başladığınız bir yolculukta, yay veya kalkanla başladığınız bir yolculuk aynı şekilde gelişmiyor. Yani ve normalde tabii ki her oyunda tırnak içinde ölmek diye bir şey var. Ama buradaki ölüm yani tam da oyunun mekaniğine dahil ediliyor diyelim. Yani Hades'e gittiğinizdeki yine çok bir tadınızı kaçırmadan söylemeye çalışacağım. Oyunun dışındaki yani oyunda olmaması gereken bir hata gibi değil. Oyunun aslında motorunun yani itkisinin bir parçası. Ve kendi başarısızlığıyla dalga geçiliyor. Ana karakterimizin yeni konuşmalar yapılabiliyor. İlişkiler gelişebiliyor. Yani illa bir öldün ve başarısızsın gibi sayılmıyorsunuz. Ve aslında bir yandan bu yine Odysseia'nın tekrar tekrar anlatımındaki Odysseus yani ister hikaye olsun, ister roman olsun, ister film olsun, ister herhangi bir ozanın daha farklı anlatışını olsun. Bu parçalar, karşılaşmalar ve oyuncunun tercihleri her seferinde başka bir bileşim meydana getiriyor. Hades 2 de aynı şekilde. Hades'te nasıl yer altından dışarıya doğru bir yolculuğumuz varsa Hades 2'de de bu sefer yeraltı dünyasının derinliklerine doğru ilerliyoruz ve bu sefer de bir rota üzerinden yeryüzüne çıkışımız var. Ama yine de iki oyunda farklı zamanlarda oynamak isteyen insanlar olduğunu tahmin ettiğim için buna dair çok bir şey söylemek istemiyorum. Yani Hades 2 illa ilk oyunun hikayesini silip baştan anlatmıyor ki bunu da çok rahat yapabilirlerdi ve bence bunu da oynardık yani. Buradaki devam oyunu mantığına çok güzel bu antik Yunanlık anabasis, anastasis kavramları üzerinden çok güzel bir gönderme yapıyor bence. Ve bizim oynama deneyimimizi muhteşem bir şekilde zenginleştiriyor. Ve tam da bu yüzden her oynanışta yeniden icra ettiğimiz bir destanın parçası oluyoruz biz aslında. Ama tabii ki her oyuncu, her deneyimde bulunan bir çağdaş ozan deyip bunu da bu kadar birazcık kolaycılık olur gibi geliyor. Her halükarda tasarımcılar repertuarı oluşturuyor. Oyun o repertuarın parçalarını kurallara göre yeniden birleştiriyor. Oyuncu da her seferinde bu ihtimallerin içinden başka bir yol geçiriyor. Şimdi tabii ki Nolan'ın Odyssey'inde de yani bir değinmeden olmaz herhalde. Orada da daha farklı bir icra var diyelim. Ama orada Nolan'ın bence kaçınamadığı biraz dikte edici, biraz ne hissetmemizi illa bize söylemek istediği ve normalde o zaman da yaşayan insanların pek hayatlarında olmayan kavramları onların ağzına söylettiği bir değişik. Görsel olarak çok etkileyici ve çok muhteşem olsa da biraz ağızda ben şu anda ne hissetmem gerekiyordu ve ben ne izledim dedirten ve bir savaş gazisinin o dönemde olamayacak bir şekilde hissiyatını bize yeniden canlandırmaya çalışan film gibi geliyor bana. Ama ne olursa olsun bu zamanda bize konuşturduğu için kendisine teşekkür ediyoruz Odise'yi. Evet. Toparlarken şunları söylemek lazım belki. Yani belki bir Odise'yi yaşamak biraz da şöyle bir şey. Yani gideceğiniz yeri biliyorsunuz ama oraya nasıl varacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü hedefle hikaye aynı şey değil. Odysseus'un hedefi İthaka. Ama Odysseus'a İthaka'ya varışın değil, bir türlü varamayışın hikayesi aslında. Yani işte ister Kiklop'un mağarası olsun, ister Kilike'nin adası olsun, yeraltı dünyası olsun. Yani bunların hepsine bir baksak belki illa spesifik olarak zorunlu parça olarak görünmeyecekler. Hatta belki isteğe bağlı olabilirlerdi çoğu da. Ama onları çıkarırsak geriye ne kalıyor ondan emin değilim. Zaten tam da bu yan görevler, bu side questler üzerinden Odysseus'un yaptığı şey çok zevkli hale geliyor bence. Yani zaten gerçek malzeme orada hedef olmuyor. Hedefle arasına giren şeyler oluyor. Yani o bakımdan bakarsak hani mesela speedrunner olarak değerlendirirsek Odysseus bu konuda çok başarılı değil. İyi bir speedrunner değil yani. Yani Menelaus bak o bakımdan daha başarılı. Hani bir sağlam bir şeyler gelse de başına. Ama zaten iyi oyuncu, sanki yapılmadık yan görev side quest bırakmayan oyuncu gibi geliyor bana ya da olabildiğince en çoğunu. Yani oyunlarda çünkü yan görevler niye oraya gitmek istediğimizi değiştiriyor. O haritanın öbür ucundaki hedefimiz var. Evet yani oyunun sonu da var biliyoruz. Ama oraya geldiğimizde karakterimiz daha başka bir seviyeye getirmiş oluyoruz. Olmak istiyorsunuz. Ve dolayısıyla o uzattığımız yol hem bizi değiştiriyor, hem hedefimize nasıl karşılaşacağımızı değiştiriyor, hem de o hedefin bizdeki anlamını değiştiriyor. O yüzden de Odysseus'un aslında en sadık oyun illa şu oyun ya da bu oyun demek gibi bir şey değil bence. Sapması, oyalanması, bize farklı açıdan bir şey oynatması, başka bir elementin oyunlaştırması o oyunu bence çok çok başarılı kılan bir şey. Dolayısıyla Odysseus yapan yalnızca İthaka'ya dönmesi değil. İthaka'ya vardığında artık Troya'dan yola çıkan Odysseus olmaması. Ve onu değiştiren şey zaten varacağı yer değil, o düz yoldan dönememiş olması. Her ne olursa olsun evdeki bazı insanların asabını bozmuş olsa da. Dolayısıyla sayın dinleyiciler, iyi oyuncu bizce, bence ve bence karşımda duran Salihçe de yapılmadık side quest bırakmayan oyuncudur. Ben Can Kantarcı, Homo Ludens'in bu bölümünde Homeros'un ve sonra da Nolan'ın Odisyası'ndan Macris'in oyuncu çağdaş destan icracısı olarak ele alma tezinden ve sonra da oyunların bir hikayenin yalnızca içeriğin değil, anlatılma biçiminde nasıl uyarlayabildiğinden söz ettik. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da FYK ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
3: Günün sözü.
2: Britanya artık iklim değişikliğini durduramaz. Şimdi artık net sıfır salım hedefini çöpe atalım. Akdeniz iklimini ve hayatını kucaklayalım. İklim inkarcısı, radikal sağcı Sunday Telegraph gazetesinin editörü Alistair Heath, gazetesindeki köşe yazısına işte bu başlığı ve alt başlığı attı. Akdeniz bölgesinin neredeyse tamamının aşırı sıcaklardan kavrulduğu, orman yangınlarının dört bir yanda göklere çıktığı Akdeniz yangın havasını göklere çıkarıp kucaklayan bu yazının başlığı, sosyal medyada iyice alaya alınınca değiştirildi. The Guardian gazetesinin kıdemli iklim yazarı George Monbiot, Alistair Heath'i seri kundakçı olarak nitelendirip yazıyı da ölüm kucaklama çağrısı olarak adlandırıyor. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Clinton Varney'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
1: Bugün aramızda Gökçe yok. Önce oradan başlayalım. Bugün Aslı ile baş başayız. Ve 8. bölümündeyiz Siesta serisinin. Biliyorsunuz yaz programlarımızda ağır konular konuşmaktan, tartışmaktan ziyade her hafta belli bir tema belirliyor ve o tema etrafında bir takım parçalar seçiyoruz ve o parçalar etrafında da sohbet ediyoruz. Bugünkü temamız insan dışı varlıklar, insan dışı hayatlar, insan merkezci olmayan yaklaşımlar.
2: Evet, son birkaç haftadır da böyle gerçekten yerinde bahsettiği gibi biraz daha light olmaya da alan açan konulara hep değinmiştik. Özellikle siestamızın ilk başında işte yolda dinlerken, yolculuk esnasında dinleyeceğimiz parçalarla açılış yapmıştık. Fakat arada çeşitli gündemlerin de etkisiyle böyle bazen ufak eskiye dönüşler, biraz daha büyük işte yeni gibi daha böyle kapsayıcı temalarla böyle var olduk. Şimdi bugün de insan dışı dedik. Hadi yani insan dışı varlıklara bir odaklanalım ya. Hani sürekli insan hani kendimizden bahsedip duruyoruz. Hı hı. İnsan dışı deyince neler anlıyoruz? Bize nasıl çağrışımlar yapıyor insan dışı üzerine konuşmak? Böyle hem de içinden geçtiğimiz bu daha sıcak haftaların da etkisiyle bakalım ne gibi temalar, ne gibi kişiler, müzisyenler listemize girecek.
1: Yani galiba aslında seçmekten çok elemek zorunda kaldık yine, çünkü konu çok geniş gerçekten. İnsan dışı deyince akla sonsuz olasılık geliyor. Bitkiler, hayvanlar, denizaltı canlılar, uçan varlıklar, yer yer uzaylılar ve hatta daha geniş düşünecek olursak ormanlar, bir takım ekosistemler, gezegenler. Yani gerçekten sonsuz geniş bir konu ve dolayısıyla en zor kısım elemekti. Yani ben bunların hangisini çalmayayım aslında diye düşünmekti. Bir de Aslı, dikkatimi çeken bir şey oldu aslında. İnsan dışı varlıklara yazılan şarkıların büyük bir kısmı, hı hı, biraz sanki alegorik. Yani sanki aslında insandan bahsediyor ama onu insan dışı varlıklarla anlatıyor gibi. Sembolizm, hı hı hı, odaklı. Öyle olmayanları seçmek de zordu. Mesela onları elemek gibi bir yola da gittim. Aslında elenmeye de bilir belki.
2: Evet, hı hı, senin bahsettiğin de çok doğru bir aslında ikilem. Ya ben de mesela sadece içerik olarak insan dışının altında değerlendirilebilecek, mesela işte farklı ekosistemlerin problemlerini inceleyen içeriklerime odaklanmalıyım, yoksa gerçekten biraz daha hakikaten insan dışı varlıkların algısına yönelik yapılan işlere mi? Yani aslında sadece içerik olarak değil de aynı zamanda yapılış sürecinde, yani o prodüksiyon ve araştırma sürecinde de daha insan merkezci bir bakış açısını terk eden şeylere mi, üretimlere mi odaklanmalıyım diye düşündüm ki bunlar da tahmin edeceğin üzere aynı paralelde olacak şekilde oldukça azınlıkta ve böyle tek tük, yani avantgardın, underground'ın kıyısında olan girişimler gerçekten. O yüzden aslında bu programı açmadan önce de tekrardan böyle bir altını çizmiştik birçok temamız gibi. Bu da gerçekten en az bir sezon üzerine konuşulacak böyle ayrı bir program konusu.
1: Dosya konusu.
2: Evet, gerçekten.
1: Gerçekten öyle. Koca bir sezonu doldurabiliriz. İnsan dışı canlılar, insan dışı varlıklar hakkında şarkı seçerken.
2: O zaman başlayalım.
1: İlk şarkımızda başlayalım. Evet. Childish Gambino ile başlıyoruz bugün. Bugün yine çok türler arası bir seçki yaptık her zaman olduğu gibi. Bir sürü türe, bir sürü janra selam çakan bir seçki oldu. Childish Gambino'nun Feels Like Summer'ını dinleyeceğiz. Önce biraz Childish Gambino'dan çok kısa bahsedeyim. Donald Glover'ın mahlısı aslında Childish Gambino. Günümüz popüler kültürünün en zeki ve çok yönlü isimlerinden bir tanesi. Hem aktör, hem senarist, hem de müzisyen olarak her işinde arkaya katma katma mesajlar gizlemeyi seven bir müzisyen diyebiliriz ona, ya da sanatçı diyebiliriz. Feels Like Summer's da tam olarak böyle bir Gizli mesajlar içeren bir şarkı aslında, böyle yumuşak tatlı bir R&B şarkısı melodisi duyarken ön tarafta, arkada biraz daha küresel ısınmayı, ekolojinin bugünkü korkunç sonuçlarını tatlı tatlı anlatan biraz da ağıt gibi bir şarkı bu. Arıların topluca yok oluşu, insanlığın çöküşü derken bunları sıcak bir yaz günü gibi tatlı bir başlık altında anlatıyor. Hadi dinleyelim.
2: Dinleyelim.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner var. Bugünkü Siesta serisinin 8. bölümünde insan dışı varlıklardan, insan dışı oluşumlardan ve onlar üzerine yazılmış şarkılardan bahsediyoruz. Bu şarkıları dinliyoruz. Az önce Childish Gambino dinledik. Feels Like Summer'ı dinledik Childish Gambino'dan. Sırada ne var Aslı?
1: Tabii. Sırada Holly Herndon'a gelmek istiyorum ben. Nispeten daha easy listening diyebileceğimiz bir yerden başladık. Çok da güzel oldu. İçerik de harikaydı. Şimdi burada ben Holly Herndon'la şöyle bir çapa atmak istiyorum. Kendisi böyle bayağı işte Stanford'da okumuş, çeşitli yani aslında dünyanın önde gelen kompozisyon, müzik bölümlerinde okumuş bir sanatçı ve besteci. Ve dünyanın da birçok festivallerinde işte işleriyle var oluyor ve daha çok avant pop, avantgard pop ve elektronik müzik kesişimi diyebileceğimiz bir yerde duruyor. Bu çalacağım parça Frontier'da Proto albümünün en önemli parçalarından biri ve parçanın şöyle bir anlamı var aslında bugünkü konumuz olan insan dışı ekseninde. Bu parçada yapay zeka da önemli yani bir estetik unsur olarak kullanılmış çünkü parçanın bir noktasında hani artık yapay zeka mı devreye girdi yoksa hala insan mı yoksa insan seslerini mi duyuyoruz yoksa ikisi karşılıklı bir eşitlikçi ütopik bir evren içerisinde atışıyorlar mı? Hani orada artık sınırlar bulanıklaşıyor. Zaten besteci de bunu amaçlamış, bu estetiği amaçlamış. Özellikle Sacred Arp diye bir koro geleneği, işte Anglo-Sakson kökenli bir koro geleneğinin böyle daha karşılıklı yüz yüze bakarak söylenen eşitlikçi pratiğinden ilham alıyor ve orada parçanın içerisinde mesela bazı vokal hatlar belli vokalistlere göre yazılmış yani arada sesler ön plana çıkıyor ve insan sesine de insan sesinin de kendine özgürlüğü işte eşsizliği yer yer vurgulanıyor gibiyken işte bir noktada dediğim gibi yapay zekanın aslında insan sesiyle olan iletişim ve etkileşimi bütün estetiği böyle çok daha hibrit bir yere çeviriyor. Ya burada yeni bir ortak ses üretim biçimi olarak Frontier parçasının bu makine insan ikiliğini esas aldığını söyleyebiliriz yani. Burada biyolojik türler arasından ziyade insanın ürettiği türler arası bir ortak yaratıcılığa odaklandığından belki bahsedebiliriz. Ve bu estetik dediğim gibi insan ile makine arasındaki sınırın giderek geçirgenleşmesini de altını çizen bir deneyim amaçlıyor ve de bir yandan da genel bir pop yelpazesinde de olduğu için çok daha erişilebilir bir dinleme deneyimi de sunuyor. Şimdi Holly Herndon'dan Frontier'ı dinliyoruz.

0: Tekrar merhabalar, Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Siesta serimizin 8. bölümünde insan dışı varlıklar ve insan dışı üzerine olan bölümümüzde kaldığımız yerden aynızla devam ediyoruz. Az önce Holly Herndon'dan Frontier dinledik. Bu böyle biraz daha avant-pop, elektronik müzik yelpazesinde bir parçaydı ve yapay zeka ile insan etkileşimini böyle biraz erişilebilir bir yerden bize sundu. Şimdi bakalım buradan nereye devam ediyoruz? Evet Yarencim, top sende canım.
1: Harika bir seçkiydi. İnsan dışı deyince sadece canlılar değil, evet robotlar, makineler de işin içine giriyor. Süpersin. Şimdi bir Stevie Wonder parçası dinleyeceğiz. Bu sefer de biraz bitkilere doğru yol alacağız. Parçanın adı da The Secret Life of Plants, bitkilerin gizli yaşamı diye çevirebiliriz. Stevie Wonder hakkında ne kadar bilmem gerekenden az şey bildiğimi fark ettim. Örneğin 25 tane Grammy ödülüne sahip olduğunu bilmiyordum. Ne
0: Of of
1: demek
0: of
1: bu?
0: of gerçekten gerçek bir dünya starı ve yine de underrated mı demeliyiz
1: Evet,
0: yani? Hani herkes
1: hakkını
0: bilir.
1: vermemişiz galiba. Verenler vardır eminim ama Steve
0: Evet.
1: Wonder ile ilgili tamamlamam gereken çok mesafe varmış belli ki. Sadece soul ve R&B'nin efsanesi değil, doğuştan gelen görme engeline rağmen evrendeki sesleri, titreşimleri ve hisleri insan gözünün ötesinde bir algıyla duyabilen bir dahi diye bir alıntı yapıyorum. 1979 yılında çıkardığı bir albümden bir beste dinleyeceğiz ve bu beste aynı zamanda bir belgesel için hazırlanmış bir konsept, bir çalışma. Bütün bu albüm, bitkiler insan sesini duyuyor mu? Bitkiler müziğe duyarlı mı? Acıyı ya da sevgiyi hissediyorlar mı? Bitkiler düşünüyorlar mı? Tartışmalı bir belgeselden bahsediyorum. Şarkının yapıldığı dönemde, yani 1979'da, bu dönemin popüler bilim dünyasının da tartışmalı konularından aynı zamanda. Stevie Wonder bu parçada bitkileri yalnızca çevremizde duran dekor ya da yeşillik, öğeler olarak değil, bunların dışında onlara duyduğumuz sevgiyi, toprağın nemini, güneşin ışığını algılayan duyarlı canlılar olarak ele alıyor. Yani nasıllarsa öyle. Biraz şarkının sözlerinden size bahsedeyim. Örneğin şarkının üçüncü kıtasında diyor ki: ve bazıları antenlerinin galaksimizin ötesine uzanan yaprakları olduğuna inanıyorlar. Onlar vardı, varlar ve muhtemelen olacaklar. Bitkilere empati
0: Harika.
1: gösteren bir şarkı dinliyoruz. Stevie Wonder'dan The Secret Life of Plants geliyor, dinleyelim.

0: Audio Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner var. Az önce Stevie Wonder'dan The Secret Life of Plants dinledik. Ve bitkilerle empati kuran bir yaklaşımla bitkileri anlamaya, onların hislerini anlamaya, onların bizimle iletişimini, bizim onlarla iletişimimizi sorgulayan bir albümün içindeydi bu parça. Devam edelim. Şimdi ya, galiba yavaş yavaş Aslı biraz soundscape'lere yöneleceğiz. Biraz daha yeni ve çağdaş müzik türlerine yöneleceğiz, değil mi?
1: Soundscape'lere yönelmeden önce ki çok kıymetli örneklerimiz olacak şimdi. Bir tane tatlı bir parodi arası verelim diyorum ben ve
0: Aa, süper.
1: evet bu grubu ya eminim aramızdaki bazı özellikle metalci dinleyicilerimiz biliyordur diye varsayıyorum. Hatebeak diye bir grup var yani nefret gagası diye çevrilebilir. Genel olarak metal dünyasında referanslarıyla parodi yapan ve genelde kısa parçaları ve daha lo-fi, düşük kalite prodüksiyonlarıyla bilinen bir grup. Ama grubun asıl özelliği şu ki gri bir papağan olan bir vokalistleri var. İsmi Waldo bu vokalistin ve 91 senesi doğumluymuş aynı zamanda. Yani aslında aşağı yukarı bizim yaşlarımızda bir papağan kendisi. Ve bu Valdo sayesinde de yani Hatebeak kuş bir vokalisti olan, insan dışı olmayabilir ama en azından kuş vokalisti olan ilk grup olarak kabul ediliyor. Ve evet grubun şöyle bir açıklaması var, orada alıntı yapıyorum. Valdo'nun strese girmemesi için hiç turneye çıkmıyorlarmış. Çok
0: Müthiş.
1: güzel. Yani aslında oldukça da bir yandan hani sorarsanız ki ama şimdi kuşun rızası var mı diye. Evet zaten kuş mutsuz olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlarmış, merak etmeyin. Bu albüm kayıtlarında hiçbir kuş rahatsız edilmemiştir diye de bir yazıları var diye biliyorum. Grubun Number of the Beak albümü Iron Maiden'a göndermeyle Number of the Beast albümüne göndermeli olan Number of the Beak, Gaga'nın numarası albümü de Reptilian Records tarafından yayınlanmış. Şimdi o albümden bir parça geliyor. Bird Seeds of Vengeance. Bu parçayla ekstrem müziğin çıtasını yükseltmek olarak ifade ettikleri amaçlarına ulaşmışlardır diye umuyoruz. Ve dinliyoruz Hatebeak'ten Bird Seeds of Vengeance.
0: Çok zevkli, hadi dinleyelim.

0: Tekrar merhabalar, Odyo Parazit'teyiz. Bugün Yaren Eren Budak yanımda. Gökçe Uygun umarız haftaya tekrar aramızda olacak. Ve Siesta serimizin 8. bölümündeyiz. İnsan dışı temalı bölümümüzde insan dışı varlıklar için yazılmış ya da insan dışı, insan merkezci olmayan biçimlerde yapılmış müziklerle, müzik listemizle karşınızdayız. Az önce Hate Week'ten Birdseeds of Vengeance'ı dinledik ve kısa tatlı bir parodi metal arası verdik. Şimdi yönümüzü zannediyorum biraz daha böyle soundscape içeren, ses araştırmaları, ses sound studies alanı içeren bir yöne çeviriyoruz ve tekrardan ben sözü Yaren'e bırakıyorum.
1: Evet, biraz daha ben az önce erken davrandım ama bunu şimdi yapıyoruz. Biraz daha soundscape içeren ekolojik sesleri, doğa seslerini, hayvan seslerini doğrudan müziğin malzemesi haline getiren bir takım yaklaşımlara geldik şimdi. Biraz daha 20. ve 21. yüzyıl çağdaş ya da yeni müzik türlerine, biraz elektronik müziğe giriş yapacağız ve finalde çok daha başka bir yere evrilerek bitireceğiz. Sıradaki parçamız Annie Lockwood'un, Yeni Zelanda doğumlu ses sanatçısı. Ses sanatçısı çok iyi bir çeviri değil aslında. Sonic artist diyelim biz ona. Ses ekolojisi üzerine çalışan radikal isimlerden. Parçalarının, işlerinin çok büyük bir kısmı doğrudan dünyanın çeşitli yerlerinde bir takım doğal faaliyetleri kayıt altına alması ve bu kayıtları işlemesi üzerine oluşuyor. Örneğin bir takım nehir kıyıları, sulak alanların ses dünyaları, volkanik hareketler, deprem benzeri bir takım doğa olaylarının ses kayıtlarının nasıl yapılacağı üzerine bir takım denemeler. Yani oldukça geniş bir ses yelpazesi var. Bu tür akustik olayları kaydederek bunları ya birer kompozisyon haline getiriyor ya da olduğu gibi ses malzemesi olarak müziklerinde kullanıyor. Ve biz bugün World Rhythms'ten bahsedeceğiz. Bu 1970'lerde kurguladığı devasa bir ses yerleştirmesi aslında. Bir parça serisi yani World Rhythms 1, World Rhythms 2, 3, 4 diye devam ediyor. Birazdan dinleyeceğimiz World Rhythms 2'de bu parçada bir şarkıcı, bir gitar ve bir tanıdık melodi duymayacağız az önce bahsettiğimiz gibi. Hawaii'deki bir volkanın patlama sesini, bir ağaç kakanın bir ağacın gövdesine vuruşunu, ağaç kurbağalarının çığlıklarını ve uzaydaki bir ölü yıldızın yaydığı radyo dalgalarını duyacağız. Bu sesleri, az önce saydığım sesleri Annie Lockwood üst üste bindirerek birazdan duyacağınız bu muazzam parçayı oluşturuyor. Ve böylelikle belki insan merkezci olmayan ses yaklaşımlarına böyle ilginç bir örnekle giriş yapmış olacağız. Hadi dinleyelim. Annie Lockwood'un World Rhythms 2 adlı parçası geliyor. Yaklaşık 5 dakika sonra görüşmek üzere.

0: Odu Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner var. Az önce Annie Lockwood'un bir Soundscape parçasını dinlemiştik ve parçayı anons ederken saydığım gibi bir volkanın patlama sesini, bir ağaç kokanın ağacın gövdesine vuruş sesini, ağaç kurbağalarının çığlıklarını ve uzaydaki ölü bir yıldızın yaydığı radyo dalgalarını üst üste dinledik. Şimdi sözü Aslı'ya bırakıyorum.
1: Tabii ben de o zaman meşaleyi aldığım yerden devam ediyorum. Ben de bugün Hollis Taylor'ın bir parçasını dinletmek istiyorum. O da 21. yüzyıl bestecilerinden ve sağ kayıtları ve transkripsiyonlarına dayanan kuş türlerinin çeşitli repertuarlarını, yani aslında onların çiftleşme ve hayatta kalma ile ilgili çeşitli süreçlerini şarkıladıkları kuş şarkıları repertuarlarına dayanan birçok parçasıyla ünlenmeye başlamış bir isim yeni müzik çevrelerinde. Bugün dinleyeceğimiz parça John Rose'la yaptığı bir projeden Night Songs. Bu proje aslında türler arası, yani interspecies de diyebileceğimiz çağdaş insan müzisyenleri kuş şarkılarıyla buluşturan türler arası bir projesi. Ve az önce bahsettiğim şekilde o transkripsiyon, uzun sağ kayıtları ve transkripsiyonlar belli kuş türlerinin ilkbahar gecelerindeki 7 ila 12 saatlik belki uzun şarkılarının kayıtlarını 1 saatlik böyle yoğunlaştırılmış bir işitsel görsel performansa çeviren bir proje. Ve bizim dinleyeceğimiz parça ise bunun işte dediğim gibi 1 saatlik o sıkıştırılmış versiyonun aslında bir temsili olacak. Biraz daha detaya girmem gerekirse etnomüzikolojik analizler, transkripsiyon ve sağ kayıtlarına oluşan etnomüzikolojik analizler aslında bir yandan kuşların repertuarının nasıl değiştiğini de takip ediyor. Burada bir kuş bilimcinin de bakış açısı var. Ve bazı bestelerde, yani belki bugün yeterince vaktimiz olmadığı için bahsedemediğimiz ama bestecilerin sıklıkla atmosfer yaratmak, hani belli pastoral veyahut da tınısal etkiler yaratmak ya da işte doğayı temsil etmek daha felsefi bir yerden veyahut da daha sample amaçlı, belki biraz daha farklı bir ses araştırması olarak yaklaştığı bir yerden, buna alternatif olarak Night Songs eseri insan müzisyenleri kuşların müzik diliyle buluşturmaya ve yani aslında insan müzisyenleri biraz kuşların merkezine, yani insan merkezinden çıkartıp kuşların merkezine çekmeyi amaçlıyor. Ve yani bir nevi kuş zamanını aslında dinleyiciye de icracıya da deneyimletmeyi amaçlıyor bu sayede. Bu arada yani ilgilenen dinleyicilerimiz için bu albümün tamamını öneririm. İnternette bulabilirler 1 saatlik versiyonunu. Ve parçalardaki her bölüm de ayrı bir kuşun repertuarına dayanıyormuş bu arada, yani araştırdığımız kadarıyla. 3 farklı kuşun mesela söylediği melodileri bir kontrpuana dönüştürdüğünü ya da işte bir kuş melodisinin farklı enstrümanlara aktarıldığını ya da işte bir bölümde mesela flütün tamamen kuşlardan bir diğeri yerine geçtiğini falan filan duyabiliyoruz bunları. Bir bölümde de mesela kurbağalarla Ağustos böceklerinin arkadaki poliritmik böyle soundscape var yapının parçası olduğunu mesela duyumsuyoruz. Burada böyle bir tür ses ekosisteminin bir parçası haline geliyor oradaki insan enstrümanları da. Ve şimdi 1 saatlik Night Songs performansından aşağı yukarı 4,5 dakikalık bir parça geliyor. John Hoz ve Hollis Taylor Project. Seslendirenler ise Ensemble Offspring, dinliyoruz.

Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Siesta serimizin 8. bölümünde Yaren Eren Budak'la ben Aslı Komener karşınızdayız ve insan dışı teması üzerine yaptığımız türler arası seçkiyle karşınızdayız. Az önce Night Songs parçasını dinlemiştik. John Rose ve Hollis Taylor Project'ten. Az önce başladığımız Soundscape ve ses araştırmaları ekseninde devam ediyoruz bugünkü seçkimize. Şimdi yine benim seçkimden bir parçayla devam ediyoruz. Bu sefer de az önce kuşların şarkıları ve kuş ekseninde çağdaş müzik yaklaşımıyla örnek vermiştik insan dışı temamıza. Şimdi yine aynı soundscape temasına şöyle bir yerden devam ediyoruz. Bu sefer tamamen bir soundscape composition, bir soundscape bestesi olarak Jana Winderen'e gidiyoruz. Jana Winderen aslında kendisi uzun yıllar çok farklı bilim alanlarında çalışmış bir ses araştırmacısı ve ses sanatçısı. Aynı zamanda mekana özgü çok kanallı ses yerleştirmeleri de işlerinin önemli bir parçası ve birçok müzede, galeride ve festivalde işleri sergilenmiş bir sanatçı. Ama dediğim gibi aslında matematik, kimya ve balık ekolojisini sound art ve ses araştırmayla birleştirmesi bu sanatçının kendine özgü niteliği ve The Noisiest Guys on the Planet Part 1'ın bir bölümüyle karşınızda olacağız. Sadece bir bölümü diyorum çünkü kendisi 20 dakikalık bir soundscape parçası. İlgilenenler dediğim gibi tekrar internetten bulabilirler. Bu parçada dekopatların yani 10 ayaklı deniz kabuklularının, kerevitler, yengeçler, ıstakozlar daha nicelerinin su altını ve su üstünü nasıl duyumsadığına, nasıl deneyimlediğine bir yaklaşım olarak sağ kayıtlarından faydalanan çok güçlü bir soundscape bestesi. The Noisiest Guys on the Planet Part 1 ile karşınızdayız.

0: Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner, yanımda Yaren Budak. Siesta serimizin 8. bölümünde insan dışı temasıyla yapmakta olduğumuz müzik seçkimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız neredeyse bitmek üzere. Çok hızlı bir şekilde geçti yine bugünkü Siesta bölümümüzde. Gerçekten öyle.
1: Gerçekten öyle.
0: Pop'tan geldik.
1: R&B'lerle.
0: R&B'den, pop'tan, avant pop'tan geldik. Ondan sonra metalle bir ara verdik. Oradan
1: Soundscape'lere
0: Soundscape'lere
1: uğradık.
0: uğradık, SoundArt'a uğradık ve şimdi
1: Nice deniz canlılarıyla yan yana
0: aynen
1: geldik.
0: nice deniz canlıları ve kuşçuklarla, kuş türleriyle yan yana geldik, eğleştik ve şimdi
1: Volkanik patlamalar gördük ve şimdi uzaylılarla bitiriyoruz.
0: evet, uzaylılar hoş geldiniz diyoruz öncelikle kendilerine. Varsanız lütfen bir an önce ses edin. Biz insan türü olarak diğer varlıkları anlamakta çok başarılı değiliz. Lütfen.
1: Oldukça güçlük çekiyoruz ve anlamaya da bir yandan da merakımız var
0: Evet,
1: diyelim.
0: meraklıyız. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Şemsi Yastıman da bu merakı biraz dillendirmiş. Ne kadar da tatlı yapmış bunu. Oldukça esprili ve manidar ve politik göndermeler içeren bir folk taşlaması haline getirmiş uzaylılarla ilgili merakını. Şemsi Yastıman bir aşık geleneğinden gelen nevi şahsına münhasır isimlerden biri ve kendisinin ürettiği parçalar genellikle müthiş bir mizah duygusuna ve toplumsal hiciv içeriğine sahipler. Uzaylılar hoş geldiniz de bunlardan bir tanesi. Aslında kısaca şunu yapıyor, uzaylılara memleketin ve insanın bizim bugünkü halimizi anlatıyor. Onlara da diyor ki, peki siz bu konularda
0: Evet,
1: nasılsınız?
0: bence muhakkak tüm dizelerine bakın arkadaşlar, çok zevkli. Yani birileri bunu yorumlasın isterim. Ve Şemsi Yatsıman'la bugünkü seçkimizin sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: Haftaya bakalım neyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Duyduğuma göre siz uzaydan gelmişsiniz. Hele şöyle bir oturun bakalım, iki laf edek.

Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Gonca.
1: Ben de Sina. Bir cansız programla karşı karşıyayız. Kayıt maalesef ama heyecanımız gene iyi.
0: Değil evet, mi? Güzel. Güzel bir fikir üstüne çalıştık.
1: Evet, ne yapalım diye düşünürken Demet dedi ki ya niye bu Deniz Göktaş olayına bir şey atmıyorsunuz falan. Ben de dedim ki biz müzik programıyız ama gene de yapılabilir dedik. Ve oradan yola çıktık. Bu arada tabii yani bizim ikimizin de kızları Deniz.
0: Birer denizimiz var.
1: O yüzden de konuşuruz detaylı bu konuyu ama böyle bir yerden yola çıktık.
0: Evet. Şimdi bugün baktım. Hatırlayamadım çünkü ne zaman çıktığını. 1 Haziran'da açık havada stand-up gösterisini yapmış, kaydını yapmış. 24 Haziran'da da YouTube'a koymuşlar.
1: Hmm.
0: Yani geçen süre bu aslında. 1 Haziran'dan alsan, 24 Haziran'dan alsan bir aydan biraz fazla, 1,5 ay olmuş. 1,5 ay içerisinde neler oldu?
1: Neler oldu, evet. Dolayısıyla bizi de çok etkiledi bu artık. Deniz isimli Deniz çocuklarımız isminden, olmasından mıdır
0: evet,
1: bilmiyorum.
0: Evet, beni ODTÜ'lü olmasından dolayı ODTÜ'lü da çok olmasından, etkiledi. Evet. Ankaralı ODTÜ'lü olmasından dolayı.
1: Sonuçta suçu netleşmedi. Yani nasıl bir suçu olabilir onu anlamış değiliz ama neyse. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Böyle program içeriği biraz eklektik oldu. Yani bir oradan buradan. Ama Deniz bizim için neşeli bir sözcük.
0: Evet.
1: Yani evet. İkimiz de denizciyiz. O açıdan bir neşesi var. İki dediğim gibi kızlarımızın adı Deniz. Yani güzel bir şey bizim için. O yüzden de öyle hani neşeli başlayalım ama biraz sonra
0: biraz kararacak ama Deniz'in de hali öyledir biliyorsun.
1: Evet doğru.
0: İnsanı şaşırtıverir. Geçenlerde şu meşhur filme gittik. Söyle adını. Homeros.
1: Odesi.
0: Bunu bile hatırlayamayan bir programcınız var artık düşünün. Dedim ki yani şimdi buradaki bu fırtına sahnelerini denizde geçenleri seyrettikten sonra ertesi gün mesela tekneye çıkacak olsa insan yelken yapacak olsa filan biraz
1: korkarsın,
0: sıkabilir.
1: Tabii, aynen yani. Denizde öyle bir şey. Bu yüzden de biraz böyle eklektik oldu. Oradan buradan
0: evet,
1: oldu.
0: Bayağı oradan buradan oldu.
1: Ama ilk girişi çok neşeli bir şey.
0: Evet, sen seçtin.
1: 1961'den geliyor. Türk cazının en önemli isimlerinden biri. Duayeni İlham Gencer. 2023'te galiba kaybettik kendisini. Hı. Yani böyle bir caz tarihinin o zaman canlı şeyiydi. Tarihinin hafızasıydı diyeyim. Ama şimdi maalesef yok. 1961'de çok ünlü bir tekli kaydetmişler, 45'lik. Bir tarafında şimdi çalacağımız parça var, A yüzü, ama B yüzü ikinci parça asıl ünlü olan.
0: Hangisi o?
1: Bak bir varmış bir yokmuş.
0: Oo.
1: Bildin değil mi? Şimdi burada da böyle çok ilginç bir durum var. Bu o zamanki vokal, bu böyle yakın takip eden vokal şeyi var, ünlü. Nedir o single singers falan tarzı var Amerika'da, onu kopyalayan vokal grubu Kara Kediler var. Fakat o kadar araştırdım, kim bu Kara Kediler, bulamadım yani. Birkaç isim böyle mi söylüyor, yok yani. Dolayısıyla bu grup İlham Gencer ve vokal grubu Kara Kediler böyle bir 45'lik yapıyor. Bir tarafta bak bir varmış bir yokmuş, B yüzü, A yüzü de çalacağımız parça Deniz Ne Kadar Güzel. Çok neşeli, böyle iyimser bir yaz şarkısı aslında. Evet, bir caz tarihiyle
0: başlayalım.
1: Evet, Türk caz tarihinden kartpostal.
0: Diye. Ay çok güzel.
1: Evet, Deniz Ne Kadar Güzel, İlham Gencer ve vokal grubu Kara Kediler.
2: Deniz ne kadar güzel hop. Haydi koş dalgalara kop, o sarsın bağrına bizi. severim güzel denizi. Kalbimi sana verdim ben, kucağında uçuşurken hep ufuklar tutuşur.

0: Deniz Ne Kadar Güzel, İlham Gencer ve vokal grubu Kara Kedilerden dinledik. Deniz'le ilgili neşeli bir parçaydı. Ama hep böyle gitmeyecek
1: Hep böyle
0: program.
1: gitmeyecek. Aslında şimdiki de fena değil bir anlamda düşünürsen. Benim
0: Evet.
1: seçtiğim parça da. Şimdi sen böyle Deniz, Ölü Deniz, Deniz Göktaş deyince hani parça isimleri üstünden mi arasam, düşünsem falan dedim. Biraz karıştı orası. Hem verdiği his, hem parçanın adı falan. Sonra bir noktadan sonra zaten tamamen ya bir buçuk aydır her gün düşünüyorum. Ben bu çocuğu.
0: Yani bu haksızlığı yediremiyor insan, değil mi?
1: Evet.
0: Öyle
1: Onun
0: düşünüyorsun.
1: için oradaki duygularıma cevap veren parçalarda seçtim. Ama bu parça ikisi birden. Between the Devil and the Deep Blue Sea.
0: Çok güzel.
1: Şimdi nereye çekersen. Oscar Peterson işte 1900 kaçta 50 midir 60 mıdır kaçtaysa seslendirmiş. Onun parçası değil seslendirmiş derken çalmış. Aslında bir şey Amerikan caz klasiği Harold Arlen yazmış bilmiyordum. Sözleri de var ama şimdi bunda sözleri yok. Yani aslında Broadway şarkısı bir manada öyle yazılmış ağırlıklı olarak falan ama caz standart statüsüne de ulaşmış bir şekilde. Ve en çok da Oscar Peterson kaydetmiş defalarca farklı farklı şeylerde işte canlısı osu busu falan. Ve de Oscar Peterson'dan dinliyoruz şimdi Between the Devil and the Deep Blue Sea.

0: Oscar Peterson hiç çalmış mıydık programda bilmiyorum ama.
1: Çalmadık sanki yani. Hayır, çok da severim bu
0: evet,
1: arada
0: böyle,
1: ama.
0: Ama işte şey hani biz hep yeni bir şeyler falan Avrupa cazı o tarafa doğru böyle çok eğildik vesaire. Bu eskilerde kendimiz dinliyoruz.
1: Evet biz dinliyoruz ama çok çalmıyoruz. Oscar Peterson'ı da buradan bir almış olalım bu şekilde. Evet Deniz'le ilgili biraz da Deniz Göktaş'ın bu haksız durumuyla ilgili ona dikkat çekmek için bir program yapıyoruz. Konumuz Deniz olunca sen de Avrupa cazı dedin, daha yeniler dedin. Petros Grampanis var.
0: Evet.
1: Bu çok sevdiğimiz Yunanlı basçı. Onun ilk albümü bu. 2011'de çıkmış. Contextual albümün adı. Contextual şöyle bağlamsal demek ya. Bağlam yani bas bağlamını nasıl değiştirebilirim diye düşünmüş albümü yaparken. Ve her parçada farklı bir tarafından bası dile getiriyor diyeyim ya da öyle çalıyor yani. Bu parça da albümün ilk parçası. Tassalaki. Talassaki. Özür dilerim. Ay konuşamadım. Talassa biliyorsun deniz demek. Ha. Bu aki eki de hani bizdeki tembelaki mesela oradan geliyor Yunanca'da. Tembelcik demek. O da denizcik demek. Nereden geliyor? Grampanis Zakynthoslu.
0: Öyle mi?
1: Oradaki evet oradaki işte küçük denizcilik veya bir Yunan halk şarkısı aslında onu yorumlamış. İşte Ege ve İyon adaları geleneğinden gelen böyle bir denize şey.
0: Ay ne Odysseus falan girdik Ege Yunan adaları hayırdır başımıza bir şey gelmesin bari fırtına falan.
1: Fakat çok güzel çünkü hem bası nasıl çaldığını göreceksiniz bir vurmalı çalgılar gibi çalıyor. Yaylı bir dörtlü bir yaylılar dörtlüsü var. Hakikaten ilginç olmuş bence Contextual albümü o açıdan tavsiye olunur. Evet Petros Grampanis ve Talassaki.

0: Petros Klampanis, Talasaki'yi dinledik. Basın biraz vurmalı çalgılar bağlamından
1: dıp dıp dıp dıp
0: geldi.
1: Oradan, evet,
0: evet,
1: çok
0: aynen.
1: Güzeldi. Avrupa deyince Avrupa cazı, buyurun Avrupa'dan bir grup.
0: Hadi.
1: Ama öyle Avrupalı gibi de değil. Şimdi No Blues diye bir grup var. Hollanda, ne denir? Hollanda'da mukim, yerleşik. Ama şey, farklı milletlerden insanlar var grupta. İki Arap kökenli müzisyen var. O nedenle de yaptıkları müziğin üstünde çok etkisi var. Zaten oud falan var. Yani o temel bir enstrüman olarak bütün sound'u tanımlıyor. Yaptıkları müziği Arabicana diyorlar.
0: Ama No Blues o yüzden mi? Blues değil ama Arabicana.
1: Onu bilmiyorum neden öyle dediklerini. Blues parçalarını coverlıyorlar. Başka şeyler de çalıyorlar falan. 2005'te bir albümleri var. Farewell Shalabiye.
0: Shalabiye ne acaba?
1: Bilmiyorum. Bakarız şimdi. Orada seslendirdikleri bir parçayı seçtim. Çok bizim bluescuların çok iyi bildiği Blind Willie Johnson'ın bir parçası. Ta 20'lerin sonunda falan kaydetmiş. Yani o kadar eski. Yani bluesun böyle işte 20'lerde, 25 falan o zamanlarda kaydedilmiş parçaları vardır hala. Onlar zaten ilk kayıtlar. Öyle 1910'da falan kayıt nerede?
0: Tabii.
1: Onlar çok en blues klasiği şarkılardır. Bu da onlardan birisi, Blind Willie Johnson'ın Nobody's Fault But Mine.
0: Ve çok değişik yani bu.
1: Evet.
0: Hani bildiğimiz bir şarkı ama burada bayağı değişik,
1: evet,
0: olmuş.
1: Evet. Onun için enteresan geldi bana. Buradaki mevzu da hep yani blues'un konuları, daha eski konuları dini de olur. Gospel vesaire filan. Sonra onlar daha dünyevi şeylere dönüşür. Genellikle işte kadın erkek meselelerine dönüşür. İtiş kakış, işte sen bana öyle dedin, bana şunu yaptın falan filan. Bu böyle bir dini bir şey konusu var bunun. Nobody's Fault But Mine, yani dini öğretilere göre yaşamamış ama bu kararı da kendisi vermiş.
0: Sonuçlarına da katlanıyor.
1: Sonuçlarına da katlanıyor. Güzel olmuş değil mi?
0: Olmuş, evet.
1: Konuyu oturtmuşum burada, evet. Şimdi No Blues'dan Arabicana, ama başka kimse öyle bir tür falan demiyor. Kendileri diyorlar sadece. Tarzında yaptıkları Nobody's Fault But Mine yorumunu dinliyoruz.

0: Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Değil mi? İlginç bir şey.
1: Bence çok çok falan. Güzel.
0: Evet. No Blues'un genelde güzel böyle parçalar dinleyince hani tanıdık da bir yandan değişik bir şey de yapmışlar falan. Hoşuma gidiyor benim Nobody's Fault But Mine'dı. Ta 20'lerin ortasından bir blues klasiğinin yorumuydu.
1: Evet, şimdi yine sende ama benim seçeceğim bir parçayı seçmişsin.
0: Seçiverdim. Esbjørn Svensson Trio'dan bir parça seçtim. Tide of Trepidation. Doğru mu söyledim?
1: Trepidation.
0: Ha? Trepidation. Yani böyle bir anlamda ne diyeyim, başıma bir şey gelecek korkusu ve endişesi manasına gelen bir şey.
1: Onun gelgiti.
0: Evet, onun gelgiti. Yani olacak olmayacak, bir şey olacak olmayacak. Geliyorlar gelmiyorlar, evet. Alacaklar almayacaklar.
1: Şimdi bu ikisini üst üste, özellikle üst üste koymak çok iyi oldu. Yani özellikle seçtim. Yani Nobody's Fault But Mine, hani Deniz Göktaş bu şeyi gösteriyi yaparken başına ne geleceğini bilerek yapmış yani. Yani mümkün değil öyle yapmaması. Ve düzgün bir şekilde şey olmuş yani. Hani biliyor yani, görüyor ve katlanmaya kararlı yani onu. Burada da işte o olay geldi.
0: O olay geldi geliyor.
1: Geldi mi gelmedi mi, gelgiti var.
0: Evet, aynen o gelgitle ilgili. Bu niyetle seçtim zaten ben de parçayı. İlk önce bu neydi? Viaticum. Değil mi albümün
1: Viaticum,
0: adı? Viaticum da yayınladıkları bir parça. Galiba 2005 olması lazım.
1: Sanıyorum 2005.
0: Sonra evet. Bir konser kaydı vardır bunun, live olanı vardır. O daha biraz uzun, böyle 10 dakika falan gibi olan, evet. Bir. O da çok güzeldir. Ben albümdekini aldım.
1: Albümün iki şeyi var böyle. Yani... İki türü var. Bir deluxe gibi bir şey falan. İçinde konser kayıtları olanlar.
0: Oradan mı? Tamam. Oradan. Okey. İşte uzmanına sormamız lazım. yani Esbjørn Svensson Trio'nun caz ama içinde o rock'ın kuvveti falan olan acayip şarkılarından birisi. Son derece enerjik bir ruh hali olan bir parça bana soracak olursan. Buraya da güzel uydu. Tide of Trepidation.

0: Tide of Trepidation, Esper Svensson Trio'dan dinledik. Özellikle de kontrbasa böyle bir dikkat ederek dinledik Dan Berglund'a. En son ne yapmış diye baktım. Bu en son EST 30 diye bir albüm vardı, evet. 2024'te. Ondan sonra bir şey görmedim.
1: Yok. İlginç. Neyse, böylece bir parçasını daha çalmış olduk. En çok çaldığımız galiba, evet, grup
0: doğru,
1: o.
0: Doğru.
1: Şimdi yeni bir grup var. Daha önce çaldık mı hatırlamıyorum ama Berlin'den bir üçlü bu. Moses Yofi, Roman Klobebranga ve Noah Furbinger.
0: Hatırlardım ben eğer çalmış olsak. Çünkü değişik isimler, her gün rastladığımız isimler değil. Dinledim, hiç daha önce duymadım. Evet, ilk defa çalıyoruz.
1: Bu bildiğimiz trio, işte piyano üçlüsü. Ama bana hafif Go-Go Penguin'in kafasını hatırlattı. Ama değil tam, yani öyle tam da değil. Bayağı canlı performans, işte sosyal medyadan falan. Sonra 2024'te de zaten işte yılın canlı grubu diye bir ödül almışlar. Ne demek bilmiyorum ama fusion yani, ama bizim eski fusion.

0: değil yani.
1: Değil,
0: onu
1: yok,
0: bunu
1: değil.
0: karıştıran bir şey. Çok ben çok beğendim ve böyle telaşlı çılgın bir örüntüler içeren, bol bol örüntü içeren bir parça. Aslında
1: çok,
0: tam örüntüler programı için
1: çok,
0: yani.
1: Bu arada doğru söylüyorsun. Çok da yani yeni, değişik, yaratıcı buldum. Benim de o tarafı çok hoşuma gitti. Ben de öyle bir ekip bulmaya çalıştım. Evet. Getiririm onu da dinleyeceğiz eğer süremiz el verirse. Bu çok güzel oluyor. Bunlar kim? İlk defa. Aa ne güzel bak, çok güzel düşünmüşler falan. Hissi çok iyi. Şeyde de aslında öyle. Ben Deniz Göktaş'ı daha eskiden bilmiyordum. Ha. Yeni tanıdım.
0: Ha, bu ama şeyden sonra.
1: Süpermiş. Nasıl bir şeymiş? Harika bir insanmış diye.
0: Bu da öyle bir şey. Yani.
1: Evet, öyle bir his veriyor.
0: Şimdi bu Moses Yoffi Trio'dan dinleyeceğimiz bir EP'den bir parça. EP'nin adı Ocean. İşte yani okyanus. Parçanın adı da okyanus. Bence denizi çok güzel anlatıyor. Yani o şeyi, devamlı değişen halini. Tekinsiz, hafif ama bir yandan da huzur verici, böyle o sonsuza uzanan halini çok güzel anlatıyor. Örüntülerle becermişler bu işi. Evet, dinleyelim Moses Yoffi Trio'dan Ocean.

0: Moses Yofi Trio'dan dinledik. Nasıl adamcağızın parmağı
1: kaldı.
0: Üç gün titremiştir. Tek notada. Yani, ama işte o
1: benzettim Boba Penguin'e senin dediğin gibi.
0: Denizin de şeyini evet, veriyor. Hissini veriyor.
1: Orada ne de var? Çok özür dilerim sözünü kesiyorum. O tek parmakta tıt tıt tıt tıt tıt. Biraz böyle bir horon Karadeniz
0: falan evet, yok. Değil mi? Öyle bir şey de var evet. Aynen. Evet, deniz teması üzerine Deniz Göktaş'tan yola esinle, çıktık. Evet. Esinlenip bir şeyler çalıyoruz. Şimdi ne var hocam?
1: Şimdi benim senin yeni bulduğun gruba mukabele ederek getirdiğim bir başka trio var. New Jazz Underground.
0: Hiç duymadım.
1: Ben de çok yakın zamana kadar duymamıştım. Üçü de New York'ta, Juilliard'da öğrenciymiş. Abidas Armenteros, saksofon çalıyor, vokalde de var. DJ Redick, davul. Ve Sebastian Dios, bas çalıyor. Böyle bir üçlü. Böyle açık havada, açık hava konserleri, ondan sonra videolar falanla viral olmuş. Sadece hiç öyle menajerlik arkada bir şeyler falan olmadan tanınıp ondan sonra festivallere davet edilmeye başlanmış, büyümüş ismi bir grup.
0: Çok benziyor önceki grubun da şeyi öyle, evet, çıkışı
1: evet,
0: böyle.
1: Bu işte viral olmak, sosyal medyayı manalı bir şekilde kullanmak vesaire falan.
0: Artık biraz günümüz böyle belki.
1: Evet, günümüz böyle ve gayet yaratıcılar. Mesela ilk albümler işte bu dinleyeceğimiz parçada oradan zaten Hoodies albümün adı. O da şeyden yani kapşonlu sweatshirt giyip dolaşıyorlar. Zaten tarzları o. Çünkü hepsi hani o dünyanın İlginç. Genç çocukları neticesinde falan oradan gelmiş. Hani sıradanız. Biz herkes gibiyiz manasında. Parçaları hep orijinal. Benim bulduğum yakın zamanda gruplar arasında epey hoşuma giden bir grup oldu. Öyle bir de hafif sanki akortsuz falan gibi böyle geliyor şeyi, sesleri. O da ilginç geldi. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Anlamını bilemediğim bir parça ismi var burada. Bakın hani bir şey tahmin edebilecek misin? One One's One.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Hepsi One'la başlıyor. Evet. One sonuna Y gelmiş. One sonuna S gelmiş. Ve One.
0: İlginç. One One's One.
1: Evet. Evet.

0: New Jazz Underground'dan dinledik. Böyle piyano yok, şey yok, gitar yok filan öyle.
1: Ama ben çok beğendim.
0: Evet,
1: ya.
0: Ben
1: İzlerim
0: de
1: bunu yani.
0: Evet, güzel bir ekip. New Yorklu yeni bir trio. Saksofondaki ismi tekrar söylemek istiyorum. Altını çizelim. Abidas Armenteros. Parçanın adı da One One's One idi.
1: Evet, bence bu yeni cazı bu şekilde izlememiz zorunlu yani. Zaten yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz cazın dışına çıkacağız. Gerçi etkisi var ama çok sevdiğim bir müzisyen var. Deniz Tekin Türkiye'de. Müzisyen derken daha çok böyle şey nedir o? Bak şimdi.
0: Ne olsun?
1: Singer songwriter. Diyebiliriz. 97 doğumlu. Böyle bir hani 8 yaşında piyano, flüt falanla başlayıp sonra gitar, kendi besteleri derken fakat şöyle hani böyle samimi bir karakter. Zaten şeyler hep öyle olmaz mı?
0: Evet, doğru.
1: Singer songwriter'lar ama burada gerçekten ciddi bir samimiyet var yani. İlginç kısım işte küçük kafelerde başlayıp falan sonra yavaş yavaş YouTube derken işte da yine aynı şekilde bayağı bir dinlenmiş. Sonra da 2017'de ilk albümünü çıkarmış. Hani herkes çok beğenmiş olan. Biz daha önce onu galiba çalmadık ama Giva Falava ile beraber bir Dilan Balkay'ın bir şeyini çalmıştık,
0: evet,
1: parçasını.
0: Evet, Dilan Balkay çalmıştık, doğru.
1: İşte o grup aynı zamanda Deniz Tekin'le de albüm yaptı. Albüm de değil de EP yapmış, Mana diye. 3 parça var galiba, 3-4 parça. Oradan çalacağız.
0: Bizim Denizlere bir Deniz daha.
1: Bir Deniz daha, ekledik. Evet, aynen. Bir Deniz daha Deniz Tekin'e ekledik. 2022'de çıkmış bu. İlginç kısım şu, 2024'te ticari müzik kariyerimi bırakacağım diye duyurmuş. Ben de şey dedim, vay yani müziği nasıl bıraktı falan. Fakat önemli nokta ticari müzik kariyeri. Yani ben bu işi isteyerek, yani istediğim için yapacağım. Para kazanmak için yapmayacağım anlamında. O yüzden de yanlış anlaşılıyor. Hani bundan sonra müzik yapmayacağım diye. Yok, öyle değil, yapıyor. Ve yeni bir albüm de yayınlandı, Ev Kayıtları diye. Yani çok, hiç belli ki hiç ticari bir kaygısı yok. Çok beğendim albümü de. Gerçekten çok güzel. Ama bizim çalacağımız parça Deniz'le ilgili. Bir Vaha'yı Deniz Sandım. Deniz Tekin. Bu. Çok beğendim parçayı. Buraya da girmesini istedim. Dilan Balkay trompet çalıyor, vokal yapıyor falan. Çok çok güzel oldu. Programın da böyle bir kapanışı için ideal bir şey. Çünkü yani bir yandan deniz var ama bir yandan da hayal edilen bir şey. Yani bir Vaha'yı Deniz Sandım çok güzel oturdu buraya. Evet, Deniz Tekin'i de böylece çalmış olduk programda ve son parçamız bu.
0: Son parçamız, evet. Önümüzdeki hafta başka bir sosyal müzikte buluşmak üzere. Apaçık Radyo'dan herkese çok selamlar. Deniz'e de selamlar.
1: Evet, bütün denizlere selamlar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
3: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.

0: Basit Kozmonot.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 216. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta Fransız synthpop dalgasının öncü temsilcilerinden Jacques Nono'nun kariyeri ekseninde bir keşif uçuşuyla sürdürdük. Bu hafta yine Fransa'dayız. Bu defa 1980'lerin karakteristik New Wave akustik evrenini elbette yine Fransız dokunuşuyla yorumlayan sanatçılarla randevumuz var. Gece yarısı seferinde buluşmak üzere Paris metrosunun derinliklerine iniyoruz. Yayın boyunca tam 13 şarkı dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız o dönemin ikonik gruplarından Le Rita Mitsuko adlı duo'nun alameti farikası Le Rita Mitsuko adlı 1984 çıkışlı ilk albümlerinden Marcia Bayla, ardından kadın vokalist Leo imzalı 1980 tarihli kayıt Amoureux Solitaire ve Elle Medeiros bestesi 1986 yılından bir parça Toi Mon Toi eşliğinde yaklaşan trenin ilk vagonuna atlıyoruz.

Burası Apaçık Radyo Los Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Cold Wave veya Synth Pop ya da Pop değil, klasik 80'ler başı New Wave Sound'ı etrafında müzik yapan Fransız sanatçılara ait parçaları ayırdığımız bölümün açılışını 1984 senesinden Lerita Mitsuko imzalı kayıt Mercia Bey'le 1980 çıkışlı Leo bestesi Amour Solitaire yani Yalnız Aşıklar ve geçen hafta kariyerini keşfettiğimiz Jacques Nou'nun eşi ve grup arkadaşı Eli ile Jacques Nou adlı duodan Eli Medeiros'un 1986 solo albümü Boom Boom'da yer alan parçalardan Toi mon toi yani sen benim sığınağımsın adlı kayıtlarla yaptık. O yıllarda Fransa'da büyük bir müzikal devrim yaşanıyordu. Gerek elektronik müzik, gerek French Cold Wave ve Synth Pop, gerekse New Wave, Electro Pop gibi türlerde çok sayıda sanatçı sahneye çıktı. Şimdi sırada bunlardan çok çok ünlülerinden biri, gerçek bir yıldız. Fransız Synth Pop'unun standartlarını belirleyen sanatçılardan Etienne Dao bestesi 1984 çıkışlı kayıt Weekend at Rome yani Roma'da hafta sonu, ardından 1979 senesinden bir Alain Chamfort bestesi Manureva ve Voyage Voyage adlı hitiyle ismini çoktan ölümsüz sanatçılar arasına yazdıran Desireless'ın 1989 çıkışlı albümünden Elle comme les étoiles, O Yıldızlar Gibi adlı kayıtlar ve Corinne Cherby bestesi Boule de Flipper, bunu Türkçe'ye pinball topu biliyorsunuz, içinde topların hareket ettiği tilt makinesi de denilen eğlence merkezlerinde oynanabilen bir pinball aleti var. Buradaki metafor kelime oyunu Boule de Flipper, kendisini karmaşık bir aşk hayatının içinde tilt makinesi içindeki toplar gibi istemi dışında oradan oraya savrulan birisine benzeten Corinne'in hissiyatını yansıtan parçaların ardından tekrar birlikte olacağız.

1980'ler Fransa New Wave sahnesinden dört parçayla hafif bir türbülanstan geçtikten sonra tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanıyoruz. Fransız synthpop'un önde gelen temsilcilerinden Etienne Dao bestesi 1984 çıkışlı La Notte uzunçalarında yer alan hit kayıt Weekend at Home, Alain Chamfort sözleri Serge Gainsbourg tarafından yazılan ve kariyerini değiştiren efsanevi disco synthpop parçası Manuvera, Desireless klasiklerinden 1989 tarihli Elle comme les étoiles ve Corinne Cherbon adlı sanatçıya ait Boule de Flipper ile sürdüğü yayın. Şimdi sırada genç yaşta hayata veda eden çok çok sevdiğim Fransız sanatçılardan Daniel Balavoine tarafından 1980 yılında yayınlanan Un Autre Monde, yani Bir Başka Dünya albümünden Lipstick Polychrome ve 1989 çıkışlı Niagara imzalı kayıt J'ai tout essayé, yani Her Şeyi Denedim adlı parçalarla tempo yükselirken siz de sesi biraz açabilirsiniz.

Şimdi ve burada Apaçık Radyo'da Los Cosmonauts yayın dinliyorsunuz. Fransız sanatçılar Daniel Balavoine, Lipstick Polychrome ve Niagara J'ai tout essayé adlı kayıtlarıyla programa konuk oldular. Los Cosmonauts yayın içerikleriyle playlistlerden haberdar olmak isteyen sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Instagram ve Spotify platformlarında Los Cosmonauts hesabını takip edebilirler. 13 parçalık listemizin 9 parçası geride kaldı. Sırada 4 şarkı daha var. Programımızı süresini aşmadan bitirebilmek için birazdan sıradaki 4 şarkıyı anons edip huzurunuzdan çekileceğim. Sırasıyla Taxi Girl, Cherche le Garçon, Vivien Savage, C'est que le vent, Chagrin d'amour, Chacun fait ve son olarak Jean-Ma Toute Première Fois adlı şarkılarıyla sizinle olacaklar. Ben Deniz Sinan Kutlu, bu akşam 216. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts, gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizi parçalarla baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Apaçık Radyo.
3: Sail Express. Let's go.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Herkese iyi geceler. Ben Erdem Dilbaz. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yere hoş geldiniz. Birkaç haftadır devam ettiğimiz post-punk, rock, psychedelic ve stoner tarzlarında gene bu akşam da devam edeceğiz. Açılışı fakat çok tatlı bir basistle Aram Bedrosyan'ın A Dark Light parçasıyla yaptık. Şimdi sırada The Black Angels, The Sniper at the Gates of Heaven, ardından Only Child Tyrann, Monkey Box, Handan, Atlas ve On Cynthia's Cabin'den Which One is the Jellyfish'le geceye başlıyoruz. Hoş geldiniz.

parçaların torkları artmaya başlayacak. Sırada I'm Waiting For You Last Summer, Through The Walls, Brutus'tan harika bir parça War, Kombinat Robotron'dan Chandra geliyor.

Şimdi gecenin rengini birazcık değiştirelim, altını ateşleyelim. Sonrasında sonunda hoş bir sürprizle bitirelim. Gene Han'dan Havolt, ardından Deyver'dan Amber Isis ve Greenleaf'in harika parçası Let It Out.

Tamam, bu gece yarısını böyle bitirelim o halde. Önce Green'den Apex. Ardından da bir dönemin marşı 2004 çıkışlı harika parça Archive'dan Boop You geliyor. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Whom did she say?
1: She
0: Why did she say you are here?

I can do everything.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Diese Tür. Expo. Das Mädel. Expo. Die Sen.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.